radıyallahu anhüma, bu insan, bunlar da etrafını kuşatan tehlikeli ümitleridir. Açık olarak karşısındadırlar. Bu ümitlerden sonra ihtiyarlık, ihtiyarlıktan sonra da emeller gelir. O, açık ümitleri için çeşitli emeller besler. Şayet umduğuna ulaşamazsa, ihtiyarlık onu öldürür, dedi. Enes'in radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ademoğlu ihtiyarladığı halde iki haslet kendisiyle kalır. Onlar da hırs ve tuli emeldir, buyurdu. Diğer rivayette, Ademoğlu ihtiyarladığı halde kendisinde iki haslet gencelir. Onlar da mala ve ömre haris olmaktır, buyuruldu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmetin evveli yakin ve züht sayesinde kurtuldu. Sonu da cimrilik ve tuli emel sebebiyle helak olacaktır, buyurmuştur. İsa aleyhisselam, ihtiyar bir demircinin karşısında oturdu. Ve, Allah'ım, bunun tuli emel arzusunu kes, diye dua etti. Demircinin işi hemen bıraktığını ve tezgahın üzerindeki işinin yarım kaldığını görünce, Ya Rabbi, bunun emelini arttır, diye dua etti. Adam da tekrar çekici elini alıp işe başladı. İsa aleyhisselam ihtiyar demirciye, önce işi bıraktın, sonra tekrar başladın. Bunun sebebi nedir diye sordu. İhtiyar, bir ara artık ihtiyarladın. Daha ne kadar çalışacaksın? Artık işi bırak diye hatırımdan geçti ve işi bıraktım. Sonra, canım, yaşadığım müddetçe yemeğe ihtiyacın var. Böyle durmakla olmaz diye düşündüm ve yeniden işe başladım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde, emellerinizi kısaltın, ölümünüzü gözünüzün önüne getirin ve Allahü Teala'dan hakkıyla haya edin, buyurdu. Resulullah duasında, Allah'ım, ahirete engel olan dünyadan, ölümün hayrına mani olan hayattan ve amelin hayrını men eden emelden sana sığınırım, derlerdi. Mitraf, ecelimin zamanını bilseydim, aklımın başımdan gideceğinden korkardım. Fakat Allahü Teala lütfetti, bunu gizledi ve bize gafletini verdi. Eğer gaflet olmasaydı, hiç kimse bir işine bakamazdı, dedi. Hasan, gaflet ve emel, Adem oğulları için iki büyük nimettir. Eğer bunlar olmasaydı, Müslümanlar sokaklarda yürüyemez hale gelirlerdi, demiştir. Süfyan-ı Sevri, öğrendiğime göre insan ahmak olarak yaratılmıştır. Eğer ahmak olmayıp her şeyi inceden inceye düşünebilseydi, hiç kimse geçimi için çalışamazdı, dedi. Ebu Said bin Abdurrahman, dünya mamuriyetini adamlarının ahmaklığına medyondur, dedi. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, üç şey beni hayrete düşürdü ve hatta güldürdü. Bunlar, ölüm kendisini yakalamak üzere olduğu halde dünyalık peşinde olan, unutulmadığı halde kendisi gaflette bulunan, Rabbisi kendisinden razı olup olmadığını bilmediği halde ağız dolusu gülenlerdir. Üç şey de beni üzdü ve ağlattı. Bunlar da Resulullah ve onun mensubu gibi dostların ayrılığı, kıyametin dehşeti, cennet veya cehenneme gitme düşüncesidir, buyurdu. Zatın birisi de, Zürare'yi ölümünden sonra rüyamda gördüm,

ve kendisine hangi amel sizin için daha faydalı olmuştur diye sordum. O da tevekkül ve kısa emeldir dedi. Süfyan-ı Sevri, zahitlik kaba kumaş ve sof giymek değildir. Zahitlik uzun emelleri atmaktır dedi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, ölüm boynunuza asılı, dünya ise ardınızda dürülmektedir dedi. Davud-u Tâi, eğer bir ay müddetle yaşamayı umsam büyük bir iş yapmış sayılırım. Nasıl bunu umayım ki her gün insanların başına gelen felaketleri görmekteyim dedi. Hikaye edildiğine göre Şakik-i Belhi hocası Ebu Haşim er-Rummani'yi ziyarete gitti. Hocası cebini kabarık görünce "Cebinde ne var?" diye sordu. O da "Dostlarımdan birisi bana bir miktar yardımda bulundu ve orucunu bunlarla açmanı arzu ederim" dedi. Bunun üzerine hocası "Demek ki sen akşama kadar yaşayacağını hatırından geçirebiliyorsun. O halde ben seninle artık konuşmam" dedi ve kapıyı üzerime kapayarak içeri girdi dedi. Abdullah bin Sümeyt babasının şöyle dediğini anlattı. "Ey sıhhatine aldanan, sapasağlam bir insanın düşüp öldüğünü hiç görmedin mi? Ey ömrünün uzunluğuna aldanan, vakti gelmeden kimsenin öldüğünü hiç gördün mü? Eğer sen ömür boyu bunu düşünsen, geçmiş zevklerini unuturdun. Sıhhatine ve uzun boylu yaşamana mı aldanıyorsun? Ölümünden emin mi oldun? Yoksa ölüm meleğine mi aldırış etmiyorsun? İyi bil ki ölüm meleği geldiği vakit onu servet ve adamlarından hiç kimse önleyemez. Ölüm anının gam, gussa, keder, hasret ve nedamet olduğunu bilmiyor musun? Sonra ölüm ötesi için çalışan kula Allah rahmet etsin. Allah o kula rahmet etsin ki ölüm gelip çatmadan önce kendine bakmış ve hazırlanmıştır" dedi. Ebu Zekeriya et-Teymi anlatıyor. Süleyman bin Abdülmelik ile Mescid-i Haram'da bulunuyorduk. Birisi içerisi oyulmuş ve yazılmış bir taş getirdi ve yazıyı okuyacak adam aradı. Vehb bin Münebbih geldi ve yazıyı şöyle okudu. "Ey Adem oğlu, ömründen ne kadar kaldığını bilseydin, dünyadan yüz çevirir ve biraz daha fazla amel etmeye gayret ederdin. Hırsını azaltırdın. Halbuki ölüm yarın sana gelecek, suçmelerine seni pişman edecek, varlığından ve adamlarından seni sıyıracak. Artık ne dünya adamı olacak, ne de ahiretin için bir şey yapabileceksin. O halde hasret ve nedamet gelmeden ahiretin için çalış." Bu yazıyı dinleyen Süleyman bin Abdülmelik hüngür hüngür ağladı. Kamka bin Hakim de, "30 yıldır ölüm için hazırlanmaktayım. Eğer ölüm şimdi kapıma gelse, şu veya bu işim var diye tehirini istemem" demiştir. Süfyan-ı Sevri diyor, "Küfe mescidinde bir ihtiyar ile karşılaştım. İhtiyar, 30 yıldır burada ölümümü beklemekteyim. Şayet şu anda ölüm kapıma gelse, ona bir şey emretmem ve bir şeyden de onu men etmem. Benim kimsede bir şeyim olmadığı gibi, kimsenin de bende bir şeyi yoktur" dedi. Abdullah bin Salebe, "Belki de sarılacağın kefen dokunmuştur. Sen ise hala gülüp duruyorsun" demiştir. Rivayet edildiğine göre Maruf-u Kerhi kâmet etti ve Muhammed bin Ebi Sevbe'ye "Geç namazı kıldır" dedi. Muhammed, "Ben size bu namazı kıldırırsam ikinci namaz vaktine erişemem, ölürüm" dedi. Bunun

üzerine hükmetmiş ve üzerinde yaşayanların buradan göç etmelerini takdir etmiştir. Nice sağlam mamureler var ki yakında harabeye döneceklerdir. Nice aldanmış ikamet sahipleri var ki yakında göç edeceklerdir. İyilik yapınız ki en güzel şekilde buradan Allah'a göç edesiniz. Azığınızı alın. Azığın hayırlısı takvadır. Dünya bir bulut gölgesi gibidir. Tez geçer. Adem oğulları birbirini çekememekle uğraşıp dururken o çeker gider. Allahü Teala da kaderiyle insanı davet eder ve onun eserlerini mahveder. Mevcud olanlar gider, yenileri gelir ve yeniden işe başlarlar. Dünyanın kârı zararına muadil değildir. Onun neşesi az, üzüntüsü çoktur, dedi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hutbesinde, nerede o parlak yüzler, nerede o gençliğine mağrur olanlar, nerede o kaleler inşa eden hükümdarlar, nerede savaş alanlarında zaferden zafere koşan kumandanlar? Zaman onları yok etti. Nihayet mezarın karanlığına karıştılar. Acele kurtuluşa koşun, dedi. Uzun ve kısa kuruntularda insanların dereceleri. 1. İnsanların bir kısmı devamlı olarak dünyada kalmayı ister ve arzu eder. Nitekim Bakara suresi 96. ayetinde Allahü Teala, sen Yahudi ve müşrikleri dünya hayatı üzerine insanların en harisi bulursun. Bu müşriklerden bazısı 1000 sene yaşamayı arzu eder. Halbuki yaşamak onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların ne yaptığını görmektedir ve görücüdür, buyurdu. 2. Bir kısmı da ihtiyarlayıncaya ve en çok yaşayan insanlar kadar yaşamayı ister. Bu da dünyayı çok seven bir insandır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaşlı adam yaşlılığı sebebiyle boyun kemikleri birbirinden ayrılsa da dünyayı arama sevgisinde gençtir. Müttekiler müstesna, bunlar ise azdır, buyurdu. 3. İnsanların bir kısmı da bir yıl daha yaşamak ister ve bu bakımdan daha ilerisi için meşgul olmaz. Çünkü gelecekte sağ kalacağını düşünmez. Ve adam kış için yazın, yaz için de kışın hazırlanır. Bir yıllık nafakayı sağladı mı, artık ilerisini düşünmeden ibadetiyle meşgul olur. Bir kısmı da bir kış veya bir yaz yaşayacağını düşünür. Bunun için kışta ise yazlık, yazda ise kışlık nafaka telaşında olmaz. 4. İnsanların bir kısmı bulunduğu saatten ileri geçeceğini düşünmez. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Abdullah, sabahladığın vakit akşama çıkacağını, akşamladığın vakitte sabaha çıkacağını düşünme, buyurmuştur. 5. İnsanların bir kısmı da bir saat dahi yaşayabileceğini düşünmez. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yakın mesafede su varken belki ona ulaşamam diyerek teyemmüm etmiştir. 6. Bir kısmı da öldüm, ölüyorum diye ölümü iki kaşı arasında bulundurandır. Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh gelen şu rivayet bu gibiler hakkındadır. Resulullah kendisine imanın hakikati nedir diye sordular. Muaz, attığım bir adımdan sonra ikinci adımı atacağımı ümit etmememdir, dedi. Ameli tehir afeti.
şurası iyi bilinmez.

Öyledir ki, bir adamın başka bir yerde iki kardeşi olsa, birisinin yarın, diğer kardeşin ise en az bir ay sonra geleceğini bilse, elbette ki bir ay sonra gelecek için değil, yarın gelecek olan kardeşi için hazırlık yapar. Bunun gibi ölümün daha bir yıl sonra geleceğini tahmin eden, bir yıl daha müddet var diyerek ölüm için hazırlanmaz da ameli tehir eder. Bu doğru değildir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden her birinizin dünyadan beklediği ya azdırıcı zenginlik veya unutturucu yoksulluk yahut ifsad edici hastalık veyahut da bağlayıcı ihtiyarlık. Deccal veya kıyamet ise tez gelir buyurmuştur. İbni Abbas'ın radıyallahu anhüma rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama nasihat ederken, beş şeyden önce beş şeyi fırsat ve ganimet bil. İhtiyarlık gelmeden gençliğini, hastalık gelmeden sıhhatini, yoksulluk gelmeden zenginliğini, meşguliyet gelmeden rahatlığını ve ölüm gelmeden hayatını ganimet bil buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki nimet var ki insanların çoğu bunlarda aldanmıştır. Onlar da sıhhat ve huzurdur buyurdu. Yani bunlar elden gitmeden kıymetleri takdir edilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şeriflerinde, korkan geceden yol alır. Erken yol alan da menziline varır. İyi bil ki Allahü Teala'nın metaı hadden aşkındır. İyi bil ki Allah'ın metaı cennettir buyurdu. Yine Resulullah, birinci defa sure üflemek zamanı geldi. Onu ikinci defa üflemek takip edecektir. Ölüm de bütün ağırlığı ile gelmiştir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının gaflete daldıklarını anladığı an onların arasına girer ve yüksek sesle, gerçek surette ölüm size gelecek. Ya saadetle veya şekavetle sizi yakalayacaktır buyururdu. Ebu Hüreyre'nin rivayetinde Resulullah, ben bir korkutucuyum. Ölüm sizi yakalayacak. Varacağınız yerde kıyamettir buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Bir gün güneşin hurma dallarına yükseldiği ve batmaya yöneldiği sırada çıka gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bugünkü güne nispetle akşama ne kadar vakit kaldıysa, dünya gününe nispetle kıyamete de o kadar vakit kalmıştır buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya yukarıdan aşağı yırtılıp sonundaki bir dikiş ile birbirine tutan bir elbise gibidir. O dikiş de neredeyse kopmak üzeredir buyurdu. Cabir radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde kıyametten bahsettiği vakit adeta bir orduyu korkuturcasına yanakları kızarır ve sesini yükseltirdi. Yine bir defa aynı eda içinde, aranızda sabahladım ve akşamladım. Benimle kıyamet arasında orta parmakla şahadet parmağını göstererek bunların arasındaki mesafe farkı gibi mesafe kaldı buyurdu. İbni Mesud'un radıyallahu anh rivayetinde Resulullah, En'am suresi 125. ayetinin baş tarafını okudu ki manası şudur: Allahü Teala kime hidayet etmeyi dilerse İslam'a onun göğsünü açar, gönlüne genişlik verir. Bunun bir belirtisi var mı diye soranlara, evet, aldatıcı dünyadan uzaklaşmak, ebedi olan ahirete yönelmek ve gelmeden önce
ölüm için hazırlanmıştır.

anmaktır buyurdu. Mülk suresi 2. ayetinde hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için ölümü ve dirimi yaratan O'dur. Ayet-i Celilesinin tefsirinde hanginiz daha çok ölümü anar, hanginiz daha çok onun için hazırlanır ve hanginiz daha çok ondan korkar demiştir. Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki, her akşam ve sabah bir münadi, yolculuk var, yolculuk diye seslenir. Nitekim Müddessir suresinin 35, 36, 37. ayetlerinde, muhakkak o cehennem büyük belalardan biridir. Gocundurmak için insanları içinizden hayırda ileri gitmek yahut geri kalmak isteyenleri buyuruldu. Gocundurmak için insanları içinizden hayırda ileri gitmek yahut geri kalmak isteyenleri buyuruldu. Beni Temim'in azatlılarından Süheym diyor ki, Amir bin Abdullah'ın yanına gitmiştim. Namaz kılıyordu. Oturdum. Acele ile namazını bitirdi ve çabuk ihtiyacını söyle. Çünkü benim acele işim var dedi. Ben de hayrola acelen nedir dedim. Bana Azrail aleyhisselamı bekliyorum dedi. Benim işimi bitirir bitirmez tekrar namaza başladı. Birisi Davud-u Tâi'ye bir hadis-i şeriften sordu. Davud, beni bırak. Ben canımın bir an önce çıkmasıyla meşgulüm, dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, her şeyde teenni makbul, yalnız ahiret amelinde acele makbuldür, dedi. Münzir, Malik bin Dinar kendi kendine 60 defa, yazıklar olsun, kendine gel, deyip dururken, saklı bir yerde kendisini dinliyordum, dedi. Hasan vaaz-ı nasihatinde, acele edin. Zira nefesleriniz bir defa kesildi mi, bir daha sizi Allah'a yaklaştıracak amelleri işleyemezsiniz. Allahü Teala o kimseye rahmet etsin ki, günahlarını hatırlayıp saydıktan sonra kendisi için ağlamıştır, dedi. Ve Meryem suresi 84. ayetini okudu ki, manası şudur. Bu itibarla aleyhlerine azap istemekte acele etme. Çünkü biz onların ecel günlerini sayıyoruz. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh bu hususta o derece cehd-ü gayret gösterirdi ki, dost ve ahbapları kendine biraz acısan diye tavsiyede bulunurlardı. O da atlar koştuğu vakit son noktaya gelince nasıl bütün imkanlarını kullanırsa, ben de son noktaya geldiğimden bütün imkanlarımı kullanmak mecburiyetindeyim, dedi ve bu hal üzerine vefat etti. Bu zat hanımına, azığını hazırla, cehennemin üzerinden geçilecek bir vasıta yoktur, derdi. Hazreti Ali radıyallahu anh minberde, Allah'ın kulları, gücünüz yettiği kadar korunun, Allah'ın himayesine girin ve Allah'tan korkun. Sayha ile ayrılan insanlar gibi olun ve biliniz ki dünya bir mesken değil. Onu değiştirin, ölüm için hazırlanın. O sizi gölgelemiş bulunmaktadır. Ne yazık ki dünya sizi kendine çekti, yolunuzu kesti. Noksanlığının sonu bir an ve yıkılması bir saat meselesi olan bu dünya, kendisinde az durulmaya ve fazla meyil verilmemeye layıktır. Bir gelen ya kurtuluşla veya şakilikle gelecektir. En üstün hazırlığa hak kazanmıştır. Allah katında müttaki, kendi kendine öğüt verip tövbesini takdim eden ve şehvetine galip olandır. Zira ölüm anı kendisinden saklanmıştır. Kuruntuları kendisini aldatmakta, şeytan yanından ayrılmamakta, ileride tövbe edersin diye kendisini kandırmakta
ve

irtikab etmesi için isyanı kendisine süslemektedir. Böylece kuruntuları kendisini bastırır ve bulunduğu halinden habersiz kalır. Şurası da bir gerçek ki, sizinle cennet veya cehennem arasında ölümden başka bir şey yoktur. Ömrü kendi aleyhinde delil olacak gaflet sahiplerine yazıklar olsun. Allahü Teala bizi ve sizi nimet kendisine azdırmayan, isyanı kendisini Allah'a itaatten alıkoymayan, öldükten sonra hasret ve nedamet duymayan kullarından eylesin. O duaları işitir ve onlara icabet eder. Hayırlar onun elindedir ve o dilediği gibi tasarruf eder, buyurdu. Allahü Teala Hadid suresi 14. ayetinde münafıklar müminlere şöyle bağırırlar: bizler sizinle beraber değil miydik? Müminler, evet bizimle beraberdiniz. Fakat siz kendinizi nifaka düşürüp helak ettiniz. Müminlere felaket beklediniz. Şüphelendiniz ve uzun ömür hülyası sizi aldattı. Ta Allah'ın emri gelinceye kadar. Bir de Allah'a karşı sizi aldatıcı şeytan aldattı, buyurdu. Bu ayet-i celilenin tefsirinde, nefsinizi şehvet ve zevklerle aldattınız, ileride tövbe ederim diye beklettiniz, şüphe ettiniz ölüm gelinceye kadar ve böylece şeytan sizi aldattı, denilmiştir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, sabredin, dişinizi sıkın, bunlar az günlerdir. Siz bekletilen bir kafilesiniz. Umulur ki sizden biriniz davete icabet eder, gider ve hiç de geriye dönüp bakmaz. Yanınızda bulunan sermayenin iyisiyle gidiniz, dedi. İbn Mesud radıyallahu anh, sizden sabaha çıkan herkes misafirdir. Elinde bulunan da emanettir. Yolcu yoluna devam edecek, ödünç olarak aldığı şeyleri de sahibine teslim edecektir, demiştir. Ebu Ubeydetül Baci diyor ki, ölüm döşeğine yatan Hasan-ı Basri'nin yanına gitmiştik. Bizi hoşbeş ettikten, Allah'ın selamı, cennet ve cemaliyle dua ettikten sonra, sabreder, tasdik eder ve takva sahibi olursanız, o zaman bu dünya açık ve güzel bir sahadır. Allah size rahmet etsin. Bu söylediğim bir kulağınızdan girip öbüründen çıkmasın. Zira Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem görenler bilirler ki, o akşam sabah yolculuk için hazırlanıyordu. Bunun üzerine taş üstüne taş ve kamış üstüne kamış koymamıştır. Fakat onun için bir alem yükseltildi ve o da ona doğru yükselmeye çalıştı. Acele edin, kurtuluş yoluna gelin. Nerede duracaksınız? Kâbe'nin Rabbine yemin olsun ki, sizin gelişinizle gidişiniz bir gibidir. Allahü Teala o kula rahmet etsin ki, geçimini en idareli şekilde temin etmiş, günahlarına ağlamış, ikaptan uzaklaşmış, Allahü Teala'nın rahmetine yönelmiş ve ölünceye kadar bu halini devam ettirmiştir, dedi. Asım el-Ahval de Fudayl-i Rakkaşi'den sormuştum. O da bana, ey adam, insanların çokluğu sana kendini unutturmasın. Çünkü sen kendinden sorumlusun. Gelecek olan sanadır, onlara değil. Şuraya buraya giderim diyerek günlerini heder etme. Çünkü her şey aleyhinde muhafaza ediliyor. Geçmiş günahlarını yok edecek, yeni bir iyilik yapmaktan daha güzel bir şeyin var olduğunu sanma, demiştir.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an'ın indirilişiyle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı ağır olan lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır. De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. Kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da şüphesiz ki biziz. Ramazan ayı. İnsanlar için hidayet olan, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an, onda indirilmiştir. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Apaçık olan kitaba andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. De ki, her kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir.

Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir ruh Cebrail, senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. O Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada itaat edilen güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Mesafe iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah'ın kuluna vahyettiğini vahyetti. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu ve neden indirildiğini açıklayan ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bu Kur'an insanlar için bir beyan, sakınanlar için de hidayet ve öğüttür. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar bulacaklardı. Ey insanlar! Rabbinizden size kesin bir kanıt geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Andolsun biz onlara bir kitap getirdik. İman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olması için bir ilim üzere onu çeşitli biçimlerde açıkladık. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ey insanlar! Size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğim

değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. De ki, andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak bir öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Kur'an, diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için indirilmiştir. De ki, bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Onlar kendilerine geldiğinde o zikri, Kur'an'ı inkar ettiler. Halbuki o eşsiz yücelikte bir kitaptır. Batıl ona ne önünden gelebilir ne de arkasından. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Apaçık kitaba andolsun. Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık. Şüphesiz o, bizim katımızda olan ana kitaptadır. Çok yücedir. Hüküm ve hikmet doludur. Şüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver.

Andolsun biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye vermekteyiz. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz. Bir kâhin sözü de değildir. Ne az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Gerçek şu ki Kur'an, kâfirler için muhakkak bir pişmanlık sebebidir. Ve şüphe yok ki Kur'an, kesin bir gerçektir. O halde sen, Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret, onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını al. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceliğinde onu uzun uzadıya tesbih et. Bunlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Hayır, şüphe yok ki o Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Hayır, o şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhadadır. Gerçek şu ki o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir. Kur'an'ı okuma ve dinleme adabıyla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gece ibadeti etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır. Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı güzel kıl. Bir de kıraatiyle seçkin olan sabah namazını. Çünkü sabah Kur'an'ı gerçekten şahitlidir.
Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Sen buna karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. O Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Kur'an'a imanla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şayet onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar elbette bir çelişki ve aykırılık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Elçi kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. Onun elçileri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır, dediler. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. De ki, ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Bu indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin.
Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Dosdoğru Kur'an'ı getirenle onu tasdik edenler var ya, İşte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın karşınıza çıkmadan önce size Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Hiç kuşkusuz sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Kur'an'ı inkarla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunlara ancak fasıklar inkar eder. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberlerini haksız yere öldürenler, İnsanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar, amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Allah size kitapta, Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kâfirler toplumu için üzülme. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenler, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler var ya, onlar için göğün kapıları açılmaz ve

Halat iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu günahkarları işte böyle cezalandırırız. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilemeyecekleri bir yerden ağır ağır çöküşe götüreceğiz. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. Onlar için dünyada geçici bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarını dönüp giderler. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan kuşku içinde olacaklardır. Ayetlerimiz onlara karşı açık seçik okunduğu zaman, o kâfirlerin yüzünde inkar ve hoşnutsuzluk belirtisini anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak gibi olurlar. De ki, bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın inkarcılara vaat ettiği cehennem ateşi, o ne kötü gidilecek yerdir. De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? İnkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin, baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostu olur. Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. Okunan ayetler sırasıyla Neml suresi 6, Mü'min suresi 2-3, Secde suresi 2, Furkan suresi 6, İnsan suresi 23, Zümer suresi 1-2, Hicr suresi 9, Bakara suresi 185, Kadir suresi 1, Duhan suresi 2-3, Bakara suresi 97, Şuara suresi 193-195, Tekvir suresi 19-21, Kıyamet suresi 16-19, Âlâ suresi 6-7, Necm suresi 1-10, Bakara suresi 2, Âl-i İmran suresi 138, Nisa suresi 82, Nisa suresi 174, En'am suresi 38, Araf suresi 52, Yunus suresi 57, Yunus suresi 108, İbrahim suresi 1, İbrahim suresi 52, İsra suresi 9, İsra suresi 41, İsra suresi 82, İsra suresi 88, Kehf suresi 54, Taha suresi 2-3, Furkan suresi 1,

0: Neml suresi 2-3, Kasas suresi 85, Rum suresi 58, Yasin suresi 69, Yasin suresi 70, Sad suresi 86-87-88, Zümer suresi 27, Zümer suresi 28, Fussilet suresi 2-3-4, Fussilet suresi 41-42, Zuhruf suresi 2-3-4, Zuhruf suresi 44, Kaf suresi 45, Kamer suresi 17, Hadid suresi 9, Haşr suresi 21, Hakka suresi 38-52. ayetler arası, İnsan suresi 23-31. ayetler arası, Abese suresi 11-16. ayetler arası, Buruç suresi 21-22, Tarık suresi 13-14, Nahl suresi 98, Müzzemmil suresi 6, İsra suresi 78, İsra suresi 106, Müzzemmil suresi 4, Bakara suresi 121, Araf suresi 204, Yusuf suresi 104, Bakara suresi 137, Bakara suresi 285, Nisa suresi 136, Araf suresi 2-3, Enfal suresi 2, İsra suresi 9-10, İsra suresi 107, Nur suresi 1, Ankebut suresi 45, Sebe suresi 6, Yasin suresi 11, Yasin suresi 2-4, Zümer suresi 2, Zümer suresi 22, Zümer suresi 23, Zümer suresi 28, Zümer suresi 33, Zümer suresi 55, Tegabün suresi 8, Talak suresi 10, Zuhruf suresi 43, Bakara suresi 99, Ali İmran suresi 21-22, Nisa suresi 140, Maide suresi 10, Maide suresi 68, Enam suresi 39, Araf suresi 36, Araf suresi 40, Araf suresi 182, Yunus suresi 15, Yunus suresi 70, İsra suresi 41, İsra suresi 45, İsra suresi 82, Hac suresi 55, Hac suresi 72, Fussilet suresi 52, Fussilet suresi 26, Zuhruf suresi 36, Hakka suresi 50.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Onlar yalanı çok dinleyen, çokça haram yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adil davrananları sever. Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler.

Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine dahi olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onu etraflıca araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme kötülükte bulunursunuz da sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka.
kendinizi helal.

0: Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Hiçbir şeyden habersiz, namus sahibi mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt vermektedir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Sadakallahu lazim.
1: Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. İnsanlardan, ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan öylesi de vardır ki, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasipleri vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Rabbini içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Gerçek dua ancak O'na yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onların durumu tıpkı ağzına gelsin diye avuçlarını suya uzatan kimse gibidir. Oysa su ona gelmez. İşte
0: kâfirlerin duası öyle boşa gider. İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. De ki, ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısmada, ikisi ortası bir yol tut. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Onlar yataklarından kalkarlar, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar. Rabbiniz şöyle buyurdu: bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Duada nankörlükle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnsana bir sıkıntı dokununca, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız O'na yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşmakta. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak O'na dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek O'na dua ederler.

Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Kur'an'dan dua örnekleri. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri en çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla kadirsin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Bir zaman İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken, erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum dedi. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi dediğinde o da bu Allah katından. Çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik.

peygambere uyduk. Artık bizi şahitlerle birlikte yaz. Onların sözleri ancak, Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. De ki, Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle. Kullarının diriltilecekleri gün beni utandırma. Ey Rabbim! Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.

Okunan ayetler sırasıyla Bakara suresi 45, Bakara suresi 152-153, Bakara suresi 186, Bakara suresi 200-202 ayetler arası, Ali İmran suresi 191, Araf suresi 55-56, Araf suresi 180, Araf suresi 205, Tevbe suresi 113, Yunus suresi 106, Ra'd suresi 14, İsra suresi 11, İsra suresi 23-24, İsra suresi 110, Kehf suresi 23-24, Kehf suresi 28, Furkan suresi 77, Şuara suresi 213, Secde suresi 16, Mü'min suresi 60, Şura suresi 26, Nuh suresi 11, Hadid suresi 21, Yunus suresi 12, Nahl suresi 53-54, Ankebut suresi 65, Rum suresi 33, Zümer suresi 8, Fussilet suresi 49, Fussilet suresi 51, Fatiha suresi 5-7, Bakara suresi 128, Bakara suresi 286, Ali İmran suresi 8, Ali İmran suresi 16-17, Ali İmran suresi 26-27, Ali İmran suresi 35-38, Ali İmran suresi

0: 153, Âl-i İmrân Suresi 147, Âl-i İmrân Suresi 193-194, İbrahim Suresi 40-41, Mü'minun Suresi 118, Furkan Suresi 74, Şuara Suresi 83-84-85-87, Neml Suresi 19, Haşr Suresi 10, Ahkaf Suresi 15.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve ezine lî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 6. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 6. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbime hamd ediyorum. Bu güzel toplulukla, bu güzel cemaatle dördüncü kez yine güzel bir iş için bizi bir araya topladığı için inşallah birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etme noktasında vazifemizi icra etme sorumluluğumuzun bir gereğini yerine getirmiş oluruz. Hep söylüyorum, bu cümleyi çok duymuşsunuzdur benden. Bazen bazı şeyleri çok iyi bilebiliriz. Aslında o işin yanlış olduğunu, neyin doğru olduğunu bize sorulduğu zaman evet bilebiliriz ve söyleyebiliriz. Çoğu zaman en büyük golleri en fazla bildiğimiz yerlerden yiyoruz. Biliyoruz oradan bir şey olduğunda başımıza gelecekleri, ama ne yazık ki bazen koruyamadığımız için mevzileri, sınırları, oradan şeytan bir zafiyet buluyor ve bir şeyler ortaya çıkarıyor. Böyle olduğu için bilinenlerin tekrarında her zaman için fayda var. Birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etme sorumluluğu asır süresinde sahabenin gündemine girince, ondan önce de zaten biliyorsunuz Allah Resulü onlara öğretmişti bu hakikati. Hayatlarının sonuna kadar hep bunu söylediler. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim ki bu söylediğim daha iyi anlaşılsın. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki sahabenin en büyüğüydü Hazreti Ebubekir. Ümmetin ikinci adamı diye eğer sayılacaksa bir sıralama, onun arkasından yazılacak olan isim Ömer'di radıyallahu anh ve onun arkasından diğerleri. İster Hazreti Ebubekir, ister Hazreti Ömer, bazen yanındaki dostlarına, arkadaşlarına, aynı cemaati, aynı duyguları, aynı sıkıntıları, aynı ızdırapları, aynı hedefleri paylaştığı insanlara bana Allah için bir nasihatta bulun diyorlar. Allah için bana bir nasihatta bulun. Bir hocanın yanına gelen bir insana Allah için bana bir nasihatta bulun diye bir sözünü duyduğunuzda ne hissedersiniz? Ya hocam, ben senden nasihat almaya geldim. Niye sen benden bunu istiyorsun? Der ve şaşırırsınız değil mi? Ama o güzide insanlar bundan şaşırmıyorlar. Çünkü en zirvedeki isim sadece sahabenin zirvesi değil, bütün gönderilmiş peygamberlerin en zirvesindeki isim olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile Ömer umre için harekete geçtiğinde ondan dua istemişti. Sahabe bunu görüyor. O halde bizim konumlarımızın, durumlarımızın hiçbir anlamı yok. Hepimizin birbirimizin nasihatına ihtiyacı var. Bu aslında şu andaki bu meclis, bugün dördüncüsünü icra edeceğimiz şu güzel ortam, birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etme noktasında Allah'ın bize verdiği bir ikram. Dolayısıyla bu ikramı iyi değerlendirip birbirimize hep bu manada güzel enerjiler, moral olabilecek, umut olabilecek, örnek olabilecek, hayatımızdaki güzellikleri arttıracak şeyleri yapma adına bir imkana dönüştürecek bir nimet olarak anlayıp gereğini yapmak durumundayız. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Ahzab suresinin 35. ayetiydi aslında bu cennet bizim evimizdeki ders silsilesinin serlevha ayeti. Ve biz o ayetin gölgesinden aile adına alabileceklerimizi almaya çalışıyorduk. Dördüncü dersimizin konusunu da biraz önce söyledi Cemil Hoca. Sadakat ve sebat olmazsa olur mu? Ayeti hatırlayın. Ves-sadikine ves-sadikat ves-sabirine ves-sabirat. Doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar. Ayet sadece erkek sigası kullansaydı zaten belli olurdu onun içerisinde de kadın olduğu. Arapçayı bilenler bunu bilir. Ama özellikle erkeği kadını ayırarak söylemesi herkes kendi üzerine alsın. Buradan çok önemli mesajlar var diyerek aslında malumun ilanıdır. Biz de alıyoruz alacağımızı. Biz de bugün inşallah sadakat ve sebat meselesini işlemeye çalışacağız. Ben bugün bir soru beylere sormak istiyorum, bir soru hanımlara sormak istiyorum. Hanımların sorusu biraz daha geç bir zamanda gelecek. Onlardan sözlü değil, sadece işaretle cevap isteyeceğim. İstiyorum ki şöyle içinizden birkaç tane kardeşimden şunu duyayım. Eşler birbirlerinin nesi olurlar? Mesela siz hanımınıza, hanım beyine bir yönüyle bu evlilik meselesinin, aile meselesinin, aile hukuku meselesinin daha sağlıklı bir biçimde yürüyebilmesi için böyle bir sorunun muhatabı olduğunuzda ne dersiniz? Tek kelime. Cevap fazla uzun değil. Size de bir tane ayak vereyim, ipucu vereyim. Mesela ben bu sorunun ilk muhatabı olsam, eşler birbirinin nesidir diye soru bana sorulsa

0: çekinmeden söyleyeceğim cevap kardeşidir olur. En fazla unuttuğumuz bu olduğu için bunu derim. Eşler birbirinin kardeşidir. Başka ne geliyor aklınıza? Böyle söyleyecek olan var mı? Ney? Kader arkadaşı. Çok güzel. Kaderdaşı dedi Semih abi. Güzel. Başka? Arkadan bir tane var. Örtüsü. Yoldaş. Çok güzel. Rehberi. Emre yine yaptın yapacağını.
1: He. Hocam. İkinci yarısı.
0: Yarısı. Bir bütünün yarısı. Çok güzel. Sırdaşı. Tamam. Yeterli. Söyledikleriniz var mı arkada söyleyecek? Tamam. Ben söylenenleri zaten aynılarını söyleyeceğim. Bakın şöyle bir şey çıkardım. Kardeşi biraz Anadoluca yazdım ben. Kardeş dedim. O biraz daha samimi çünkü özellikle öyle. Gönüldaşıdır. Arkadaşıdır. Rahledaşıdır. Derttaşıdır. Yoldaşıdır, sırdaşıdır, kaderdaşıdır. Ekleyebilir misiniz bunlara? Ekleyebilirsiniz. Ama benim aklıma gelenleri ben böyle sizinle paylaştım. Şimdi burada bizim yaptığımız bir yanlış var arkadaşlar. Çok ciddi bir yanlış bu yanlış. Bu yanlışın bir dikkatini üzerlerimizde yoğunlaştırmamız lazım. Bir dikkati çekmemiz lazım bu noktaya. O da şu. Birisiyle bir bağ kurduğumuzda son kurduğumuz bağ neyse ilişkilerimizi hep onun üzerinden yapıyor. Öncekileri unutuyoruz. Nasıl? Mesela diyelim ki ben bir kardeşimle, iman etmiş bir kardeşimle mümin olmasından dolayı bir kardeşlik hukukum var değil mi? O benim kardeşim, ben de onun kardeşiyim. Çünkü Müslümanlar birbirlerinin kardeşi, genel fermanın gereği bu kardeşlik hukukunu kurduk. Bir müddet sonra ben bu kardeşimle ticari bir ortaklık yaptım. Beraberce ticari ortaklık adına bir adım attık. Şimdi ticari ortaklık başladığı zaman aşağıda Müslüman olarak birbirimizle olması gereken kardeşliğimiz koptu mu? Kopmadı, kopmamalı. O zeminde durmalı, onun üzerine ticari bağ kurulmalı. Ben bir Müslümanla, Müslüman olarak kardeşim, ticaret olarak ticaret ortaklığı yaptım. Aradan bir müddet geçti, birbirimizi çok sevdik. Dedi ki ya birbirimize evlatlarımızı da evlendirerek bir bağ kuralım. Tuttum, ne yaptım? Kızım varsa onun oğluna verdim, oğlum varsa onun kızını aldım. Bir de hısımlık bağı kurdum. Kardeşiz, ticari ortağız, oldu kısım. Aradan bir müddet daha geçti, bir başka bağ daha kurduk, bir başka daha bağ kurduk. Belki bir insanla 7-8-10 tane farklı bağ oluşturduk arka arkaya. Şimdi bunları oluşturduğumuzda en zeminde durması gereken bağ kopacak mı? O gidecek mi? Hayır. O onun üzerine, o onun üzerine olacak. Ama böyle yapmıyoruz. Böyle yapmıyoruz. Mesela ticari ortaklık kurduğumuzda o ticaretin de biliyorsunuz stresini, sıkıntılarını sanki birbirimizin kardeşi olmaktan mesela başka bir noktaya gelmiş diye birbirlerine karşı bambaşka bir noktaya geliyor insanlar. Hısım oldu. Aslında üç tane bağdan sonra o hısımlık kuruldu. Ama hısımlık hasımlığa dönüştü. Hal böyle olunca ne oluyor? Mesela bende böyle bir korku var. Belki yanlış bir korku ama böyle bir korku var bende. Sevdiğim insanlarla ikinci, üçüncü bağ kurmaya korkuyorum. Ya ben bu kardeşimi seviyorum. Aman mesafemizi koruyalım. Olur ki bir daha yeni bir bağ kurarsak o kurduğumuz bağ aramızdaki sevgiyi yıpratır diye geri duruyorum. Korkuyorum bundan. Ama aslında biz anlamış olsaydık eğer her bağ yeni bir bağla desteklenir. Kurulan bir bağ diğer bir bağı zedelemez ve ortadan kaldırmaz diye anlasaydık mesele çok daha farklı bir boyuta gelecekti. Hatırlıyor musunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebubekir'i? Arkadaştılar. Sonra peygamberlik gelince aleyhissalatü vesselam Efendimiz peygamber oldu.

0: O da onun sadık dostu oldu. Aradan bir müddet geçti, ticari bir ortaklık yaptılar Hazreti Ebubekir ile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret yolunda alınan develeri borç aldı Allah Resulü ondan, biliyorsunuz. Aradan bir müddet geçti, hısım oldular. Ayşe anamız Hazreti Ebubekir'in kızı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak kendinden yaşça da 2 yaş küçük olan Ebubekir'in damadı oldu. Aradan bir müddet geçti, başka bağlar kuruldu ama kurulan hiçbir bağ bir öncekini zedelemedi. Şimdi aynı şey evlilik için de geçerli. Ben bir Müslümanım, hanım da Müslüman, biz iki Müslüman olarak hayatlarımızı birleştirdik. Kardeşlik hukuku devam ediyor mu? Ediyor. Karı koca hukuku başladı ama kardeşlik hukuku devam ediyor. Peki ne dedi kardeşlik hukukunun temel ölçüsünde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz dedi. Hani nerede? İstiyor musun kendin için istediğini hanımın içinde? Eğer böyle bir ölçüyü anladınsa bu kardeşlik meselesini anladın. Yok ya, o camideki adam içindi, ya o vakıftaki diğer adam içindi. Eğer böyle anlıyorsan işte bunun adı hayattaki bağları peygamberin bize öğrettiği gibi kuramamaktır. Bunun geri kalanlarının hepsini siz artık düşünün. Gönüldaş olması da öyle, arkadaş olması da öyle, rahledaş olması da öyle. Anlaşıldığı için asıl konumuza zaman kalsın diye biraz hızlı geçeceğim bunu. Bakın, gördüğünüz üzere burada bir şey öğreniyoruz. Karı koca arasındaki hukuk ilişki hiçbir ilişkide olmayacak kadar zengin bir ilişkidir. Bu zenginliği birkaç taneye indirgeyen bir adam bir müddet sonra evliliği külfet görüyor. Çünkü konuşacak bir şey kalmıyor. Mesela sen hanımla rahledaş değilsen, mesela aynı ilim havzasından beslemiyorsan, rahle bu, ille de bir rahle olması gerekmiyor. Yani beraberce ilim noktasında yürümüyorsanız, hanımla aynı davaya gönül vermemişsen, senin hassasiyetin başka, hanımın başka, bir müddet sonra çatlayacak zaten. Çünkü eve geldiğin zaman sen bambaşka bir ruh haliyle geliyorsun, hanım bambaşka bir ruh halinde. Konuşulacak şeyler sınırlı, birkaç mesele konuşuluyor. Bu ilişkinin zenginliği korunmadığı için de eşler arasındaki o konuşma meselesi nasıl yürüyor? Ya boş konuşuyoruz ya hiç konuşmuyoruz. Yani ortaya güzel şeylerin çıkmaması bundan kaynaklanıyor. Onun için bu ilişkilerin zenginlikle devam etmesi gerekiyor. Birer birer belki ele alınması gerekir ama ben önemli olan bir tane noktaya dikkat çekerek asıl dersimize dönmek istiyorum. Önemli olan şey de sırdaş. Eşler birbirlerinin sırdaşı mıdır? Sırdaşıdır. Ama birbirlerimizin sırdaşı olmak demek, ne var ne yok, herkes her şeyi hep paylaşacak diye bir şey yok. Bu doğru bir şey değil. Eğer böyle anlıyorsak yanlış anlıyoruz. Ve böyle anladığımız için de bazı şeyleri bakın koruyamıyoruz. Sır dediğiniz şey yüktür benim güzel kardeşlerim. İnsan gerçek manada sevdiği bir insana taşıyamayacağı bir yükü yüklemez.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
2: İslam medeniyeti, insan ve İslam dini buluşmasından ve birlikteliğinden doğan maddi manevi mahsulat ve müktesebat, yani fikir, duygu, söz, eser, ürün, yapı ve sistemler bütünlüğüdür. İslam Medeniyeti Külliyesi, insan ve toplumun bugün ve geleceğini İslam medeniyeti çizgisinde kurgulamaya yönelik eğitim-öğretim ekosistemi ve modelidir. Bizler, insan ve Müslüman olarak dünya ve ahiret hayatını kazanmak ve güzel bir şekilde yaşamak idealindeyiz. Bu ise insanların yaşamında yer alan maddi manevi sosyal yapıların doğru, dengeli ve düzenli işlemesiyle mümkündür. Bugün insanların yaşamındaki en önemli sosyal yapı ve ekosistem eğitim-öğretim ekosistemidir. Bunun için bugün yaşadığımız dünyada eğitim-öğretim sistemimizi insan gerçekliğinde, ilahi yaşam modeli olan din temelinde, gelişen ve değişen dünya şartları doğrultusunda, rekabet ettiğimiz diğer toplumların tecrübeleri düzleminde ve fütürist bir gelecek örgüsünde tasarlamak, kurgulamak ve yapılandırmak durumundayız. İşte İslam Medeniyeti Külliyesi Radyo Programı, ülkemizin bugün ve geleceğine yönelik ideal eğitim-öğretim ekosistemini alanında uzman, tecrübeli, duyarlı ve girişimci konuklarla ele alan, işleyen, tartışan, kurgulayan, tasarlayan, programlayan ve yapılandıran bir programdır. Eğitimci, ilahiyatçı, idareci ve sosyal çalışmacı Metin Polat, her hafta pazartesi günü saat 18 ila 19 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Hayırlı, faydalı ve istikrarlı olması dileğimizle. İslam Medeniyeti Külliyesi. İslam medeniyeti geçmişimiz ve geleceğimizdir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup, görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Bu eşlerin birbirlerinden istememesi gereken bir şey. Hanım mesela diyor ki beye, bey nerede işte ticari hayatın içerisinde. Ne yapıyorsan benimle söyleyeceksin. Ortakla ne yapıyorsan bana gelip söyleyeceksin. Vakıfta ne varsa hepsinden benim haberim olacak. Ya da aynısı tersinden öyle. Bu böyle olunca o yük olan şeyler ortaya çıktıkça altında ezilmeye başlıyor insanlar. İnsanın taşıyabileceği bir yük var, taşıyamayacağı bir yük var. Sınırlar var. Sırdaş demek her şeyi paylaşacağız anlamına gelmez. Paylaşmamamız sevmediğimiz anlamına da gelmez. Aslında sevdiğimiz insana yük yüklemiyoruz. Niye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırdaş olarak Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi değil de Huzeyfetül Yemani diye sahabeden birini seçti ve ona bazı şeyleri verdi? Üzerinde durulması gereken bir şey. O halde birbirimizden yapamayacağımız, yaptığımız zaman da altında kalacağımız şeyleri beklemek, istemek doğru değil. Burada ölçüleri korumak durumundayız ve ilişkilerimizdeki bu zenginliği devam ettirip aramızdaki o hukukun her gün başka bir yenilikle, başka bir heyecanla, başka bir güzellikle devam etmesini sağlamalıyız ki bu noktada evliliğin alması muhtemel olan yaralardan, sıkıntılardan kendimizi koruyabilelim. Allah hepimize bu noktada yardım eylesin ve aramızdaki hukuku, güzelliği en güzel bir biçimde devam etmeyi kolaylaştırsın. Şimdi benim güzel kardeşlerim, sadakat ve sebat olmazsa olur mu diye dersimizin serlevhasına bir daha götüreyim sizi. Sadakat dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Harç, şu tuğlaları birbirine tutan harcın adıdır. Ve evlilik dediğiniz bu müessesenin, aile dediğiniz o küçük devletin en önemli meselesi harçtır. Harç yoksa tuğlalar tutmuyor birbirini ve o bina yükselmiyor ne yazık ki. Sadakatin olmadığı bir yerde evlilikten, aileden gerçek manada söz edebilmek mümkün değil. Ya sebat? Sebat da bu. Bilmiyorum Hamza bizim inşaatın resmini mi getirmiş ama bizimkine benzemiyor. Şu kolonlar. Şu kolonlar var ya, sebat. Sebat dediğiniz şey binayı ayakta tutan taşıyıcı kolonlardan bir tanesidir. O kolonlardan bir tanesi adalettir. O kolonlardan bir tanesi meveddettir. Ama en önemli kolonlardan bir tanesi de sebattır. Eğer bir evlilikte sadakat yani harç yoksa ya da sebat yoksa o evliliğin sağlıklı bir biçimde devam edebilmesi mümkün değil. Ha rol yaparak eşler götürebilirler ya da dostlar pazarda görsün diye yürür bazı şeyler. Ama asıl istenilen manada örnek ve model aile olabilme meselesi tam anlamıyla sağlanamaz. Sağlanabilmesi için ne olmalı? Sadakat ve sebatın olması gerektiği kadar yerini alması, olması gerektiği kadar da o yerde konumlandırılması gerekiyor. Peki sadakat nedir? Biz sadakat deyince ne anlamalıyız? Sadakat hem doğru olmak hem doğruluğu yaymaktır. Ama doğru olmak önce gelir. Hem doğru olacağım hem doğruluğu da karşı tarafa bir yönüyle olması adına telkinde bulunacağım, örnek olacağım. Karşı bana eğer doğru olsun, olursa ben ona doğru olurum demek doğruluğu, sadakati anlamamaktır. Bütün dünya doğruluktan vazgeçse, sen bir Müslümansan eğer doğru olmak zorundasın. Ya ben iyi olacağım ama karşı bırakmıyor beni. Ben aslında sadık olacağım, bu çağın gerçekten doğru sözlülerinden birisi olacağım. Ebu Bekir'in bu çağdaki işte bir yönüyle yansıması olacağım. Ama falanca beni bırakmıyor. Hanım beni bırakmıyor.

şu tarife dikkat edin. Doğru olmak için doğruluğun ne demek olduğunu iyice kavrayacak bir zihne. Asıl kazancın başlangıcı zarar bile olsa doğrulukta olduğuna inanan bir yüreğe ve yalanın her türlüsünü kendisinden koruyacak bir takvaya sahip olması lazım. Bakın üç şey söyledim. Akılda da dursun diye o üç şeyi de sizin nazarlarınıza vereyim. Kavrayan bir zihne, inanan bir yüreğe, koruyan bir takvaya ihtiyaç var. Sadakat kolay değil. Şartlar adamı öyle bir zorluyor ki, ben başım gitse yalan söylemem, başım gitse doğruluktan ayrılmam diye nice insanlar, zaten böyle havalı civalı konuşan adamların Allah burnunu sürter bir şekilde yere, genel anlamda bunu koruyamadıklarına şahit oluyoruz. Sadakat için bu üç şey lazım bize. Kavrayan bir zihin, inanan bir yürek, koruyan bir takva. Eğer olursa sadakat olur. Bildiğiniz o hadisi bir daha hatırlayalım mı? İmam Malik'in Muvaddası'nda bize aktardığı hadis. Soruyor sahabe, ya Resulallah, mümin cimri olur mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet diyor. Mümin korkak olur mu? Allah Resulü evet diyor. Sorular devam ediyor. Mümin yalancı olur mu? Yalan söyler mi? Asla diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yalanla imanın bir araya gelemeyeceğini söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalan meselesine o kadar ciddi bir biçimde dikkat çekiyor ki ya korkuya kapılıyorsunuz. Diyorsunuz ki yalan söyleyen bir insan Allah muhafaza kafir mi olur? Hayır, kafir olmaz. Böyle bir şey söylenmiyor zaten. Ama biz Allah Resulü'nün söylediği sözlerden şunu çıkarıyoruz. Yalan mümin sıfatı değil. Müminin asla hayatında olmayacağı bir şey yalan. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz. Bitti. Allah Resulü verdi ölçüyü. İman ile küfür, doğruluk ile yalan, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz. Yani biri geldi mi diğeri ortadan çekilir. Öyleyse eğer burada sadakat meselesini çok doğru bir biçimde anlamak durumundayız. Eğer bu sadakat istenilen oranda tesis edilmezse eşler arasında o sadakat çizgisi zedelenirse, sadakat gitti mi ne gidiyor onunla beraber? Güven gidiyor. Eşler birbirine güvenmiyor. Şüpheler başlıyor, başlıyor başka başka sıkıntılar. Bunlar olduğu andan itibaren o ailede, o evde huzur adına bir şey oluşmuyor. Ve sadakatin olmadığı bir ailede sağlıklı çocuklar yetişmiyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Niye biz çocuk yetiştiremiyoruz noktasında sıkıntılarımız var ya, işte bu. Sen evdesin, telefon çaldı, birisi gelecek eve, çocuğuna diyorsun ki babaya, baba burada yoktu, baba burada yoktu. Dedirttin mi onu? Aa, dedirttin. Ondan sonra sen çocuktan eminlik işte isteyemezsin. O zedelendi. O bütünlük ortadan kalktığı anda o sadakat çizgisi bir şekliyle zedelendiğinde bazı şeyleri koruyabilmek çok kolay değil. Onun için aile dediğimiz o büyük müessesenin en önemli harcı sadakat ise, bu sadakat meselesini bizim ciddi ciddi üzerinde durmamız lazım. Ben aile çerçevesinden ele alacağım. Hatırlarsanız Siret-i İnsan derslerinde insan sadakati elde ederse ne kazanır diye bir şeyler söyledim. Şöyle bir 5 madde vermiştim. Zamanı kullanmak için bu 5 maddeyi okumayacağım size. Ama bunlara siz bir bakın ve biraz üzerinde durun. Çünkü burada gerçekten çok önemli tespitler var. Özellikle sadakatin insana ne kazandıracağına ait ölçüleri öğreniyoruz. Bu ölçüler meselenin ehemmiyetini bize öğrettiği gibi neleri korumamız gerektiği konusunda da bir bilgi verir bize. Şöyle bir başlığın altında size bazı şeyleri söylemek istiyorum. Ailede sadakat nasıl sağlanır? Çok önemli bir mesele. Ben erkek

olarak karşımda hanım, Allah beni ikramlandırmışsa çocuklarım, yeni evli kardeşlerimiz var. Onlar da bir müddet sonra aynı ikrama inşallah muhatap olacaklar. Cenab-ı Hak çocuksuzlukla imtihan edilen kardeşlerimize de en yakın zamanda inşallah o rızkından, o güzel hazinesinden onları da nasiplendirsin. Hepimize bu lazım. Ben nasıl sağlayabilirim? Bakın, 5 tane temel ölçüyü konuşuyoruz. Doğruluğu esas alarak, ne olursa olsun, asla, bedeli ne olursa olsun, doğruluk adama bedel ödetir mi? Ödetir. Yemişsin bir işte nane diyelim ki. Soruyor sana, soruyor. Hanımlar da meraklıdır zaten, biliyorsunuz. Alttan girer, üstten çıkar. Ya söylenenle yetin. Yok, o ille alacak bazı şeyleri. Aldıkça da üzülecek. Neyse, ne olursa olsun bir şekliyle kesinlikle doğruluğun esas alınması gerekir. Ama ikinci madde, o birincisiyle alakadar olan bir şey, doğruluğa tahammül göstererek. Mesela bir mesele var, sen söylemek istemiyorsun. Hanım ya da bey zorluyor, ya söyle diyorsun, ne olur söyle. Söyle diyor, bak bir şey söylemeyeceğim. Söyle diyor, şöyle yapmayacağım. Tamam, sen de diyorsun ki madem o kadar ısrar ettin söyleyeyim. Söylüyorsun, küsüyor. Hani sen söylettin, zorla söylettin. Küsüyor. Böyle ya da başka bir şey söylüyor. Bedir'de esirler var Müslümanların elinde. O sucu karşı tarafın, Mekke tarafının sucuları, sahabe soruyor, diyor ki kaç kişi var orada? Adamlar da sayı bilmedikleri için diyor da ki bilmiyoruz. Bilmiyoruz deyince sahabe diyor ki bunlar biliyor, doğruyu söylemiyor. Dövüyorlar adamları. Dövüyorlar. En son Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. O anda da adam bir rakam söylemiş. Ama o rakam mümkün değil, doğru değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir bakıyor onlara. Ya diyor, adama döve döve yalan söylettiniz. Sen diyor söyle bakayım, karşı tarafta siz günde kaç tane deve kesiyorsunuz? O develerin üzerinden Allah Resulü sayıyı tespit ediyor. Şimdi doğruluğu söylettiriyorsun, ondan sonra da o doğruluğa tahammül etmiyorsun. Mesela aileler arasındaki en büyük problemlerden bir tanesine ben dikkat çekeyim. Diyeyim ki erkek tarafı, koca, hanımına söylemeden kendi ailesine maddi bir katkıda bulunmuştur. Kocanın kardeşi diyelim, biraz sıkıntısı olmuştur, borç vermiştir, yardım etmiştir. Bunu da hanıma söylememiştir. Söylemek zorunda mı? Değil. Ama söylememiştir. Neyse, bir şekilde hanım dolaylı bir biçimde bunu duymuştur. Tamam, evde başladı meseleler. Niye verdin, niye ettin, niye eyledin? Koca da kendini kurtarmak için ya yarım yamalak sözler söylüyor. Israr edince doğrusunu söylüyor. Bu sefer doğrusunu söylediği için doğruluğa tahammül edilemiyor. Eğer sadakatin gerçekten tesis olmasını istiyorsak doğruluğa tahammül edeceğiz. Acıtır, zordur ama netice itibariyle doğruluğa tahammül etmek durumundayız. Üçüncüsü, karşılıklı güveni tesis ederek. Ailede sadakat böyle sağlanıyor. Ama şu kadarını söyleyeyim ben size, benim güzel kardeşlerim, güven duygusu tesisi en zor olan duygudur. Adam 100 defa doğru söyler, karşı taraf ancak o zaman tasdikler. Ama 100 defa doğru söyleyen adam bir defa yalan söylesin, yıkılır o duygu. Bu güven böyle bir şey. Onun için zedelememek adına gayret etmek durumundayız. Olur ki eğer hayatımızda bu noktada bazı hatalar olmuşsa, ya affedeceğiz, ne yapacağız yani, ne edeceğiz? Onu ikide bir gündeme taşımak mesele değil. Evet, bazen zorlanabilir insan, bazen bazı şeyleri kabullenmek çok ağır gelebilir insana. Ama bu güven meselesi eğer sarsılırsa, inanın ki koruyabilmek, bazı şeyleri korumak çok kolay değil. Dördüncüsü, tedbir ve şüphe duygusunu birbirine karıştırmayarak. Bu şüphe meselesi acayip bir hastalık. Kurt merak ediyor işte, eşler birbirlerini merak ediyor. Gündüzleri nasıl geçti? Kimle telefonda konuştu? Kimle mesajlaştı? Kimle ne yaptı?

Akşam eve gelince böyle sanki bir polis edasıyla bir şeyler yapıyor. Adam mesela bir iş toplantısına gidecek, biraz süslenip püslenince hanım hemen başlıyor aklına başka şeyleri getirmeye. Şeytan da boş durmuyor, bir şeyler sokuyor ortaya. Ama netice itibariyle bu tedbir ve şüpheyi birbirine karıştırmama noktasındaki hassasiyeti koruduğumuzda şüphe kurt. Ama tedbir lazım. Tedbir gerçekten lazım. Buradaki cemaatin öyle bir problemi olacağı kanaatim yok ama ben başkaları da dinledikleri için bir şeyler söylemek durumundayım. Bu ifadelerimden dolayı da ne olur benim kusuruma bakmayın. Öyle bir zemin ki iffetsizliğin, bu kelimeden dolayı ne olur bağışlayın beni, namussuzluğun ve iffetsizlik avcılığının çok olduğu bir zaman. Bu zamanda inanılmaz derecede tedbirli olmak gerekir. Herkes tedbirli olacak. Ama o tedbiri asla şüpheyle karıştırmayacağız. Eğer karıştırırsak bunu işi başka yerlere getiririz. Sonra hanım kardeşlerime bir şey söyleyeyim. Bu kesim var ya, şu sol kesim, bu kesim kıskanılmayı sever ha. Onlarda Allah öyle bir fıtrat vermiş. Çok kıskanırsanız onlar havaları civaları fazla bir noktaya gelir. Başınıza iş açarsınız. Yaparken de bunu dengeli bir biçimde yapmakta her zaman için fayda var. Tedbir ve şüpheyi dengeli bir biçimde koruyabilirsek sadakati zedelemeyiz Allah'ın izniyle. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Sevgi artınca güven artar. Güven arttıkça korku dağılır. Korku dağılınca sadakat hakim olur. Mesele bu. Sevgi artınca güven artıyor. Güven arttıkça korku dağılıyor. Korku dağıldıkça da netice itibariyle sadakat hakim olmuş oluyor. Sonuncusu da ideal bağlılığı anlayarak. Bakın, sadakat meselesinin önemli bir meselesi. İdeal bağımlılık. Niye bunu söylüyoruz? Neden ideal diye bir kelime ekledik buna? Şundan dolayı. Bazı kardeşlerimiz evlilikteki bağlılığı bağımlılık olarak anlıyorlar. Bağlılık bağımlılık demek değil. Evlendik, tamam, hep birbirimizin işte ikizi gibiyiz. Nereye gitsek şöyle yapacağız, ne konuşursak aynısını konuşacağız, ne diyeceksek aynısını diyeceğiz. Böyle bir hayat yok ya. Sen de bir şahsiyetin var, onun da bir şahsiyeti var. Senin de özel bir hayatın var, onun da özel bir hayatı var. Senin de sorumlulukların var, onun da sorumlulukları var. Bu ancak ideal bağlılık meselesiyle oluşacak bir şey. Bunu bağımlılığa dönüştürmeye gerek yok. Eğer burada biz o ideal bağımlılığın ne olduğunu anlamazsak yine sadakati koruyamayız. İdeal bağımlılığın adı güvenli bağlanmadır. Bugün bakın, modern psikolojide de bazı iletişim şeylerinde de bağlanma meselesini üç başlığa ayırıyorlar. Ben biraz değiştirdim bunu. Kaçıngan bağlanma diyorlar. Kaygılı bağlanma, güvenli bağlanma. Kaçıngan bağlanmada ne var biliyor musunuz? Erkek her şeye kızıyor, kadın her şeye küsüyor. Böyle bir hayat yaşanabilir mi? Yaşanamaz. O ev cinayet. O evde anarşi var yani. Ne yapsan erkek hemen öfke patlaması yaşıyor. Hanım da her şeye küsüyor. Kalk şuradan otur, şuradan kalk, şuraya kalk deyince hanım küstü. Şunu yap deyince hanım küstü. Şöyle davran deyince hanım küstü. Tamam, küsmek bir yere kadar sineye çekilebilir ama her zaman olabilecek bir şey değil ve dayanılacak bir şey de değil. O kaygılı bağlanmada ikincisinde şöyle bir şey var, tezahür var. Erkek her şeyi hesaba konu ediyor, kadın ise her şeyi gizliyor. Beyefendi Hazretleri diyor ki evde ne olursa olsun her şeyden benim haberim olacak. Çatal bile yer değişse benim haberim olacak. Bilmem ne olsa benim haberim olacak. Bu kadar baskı oluşturduğun zaman hanım ne yapıyor? Başlıyor gizli saklı işler yapmaya. Sen o noktada sadakati zedeliyorsun aslında. Her şeyden haberdar olma sana bir şey kazandırmıyor ki. İyice meseleyi çıkmaza sokmuş oluyorsun. İdeal bağımlılık, güvenli bağlanma, ondaki tezahür ne? Erkek her şeyi makul dairede değerlendiriyor. Kadın her şeyi eşi ile rahatlıkla paylaşıyor.

söylenen ve istenen bu aslında. Erkek ne yapıyor? Makul dairede değerlendiriyor. Makul, aklın sınırları çerçevesinde olması gereken neyse o manada. Hanım da bu rahatlıktan dolayı ne yapıyor? Ne varsa bu manada paylaşabileceği şeyleri erkekle, eşiyle paylaşmış oluyor. Sadakat meselesinde daha çok şey söylenebilir ama bu kadarıyla iktifa edelim. Allah karşılıklı hepimize gerçek manada sadakati tesis edebilecek bir seviye nasip eylesin. Gelelim sabra. Sabır nedir? En fazla sıkıntı verdiğimiz kavramlardan bir tanesi sabır. Yanlış anlıyoruz sabrı. Yanlış anladığımız için de sabır genel anlamda bugün İslam ümmetinde eli kolu bağlayıp miskin miskin oturmanın anlamına geliyor. Öyle değil. Bakın sabır ne demek değildir, nedir diye ben size bir tanım vereyim. Sabır nedir biliyor musunuz? Katlanmak değil, katılmaktır. Birincisi bu. Katlanmak değil, katılmak. Mesela şöyle bir mantık, inanın ki doğru bir mantık değil ama birçok insan şu anda evliliğe bu anlamı yüklüyor. Ya bu adam, bu kadın katlanılacak kadın değil, adam değil ama çocukların hatırına ben bu evliliği yapıyorum. Ne kadar zor bir şey bu biliyor musunuz? Ama sabır dediğimiz şeyi anlasaydık niye katlanalım ya birbirimize? Katlanılacak bir şey yok. Varsa ortada problemler, o problemler izale edilir. Karşılıklı olarak katılınır. O katılımdan kaynaklanan bir şeyle ortak bir zemin oluşulabilir. Dolayısıyla sabır asla katlanmak değil. Bunu çok iyi bir biçimde öğrenelim. İkincisi, sabır pasiflik demek değil, aktifliktir. Pasiflik Müslümanın kabul edeceği bir şey değil zaten. O pasifliğin karşılığı bizde ne biliyor musunuz? Zillet. Ve zillet bizim kabul edemeyeceğimiz bir şey. Aktif. Aktif anlamda var olan o sorunun üstünü örtmeden o sorunu giderme adına bir adım atmak. İşte bunun adıdır sabır. Sabır zillet değil, izzettir. Sabır statik bir kavram değil, dinamiktir. Bu kardeşlerimden bazıları bu kavramları çok daha iyi biliyorlar benim için. Statik ne demek? Durağan demek. Tamam yaptık, bundan sonra böyle gidecek. Hayır. Her an yenilenen, her an tekrardan farklı bir noktaya taşınacak bir şey. Onun için statik bir kavram değil, dinamiktir. Sabır ana mahkum olmak değil, anın gereğini yerine getirmektir. Bir şey oldu, sorun çıktı. Çıkar mı? Çok normal. O anda o sorunun çözümü adına adımlar atmak. Ne yaparsam ben bu sorunu çözebilirim. Bu sorundan bir şekliyle kendimi de, eşimi de, çocuklarımı da belli bir noktaya taşıyabilirim. İşte bunun adıdır ana mahkum olmamak. Her anın kendine özgü bir durumu vardır. O durum doğru tespit edilir ve ona göre de davranılır. Eğer sabrı biz böyle anlarsak evlerimizde sabır hakim olur. Peki sabır hakim olursa ne olur? Of, neler olmaz ki? En başta ne olur biliyor musunuz? Bir evde sabır varsa orada melekler vardır. Ne olur? Allah aşkına şunu bir iyi anlayalım. Bakın bir örnek üzerinden anlayalım. Biri musallat olmuş Hazreti Ebu Bekir'e, bağırıyor, bir şeyler söylüyor, söylüyor, söylüyor. Sadakat timsali Ebu Bekir radıyallahu anh dinliyor, sabrediyor. Bu zillet değil, sabrediyor sadece. Bir şekilde bekliyor ki o adamın sözü bitsin, ondan sonra söyleyeceğini söylesin. Ya da o adamı ikna olabileceği şekilde bir şekilde o ikna zeminine çeksin. Adam tahrik edince Hazreti Ebu Bekir'i, insanın da bir yere kadar dayanma gücü var. Ebu Bekir radıyallahu anh da adama bir cevap veriyor. Biraz da sert bir cevap veriyor. O anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişiyor. Adam gidiyor. Ebu Bekir Resulullah'ın yanına geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e diyor ki Ebu Bekir, sabrettiğinde
melek senin yerine cevap veriyordu. Sen sabrettikçe melekti senin avukatın. Seni melek savunuyordu. Ama konuştun, melekler çıktı gitti. Şimdi bunu biz aileye taşıyalım. Ya hepimiz insanız. Aynı ruh halinde değiliz. İnsanın da aynen mevsimler gibi halleri vardır. Bazen ilkbahar olur, bazen sonbahar olur, bazen kış olur, bazen yaz olur. Geldin eve, hanım o gün biraz farklı bir halde. Ne olur yani biraz nas çeksen, ne olur biraz o gün o bağırsın, o deşarj olsun, ne olur yani. Tersi olsa o gün işte başka yerlerde bir şekilde bir şeyler yaşanmış ve eve geliyor bey. Ya bırak biraz o bu manadaki hakkını kullansın. Öyle bir noktaya gelmişiz ki hepimiz diyoruz ki hayır, her zaman benim dediğim gibi olacak. Hep benim istediğim gibi olacak. Her zaman benim istediğim gibi olmuyor. Hayat böyle bir hayat değil. Hayatın gerçekliliği bunu kaldırmıyor. Hayat dediğiniz bu zorlu süreçte bazen öyle bazen böyle oluyor. Öyle nalıncı keseri gibi hep bana hep bana yok. Bir sana bir bana. Bazen sen katlanacaksın, bazen o katlanacak. Ancak öyle yürüyecek bu gemi. Yok hep ben dersen hep ben dediğin yerde oluşturamıyorsun işte bazı şeyleri. Dolayısıyla burada sabır meselesini anladığımızda ve evin ana kolunu olarak sebatı gelip ana kolun olarak koyduğumuzda ve koruduğumuzda melekler olacak o evde Allah'ın izniyle. Sabır varsa orada ne var? Şefkat var. Çünkü sabır şefkati getirir. Sabrediyorsun, merhamet dediğimiz, şefkat dediğimiz o damar harekete geçiyor. Onunla beraber belli şeyleri tolere edebiliyorsun. Ve bazen böyle çok tıkandığınız noktalarda bile ya aşılabilir mi bu sorun? Bu sorunu ben nasıl aşabilirim dediğin yerde bile şefkat dediğin şey sabrın bir mükafatı olarak sana kavuştuğu için onu yapabiliyorsun. Sabır varsa eğer orada ne var? Bereket var. Bereketin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Defaatle söylediğimiz bir şey de var. Akılların alamayacağı bir kavram bereket. Matematiğin çıldırdığı bir kavram bereket. Allah bereket verdi mi bir başkası için sayı itibariyle asla olamayacak olan şeyler senin için imkan dairesine girmiş oluyor. Alıyorsun eline hesabı kitabı, ya diyorsun ki ben bu maaşla nasıl geçineceğim? Nasıl ev idare edeceğim? Kira şu kadar, elektrik şu kadar, mutfak masrafı şu kadar, çocukların gideri şu kadar. Ama inandığın için Allah bereket veriyor. Bir başkasının asla yetiremeyeceği o parayla sen yetinebiliyorsun. Buna inanmadığımız için olmuyor, biliyor musunuz? İnanmadığımız için bazı şeyleri göremiyoruz. Ama bereketi çoğumuz hayatımızda görmüşüzdür, yaşamışızdır. Eğer sabır varsa orada bereket vardır sözünü de isterseniz tecrübe edelim. Bu noktada bazı şeyleri hayatımıza taşıyalım. Bakalım oluyor mu olmuyor mu? Bir evde sabır varsa orada hayır vardır. Hayrın eve ulaşmasının en önemli ayağıdır sabır. Sabrın olduğu yerde hayır olur. Hayrın olduğu yerde Allah'ın istediği hayatlar çoğalır. Salihat çoğalır, salih amel çoğalır. Olur, olur, olur, olur. Çünkü sabırla bu noktada bir şey kazanılır. Bir evde sabır varsa orada saadet vardır. Saadet nasıl sağlanır? Ancak sabırla sağlanır. Peki benim güzel kardeşlerim, soru şu. Biz bu sabrı sonuna kadar ne ile koruyabiliriz? Ne zaman sabrımız biter? Sabır ne olursa devamlı bir hale gelir. Ne olursa ortadan kalkar. Cevabını ben vereyim size. Ümit varsa sabır gelir arkasından. Ümidinizi yitirdiğiniz andan itibaren sabredemezsiniz. Ya benim adam asla değişmez. Ah sen kapattın kapıyı zaten. Benim hanım yok ya, benim hanım zaten ne işte, Allah bir kere verdi bize bu imtihanı, değişmez ya, iyileşmez dedim mi
ümiti bitirdin. Ümitin olmadığı yerde sabır olmaz.

Bugün çoğu insanın sabredememesi neyden biliyor musunuz? Ümitsizlikten. 20 sene, 25 sene birbirlerine sabırla bu noktada bazı şeyleri tahammül eden sahabe efendilerimizi okuyoruz hayatlarımızla. Neden? Ümit var. Hep ümit var. Ümit var, ümit var. O ümit var olduğu için ümit varlık bir duadır aslında. O duanın neticesi itibariyle Cenab-ı Hak karşılığını veriyor. O mükafat başka bir noktaya doğru taşınmış oluyor. Dolayısıyla sebat ve sabır konusunda eğer biz bu ölçüler çerçevesinden meseleyi anlarsak, Allah'ın izniyle evin ana kolunu olan o kolunu doğru dikmiş, doğru korumuş ve bunun üzerine de bazı şeyleri biraz daha iyi bir biçimde bina etmiş oluruz. Şimdi ben hanımlara bir soru sormak istiyorum. Ama bu soruyu gerçekten doğru cevaplansınlar. Bak, sadakat dedik, ona göre hoca nasıl duymak istiyorsa öyle değil. Hanım beyler de bakmıyorlar zaten size. Bir şekilde ben sizden bir el görmek istiyorum. Allah korusun, hepimize olacak. Diyelim ki hak vaki oldu. Siz de vefat ettiniz. Vefat ettiğinizde eşlerinizin evlenmesi size sadık olmadıkları anlamına gelir mi? Siz öyle bir şeyi duyduğunuzda sadakatsiz adam der misiniz eşlerinize? Yoksa hakkıdır ya, tabii ki evlenecek mi dersiniz? Sadakatsizdir diyenlerin bir elini göreyim. Bir tane. Peki. Diğerleri hakkıdır diyorlar. Hanım kızlarımız, hanımlarımız, Allah kendilerinden razı olsun, öyle dediler ama öyle değil. İçleri öyle demiyor. Çünkü normal şartlarda hanımların kabullenemeyeceği bir şey bu. Çok kolay bir şey değil. Mesela hayatta da diyelim ki erkek eğer ikinci, üçüncü eş alırsa bu noktadaki problemleri de biliyorsunuz. Çoğu hanım ölümden sonraya da karışır. Ölümden sonraya da bir şeyler yapar. Bu onların fıtratlarının bir gereği. Çünkü kıskançlık dediğimiz şey haset değil. Ve kıskançlık fıtri bir şey. Nedir kıskançlık biliyor musunuz? Kıskançlık insanın elindekini daha fazla korumasıdır. Haset bir başkasının elindekine göz dikmektir. Onun için kıskançlık kötü bir duygu değil aslında. Sadece ölçülü olması gerekiyor. Ama ben şimdi size bir kadından bahsedeceğim. Bu kadını hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Hepimiz ona hayranız. Kadınların sertacı o ve kadınlık meselesinde bize bambaşka şeyler söylüyor. Allah kendisinden yüz binlerce kez razı olsun ve ondan çok ümit varız. Biz onu anne olarak kabul ettik. O inşallah bizi evlat olarak kabul ederse o anneliğin bize bakan yönünde çok güzel şeylerine muhatap olacağız inşallah. Kimden bahsettiğim anlaşıldı. Hatice anamızdan bahsediyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan yaşça küçük biliyorsunuz. 15 yaş büyük Hatice anamız. İki evlilik yapmış. 3 tane de çocuğu var. Öyle evlendi Hatice annemiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle. Ve aradan birkaç sene geçince Hatice annemizin kendisi Allah Resulüne teklif etti. Evlen dedi. Kendisi. Çünkü o günlerde yaygın bir şey bu zaten. Toplum bu noktada çok alışık buna. Hatice annemiz de kendisi böyle bir teklifte bulundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bakın nübüvvetten öncedir biliyorsunuz o süreç. Bu teklife karşılık verdiği cevap ne oldu? Hatice'm dedi, asla. Seninle beraber mi? Asla dedi. Bunu hiç Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşünmedi. 25 yaşından 50 yaşına kadar o evlilik devam etti. Yani bir insanın hayatının gençlik noktasındaki en önemli devresinden bahsediyoruz. Bakın 25 yıl önce, o yıl boyunca aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu korudu. Hatice anamızın teklifine rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yok demesi, hayır

0: demesi, gerçekten kadınların üzerinde biraz tefekkür etmesi gereken bir mesele. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin orada Hatice annemizden duyduğu ve gördüğü şeyler karşılığında buna hayır demesi de erkekler olarak bizim üzerinde durmamız gereken bir mesele. Bu tek taraflı değerlendirilecek bir mesele değil. Bu iki boyutlu değerlendirilecek bir mesele. Neden diye baktığınızda şunu çok rahat bir biçimde görüyorsunuz. Birbirlerini sevgiye doyurmuşlar. Sevgiye boğmamışlar. Sevgiye boğduğunuz zaman bir müddet sonra sevgiden de bıkıyorsunuz. Denizin altında havasız kaldığınızda boğuluyorsunuz. Şimdi sevgiyi biz bazen yanlış anlıyoruz. Sadakat dediğimiz şeyi yanlış anladığımız gibi, sabrı, sebatı yanlış anladığımız gibi. Nasıl anlıyoruz mesela? Diyoruz ki işte eşlerimiz gelsin eve. Kaçta geldi? 8'de geldi. Kaçta yatacağız? 12'de yatacağız. 4 saat boyunca gözünü diksin bana baksın. Ya bu adam put mu? Yapabilecek bir şey mi bu? Olabilecek bir şey mi? Bu mudur sevginin ölçüsü? Bu değil ki sevginin ölçüsü. Bu noktada karşılıklı beklentilerimizi mutedil noktada durursak eğer, bakın, yapamayacağımız şeyleri beklemeden, sevgiye boğmadan ama sevgi yansıtarak. En güzel ölçüsü nedir biliyor musunuz bunun? Allah Resulü ile Hatice anamızın arasında Efendimiz çok zor bir olay yaşadı. Vahyin ilk anlarında eve geldi, böyle boncuk boncuk ter akıyor alnından. Ne dedi Hatice anamıza? Zemmiluni, zemmiluni, beni örtün, beni örtün dedi. Bir tek cümle etmedi Hatice anamız. Anında örttü. Bitti. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o eve geldi? Cevabı buradan. Birbirimize sevgiyi boğma adına bir noktaya taşımamamız lazım. Bağlılığı bağımlılık haline getirmememiz lazım. Eğer bu noktada bazı sınırları ihlal edersek olmuyor, korunmuyor işte, korunmuyor. Mesela diyelim ki sizinle evlendi, özellikle genç kızlarımız için bir şey söyleyeceğim şimdi. Evlendi bir oğlumuz sizinle. Kendi annesine ve babasına ne diyor? Anne ve baba diyor. Senin annene ve babana ne diyor? Sen öyle istedin çünkü, ya da öyle yansıttın, ya da o ilk günkü başındaki işte dönmeyle öyle başladı söylemeye. Babacığım, anneciğim dedi. E şimdi gelsin de oğlanın babası annesi çıldırmasın. Bana anne ve baba diyeceksin. Kayınbabaya, kayınvalideye cici anne, cici baba, ya onlar öcü oldu zaten. Onlara da babacığım, anneciğim diyeceksin. Bu dengesizliğe gerek yok. Böyle bir şey olduğunda biz o dengeyi düzeltmek durumundayız. Kendi anne ve babasına nasıl hitap ediyorsa öyle etsin, ya da başka türlü nasıl olursa öyle olsun. Ve biz bunu bağımlılığı dönüştürmeden bağımlılığa, o sevgi denilen şeyi de koruyarak belli ölçüde devam ettirip sağlıklı bir biçimde bazı şeyleri sürdürmek durumundayız. İnce olup uzun olmasıdır asıl olan. Kalın olup kısa olacağına, ince uzun olmasıdır ilişkilerde olması gereken. Çünkü Allah ömür verirse eğer bizlere 70 yıl, 80 yıl, 90 yıl bir ömür yaşadığımızda bu ömürü aynı yastığa baş koyduğumuz insanla yaşayacağız. Tüketmememiz lazım o zaman bazı şeyleri. O şeylerin ileriki bir zamanda da canlılığını devam ettirebilmesi için bunların korunması lazım. Allah bizlerin hepsine böyle bir saadet, böyle bir yuva, böyle bir hane nasip eylesin. Aramızda var olan sıkıntıları, problemleri, sorunları da gidersin. İstenilen oranda güveni, sadakati, sebatı tesis edecek bir kıvama bizleri eriştirmiş olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
7: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.
8: Yaptığın iyilik seni Allahu Teala'nın huzurunda yüceltir. Ama yaptığın iyiliği dile getirirsen hiçbir değeri kalmaz.
9: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Değerli dinleyenler, yayınımız Band

0: tiyatrosuyla devam ediyor.
1: Radyo tiyatrosu.
2: Kaybolan denizaltı.
3: Hava dalışa çok müsait beyler.
4: Umarım denizin dibi de güzeldir kaptan.
5: Evet, araştırmalarımızı rahat rahat yapma imkanı buluruz.
3: Merak etmeyin, dışarıda hava güzel olduğu zaman denizin dibi de o nispetle aydınlık olur. Ne dersiniz, dalalım mı?
4: Dalsak iyi olur kaptan. Araştırmalarımıza bir an önce başlamak istiyoruz.
5: Hey, şu gökteki şey de ne öyle?
3: Gökteki mi?
4: Ha? Ha? Ah, aman Allah'ım, yanan bir ateş topuna benziyor bu.
5: Olamaz, hızla bize yaklaşıyor.
3: Çabuk çabuk içeri
4: gelin. Hadi.
3: Bize çarpacak.
5: Hadi koşun.
4: Koşun.

0: Bir dakika sayın basın mensupları. Eğer susacak olursanız size her şeyi anlatacağım. Denizaltı Biyolojik Araştırma Enstitüsü'ne bağlı olan Jaka Bey Araştırma Denizaltısı bugün saat 09.30'da Karadeniz açıklarında battı. 3 kişilik mürettebattan ne yazık ki hiç kurtulan olmadı.
1: Sayın Profesör, kazayı gören balıkçılar denizaltıyı gökten düşen bir cismin batırdığını söylüyor. Bu doğru mu?
2: Ateş topu gibi bir şeymiş bu cisim. Evet. Yanarak denizaltının üzerine düşmüş, doğru mu efendim?
0: Evet, bunu biz de duyduk. Uzmanların göktaşı olarak tanımladığı bu cisim yanarak adeta bir ateş topu gibi çarpmış denizaltıya. Olay yerine ulaşmak için yola çıkan sahil koruma hücum botları patlayan fırtına üzerine limana dönmek zorunda kaldılar.
1: Jaka Bey denizaltısının görevi neydi profesör? Karadeniz açıklarında ne arıyordu?
0: Jaka Bey denizaltısı su altında balık üretme çiftliklerinin kurulabileceği uygun yerleri araştırmak için yola çıkmıştı. 150 metreye kadar dalabilecek bir basınç gücüne sahip olan bu denizaltı su altında hiç yüzeye çıkmadan 3 gün kalabilecek özelliklere sahiptir.
2: Peki deniz altındaki insanların yaşama şansı var mı profesör?
0: Hiç sanmıyorum. Çünkü denizaltının battığı bölgenin derinliği 200 metreyi geçiyor. Bu derinlikte denizaltı yüksek basınç etkisiyle paramparça olmuştur.
1: Peki batık denizaltının çıkarılması düşünülüyor mu?
0: Hayır, söyledim ya 200 metre derinlikte parçası bile kalmamıştır denizaltının. Kaldı ki sahil korumanının aramaları sonuçsuz kalmış. Denizaltının yerini bile belirleyememişler.
2: Profesör, denizaltıda kimler bulunuyordu?
0: Kaptan Demir Budaklı, zoolog Şeref Yılmaz ve botanikçi Dursun Tokmak.
1: Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı efendim?
0: Ne diyeyim ki? Görev şehidi arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilerim.

0: Yaşadığımıza hala inanamıyorum beyler.
1: Denizin kaç metre dibindeyiz kaptan?
0: Göstergeler 120 metre olduğunu gösteriyor Şeref Bey.
2: Peki bize ne çarptı da batırdı? Bir fikrin var mı kaptan?
0: Meteor ya da gök cismi olabilir Dursun Bey.
2: Ne? Meteor mu?
0: Bilmiyorum ama alev alev yanan bir ateş topuna benziyor.
1: Her neyse. Deniz altımızı batıranın ne olduğu şimdilik hiç önemli değil. Önemli olan bundan sonrası.
2: Evet. 120 metre derinliğe battık dedin kaptan. Yukarı çıkma şansımız var mı?
0: Maalesef yok.
1: Yok mu? İyi ama baksana denizaltının motorları hala çalışıyor.
0: Doğru, motorlar sağlam ama dalma sarnıçlarına dolan su boşalmıyor. Çünkü teknenin dış yüzeyinde çatlak ve delikler açılmış. Bu yüzden yukarıya çıkmamız imkansız.
2: Yani şimdi burada mahsur mu kaldık kaptan?
1: Bir daha yukarıya hiç çıkamayacak mıyız?
0: Eğer birileri bizim yerimizi bulup da kurtarmazsa çıkamayacağız beyler.
2: Olamaz. Yani şimdi bu çelik mezarın içinde diri diri ölecek miyiz?
1: Cesetlerimizi bile kim bilir kaç yıl sonra bulup da toprağa verirler.
0: Müsaadenizle beyler. Ben çalışan şu motorları susturayım. Biliyorsunuz motorlar elektrik gücüyle çalışıyor. Bu enerjiyi boşuna harcamayalım.
2: Sence birileri bizi arıyor mudur Şeref?
1: Elbette arıyordur Dursun. Herhalde battığımızdan haberleri olmuştur. O sırada çevremizde sürüyle balıkçı teknesi vardı.
2: Madem öyle neden kurtarmıyorlar bizi? Kazaya uğrayalı neredeyse 8 saati geçti. Uyuyor mu bunlar?
1: Sinirlenme dostum, sinirlenme. Belki de yerimizi bulamamışlardır.

0: haberim var beyler.
1: Bu çelik mezarın içinde diri diri kapalı kalmaktan başka daha ne kadar kötü haber olabilir ki kaptan?
2: Kötü haber dediğin ne kaptan?
3: Haberleşme aygıtları ve bilgisayarlar hasar gördüğünden dış dünyayla ilgimiz şu ana itibaren kesilmiş bulunuyor beyler. Yani yaşadığımız bu koca dünyada sadece 3 kişiyiz.
2: Herhalde bu uzun sürmez kaptan. Yakında bir kurtarma gemisi yerimizi bulup bizi kurtarır. Değil mi?
3: Umarım dediğin gibi olur ve bizi 3 gün içinde kurtarırlar.
1: 3 gün içinde demekle neyi kastediyorsun kaptan?
3: Denizaltıda ancak 3 gün yetecek kadar oksijen var da ondan.
1: Aman Allah'ım. Yani bu kahrolası çelik mezarda en fazla 3 gün mü yaşarız demek istiyorsun?
3: Evet öyle.
1: Peki oksijen biterse ne olacak? Allah kahretsin, ölüm korkusu aklımı başımdan aldı. Aptal aptal sorular soruyorum. Elbette oksijen biterse ölürüz. Neyse. Acaba bir kurtarma gemisini biz burada boşuna mı bekliyoruz?
2: Kendini toparla Dursun. Korku ve ümitsizlik insanı ölüme götürür. Her ne olursa olsun ümidini yitirmeyeceksin dostum.
1: Ne demek istiyorsun Şeref?
2: Allah'tan ümit kesilmez arkadaş. Bak bu kazaya rağmen şimdi sağ salim denizin dibinde olmamız bile bir şans sayılmaz mı?
3: Şeref doğru söylüyor Dursun abi. Hala ölmediğimize göre kurtulmak için şansımız var demektir.
1: Kusura bakmayın. 3 günlük oksijenimiz olduğunu düşündükçe karamsarlığa kapılmaktan kendimi alamadım. O sırada aklıma ne geldi biliyor musunuz?
2: Ne geldi?
1: 1952 yılında batan Dumlupınar denizaltısı geldi. O olay denizcilik tarihimizin en acı olaylarından biriydi. Denizaltı Akdeniz'de yapılan bir manevradan dönerken Çanakkale Boğazı'nda Naraburnu açıklarında İsveç bandıralı Malabant jilebiyle çarpışmış.
3: O olayı hatırlıyorum Dursun abi.
1: Dumlupınar denizaltısı çarpışmanın şiddetiyle içindeki 81 Türk denizcisiyle hemen batmış ve ne yazık ki kurtarılamamıştı. Kurtarma çalışmaları sırasında Dumlupınar'la telefon kablosu aracılığıyla oksijenleri bitinceye kadar konuşmuşlardı. Ve tarihe geçen o aziz şehitlerin son lafları "Vatan sağ olsun" olmuştu.
2: Zamanlaman bir harika dostum. Biz de tam diri diri gömüldüğümüz bu çelik mezardan nasıl kurtulacağımızı düşünürken öyle bir hikaye anlattın ki bayağı moral verdin bize.
0: Hey! Boş verin de buraya gelin. Bakın neler göstereceğim size.
1: Ne göstereceksin kaptan?
3: Bakın bu pencereden denizin içi olduğu gibi görülüyor. Balıklar, yosunlar, deniz hayvanları. Renk renk, bir masal dünyası gibi.
2: Hakikaten deniz dibinin manzarası bir harika.
1: Saat kaç oldu kaptan?
3: 7. Neden sordun?
1: 3 günlük oksijenimizin ne zaman biteceğini hesaplıyorum da.
3: Bence oksijenin biteceğini hesaplamak yerine bir şeyler yiyelim. Karnınız acıkmadı mı sizin?
2: Acıkmaz olur mu? Kurt gibi acıktım.
1: Ben de acıktım. Yiyecek bir şeyimiz var mı?
3: Olmaz olur mu? Ne ararsanız var. Konserve, hazır çorba, bisküvi, çikolata, ekmek. Bu saydıklarım bizi en az 1 hafta idare eder.
1: Ha? Desene 4 günlük yiyecek boşa gidecek ha?
2: Ne demek istiyorsun?
1: 2 seçenekli basit bir denklem diyorum Şeref. 1 haftalık yiyeceğe karşı 3 günlük bir ömür kalmışsa geriye fazladan 4 günlük bir yiyecek artacak demektir. Bunun için ya artmasın diye tıka basa yiyeceğiz ya da mide fesatına uğramamak için yiyebildiğimiz kadar yiyeceğiz.

0: Ah, Allah'a şükür karnımızı doyurduk.
1: Evet, saat kaç oldu kaptan?
2: 11:30.
0: Dursun, neden 2'de bir saati sorup duruyor?
1: Karadakiler şimdi yavaş yavaş uykuya dalmak üzere. Onlar ne mutlu insanlar ki solumakla bitiremedikleri kadar oksijen olan bir atmosfer içinde yaşıyorlar. Bunun değerini bilmeleri lazım.
2: Haklısın Dursun abi. Havanın gerçek değerini bizim gibi sadece 3 günlük oksijeni kalanlar bilir. Nedense insanlar bir şeyin değerini onu kaybetmek üzereyken daha iyi anlıyor.
0: Yatalım artık. Oldukça heyecanlı ve yorucu bir gün geçirdik. Önümüzde nasıl olsa konuşacak çok uzun saatler.

0: Bugün ikinci gün. Anlayamıyorum. Uçsuz bucaksız bir okyanusun ortasında batmadık ki. Nasıl olur da hala bizi kurtarmaya gelmezler?
1: Onun bir tek açıklaması var beyler.
2: Nedir kaptan?
1: Denizaltımızın battığı bu yerin derinliği haritalarda gözüktüğü gibi tam 200 metre.
0: Ne olmuş yani?
1: İlgililer denizaltımızın 200 metre derinlikte basınca dayanamayarak patlayacağını...

0: Doğru. Bu aklıma gelmemişti. Ne diyorsun kaptan?
1: Maalesef bunun bize bir faydası olmaz beyler. Zira elimizdeki dalgıç elbiseleri özel bir plastikten yapılmış olmasına rağmen çok ağır. Elbiseler iç kısımlarından ince çelik çubuklarla takviye edilmiş. Anlayacağınız bu elbiselerle ancak denizin dibinde yürümeliyiz.
2: Allah kahretsin, tıkıldık kaldık buraya. Peki nasıl kurtulacağız buradan, söyler misiniz?
1: Paniğe gerek yok. Paniklediğimiz sürece kurtulma şansımızı azaltırız. Evet, çok zor bir durumdayız. Yarın bilemediğimiz öbür gün oksijen bitecek ve burada diri diri öleceğiz. Ama hala yaşadığımıza, nefes aldığımıza göre kurtulma umudumuz var demektir.
0: Güzel söylüyorsun da nasıl kurtulacağız kaptan? Denizin 120 metre dibindeyiz. Bu mesafeyi nefesimizi tutarak kat edemeyiz. En fazla 48 saatlik oksijenimiz olduğuna göre söyler misin nasıl kurtulacağız?
1: Benim aklıma bir şey geliyor Şerif.
0: Ne?
1: Dalgıç elbiselerini giyip dışarı çıkmak ve dipten yürüyerek karaya ulaşmak.
2: Peki nasıl olacak bu iş?
1: Denizin içinde bulunduğumuz bu nokta su seviyesine 120 metre derinlikte. Ama denizin içi hep böyle değil. Bazı yerlerde bu seviye 100 metreye, hatta 50 metreye bile düşebilir.
0: Anladım. Yani yürüyerek su seviyesine en yakın bir yerden karaya çıkabiliriz diyorsun.
1: Evet, ama bunun tersi de olabilir. Karaya ulaşamayabiliriz de. Karayla aramızda aşamayacağımız derinlikler de bulunabilir.
2: Yine de denemekte yarar var. Böyle eli kolu bağlı ölümü beklemektense hemen dalgıç kıyafetlerimizi giyerek dışarı çıkalım derim.
0: Peki oksijen tüpü bizi ne kadar idare eder?
1: En fazla 6 saat. 6 saat sonra tüpteki oksijen biter. Bu yüzden denizin içinde yürürken mümkün olduğunca çabuk hareket etmeliyiz.
2: E o zaman hiç oyalanmayalım.
1: Yanımıza su fenerlerini, zıpkınları, bıçakları ve bir de yön bulmak için gerekli olan manyetik pusulayı da alalım.
2: Su feneriyle pusulayı anladım da zıpkın ve bıçaklarımızı niye alıyoruz yanımıza?
0: Köpek balıklarının saldırısına karşı dursun.
2: Yok ya, bu sularda köpek balığı bulunur mu?
0: Bulunur. Okyanustaki gibi iri ve saldırgan olmasalar da var. Çok nadir olarak kıyılara da yanaşır.

0: Dikkatli yürüyün. Her an için önümüzde bir çukur, bir uçurum çıkabilir. Şu balıkların güzelliğine bakın. Hepsi de rengarenk.
1: Yürüme hızımızın ne kadar olduğunu tahmin edebilir misiniz?
0: Saatte 3 kilometreyi geçmez. Halbuki karada hızlı yürüyen bir insanın ortalama hızı saatte 5 kilometredir.
1: Acaba bu hızla gidecek olursak oksijen tüpleri boşalmadan karaya varabilir miyiz kaptan?
0: Dikkat edin! Üzerimize doğru büyük bir balık geliyor.
1: Köpek balığına benziyor.
2: Korkmayın, o sadece bir orkinos. Bunlar köpek balığı gibi insana saldırmaz.
1: Hiç böyle büyük bir orkinos görmemiştim.
0: Hadi arkadaşlar, yolumuza devam edelim. Oksijen tüplerimiz boşalmadan kıyıya çıkacak bir yol bulalım.
1: Durun! Olduğunuz yerde durun!
2: Ne oldu Dursun?
1: Yol burada bitiyor. Önümüz uçurum. Hem de çok derin bir uçurum.
0: Allah kahretsin!
2: Başka bir yol denemeliyiz.
0: Bu imkansız şeref. Yolun bundan sonrası gördüğün gibi uçurum. Aşağıya inip devam etmemiz imkansız.
1: Ne yapacağız peki?
0: Denizaltıya geri döneceğiz.

0: Buradan sağ çıkamayacağız. Bu belli oldu. Diri diri havasızlıktan öleceğiz bu denizaltının içinde.
1: Bozma hemen moralini Dursun, bozma. Daha ölmedik.
0: Ama öleceğiz. Farkında değil misin? Buradaki hava gittikçe ağırlaşıyor. Solunum almamız bile güçleşiyor.
1: Evet. Yeteri kadar oksijen soluyamıyoruz.
0: Çünkü karbondioksit oranı hissedilir derecede artıyor da ondan.
2: Arkadaşlar, aklıma bir şey geldi.
1: Ne geldi kaptan?
0: Umarım kurtulmamıza yarar bir şeydir bu.
2: Kurtulmamıza değilse de havasızlıktan bizi kurtarır sanıyorum.
1: Anlat kaptan.
2: Denizi meydana getiren su kütlesinin bileşiminde iki element vardır. Nedir bunlar?
1: Hidrojen ve oksijen.
2: Doğru. Ama bu iki elementten sadece birine ihtiyacımız var. Yani oksijene.
0: Evet, orası öyle.
2: O halde hemen kollarımızı sıvayıp oksijen atomlarını su moleküllerinden ayırarak denizaltının içine gerekli olan oksijeni sağlayalım.
1: Güzel söylüyorsun da bunu nasıl yapacağını da biliyor musun kaptan?
2: Elbette. Elektrolizle.
0: Elektrolizle mi?
1: Hangi elektrolizle kaptan?
2: Hangisi olacak? Suyun elektrolizinden söz ediyorum. Elektrolize su moleküllerinden oksijen gazını ayırmak bizim için hiç de zor sayılmaz değil mi? Çünkü denizaltının elektrik bataryaları dolu.
0: İyi de bataryalar sağlam.
2: Merak etmeyin, sağlam. Dün kontrol etmiştim.

0: Buraya biraz deniz suyu alıp içinden akım geçirirsek su hidrojen ve oksijene ayrışır.
1: Vay be, hiç aklıma gelmemişti. Bu işe aklım yattı kaptan. Hadi hemen faaliyete geçelim.
2: Evet, oyalanmadan ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Vaktimiz azalıyor, çabuk davranalım, çabuk.
0: Tamam, o halde yapılması gerekenleri söyleyelim beyler. Önce çelik bir boru aracılığıyla geniş bir kaba deniz suyu alacağız.
2: Evet, o kolay. Sonra?
0: Elektrolize başlamak için iki tane elektrot bulacağız. Dün araştırma yaparken laboratuvarda platin çubuklar gördüm.
1: İyi, sonra?
0: Bu platin çubukları bakır tellerle elektrik bataryasının kutuplarına bağlayacağız ve akım verdiğimiz zaman eksi kutupta hidrojen, artı kutupta oksijen açığa çıkacak. Hidrojen gazı işimize yaramayacağı için bunu çıkış odasından denize atacağız. Oksijeni ise denizaltının içinde kullanacağız.
1: Harika. Ayrım işlemine hemen başlıyoruz.

0: Bu ayrıştırma işlemini bataryalar vasıtasıyla yapıyoruz. Peki bataryalar bize uzun süre yetecek mi?
1: Merak etme Dursun abi. Aylarca idare eder bizi.
2: Tamam, su altında belki uzunca bir zaman yaşayabiliriz. Ama er ya da geç bataryalardaki elektrik enerjisi bitecek. O zaman da deniz suyunu ayrıştırarak oksijen temin edemeyeceğimize göre ölüm mukadder. Bu yüzden şimdiden buradan kurtulmanın yollarını arayalım.
0: Bence kurtulmanın yollarını aramadan önce başka şeyleri temin etmenin yolunu bulsak daha iyi arkadaşlar.
2: Ne demek istiyorsun?
0: Bakın arkadaşlar, yaşamamız için sadece oksijene değil su ve yiyeceğe de ihtiyacımız var. Bunları göz ardı etmememiz lazım.
1: Dursun abi doğru söylüyor. Elimizdeki konserve yiyeceklerle içme suyumuz en fazla bir hafta kadar idare eder bizi. Hoş, su yönünden bir sıkıntımız olmaz. Zaten suyun içindeyiz.
0: Şaka mı yapıyorsun kaptan? Deniz suyunu içemeyiz herhalde değil mi?
2: Kaptanın kastettiği başka Dursun. Deniz suyunu damıtarak içebiliriz. Ayrıca balık yakalamayı da deneyebiliriz. Ama sadece balıkla gıda meselesini tamamen halledemeyiz.
1: Neden?
2: Çünkü uzun süre bitkisel gıda alamazsak bazı hastalıklara yakalanabiliriz. Eski gemicilerin uzun süren seferler sırasında vitaminsizlikten skorbut hastalığına yakalandıklarını bilirsiniz.
1: Şeref doğru söylüyor. Bunun yanı sıra güneş ışınlarının bir takım yararlı etkilerinden de mahrum kalacağız burada.
0: Bitkisel gıda bulma işini bana bırakın.
2: Ya, pek merak ettim. Sebze ve meyveleri hangi manadan alacaksın dostum?
0: Dalga geçme Şeref. Benim sözüne ettiğim bitkisel gıda yosunlar.
2: Yosun mu? Sen ne diyorsun? Yosun yenir mi hiç Dursun?
0: Mecbur olunursa bal gibi yenir. Gelecekte açlığa çare olarak denizaltı çiftliklerinde yenilebilir yosun tarımının yapılması bile düşünülüyor. Bütün yosun türlerini değil ama bazılarını yiyebiliriz.
1: Peki hangi yosunların yendiğini nasıl anlayacaksın?
0: Benim botanikçi olduğumu unutuyorsunuz galiba. Yosun türlerini rahatça ayırt edebilirim. Ayrıca bugün dünyada yosun yiyen birçok sayıda insan var. Örnek olarak Japonları gösterebilirim.
2: Kim bilir nasıl bir tadı vardır.
0: Bunu aç kaldığımız zaman öğreneceğiz dostum.
1: Neyse, şimdilik yosuna ihtiyacımız yok. Ama suyumuz hayli azaldı. Bana kalırsa Şeref, sen şu deniz suyunu damıtma işlemine başlasan iyi olur.
2: Olur.
0: Ne yapmamız gerekiyor Şeref?
2: Boş su bidonu var mı kaptan?
1: Var.
2: Elektrik ocağı?
1: O da var.
2: Çelik kap?
1: Var.
2: Güzel. Yapacağımız iş şu arkadaşlar. Bir bidona deniz suyunu dolduracağız ve bunu çelik bir kaba boşalttıktan sonra elektrik ocağının üstünde kaynatacağız ve buharlaştıracağız. Buharları soğuk bir plaka üzerinde yoğunlaştırarak saf su elde edeceğiz.
0: Hepsi bu kadar mı?
2: Evet. Hadi hemen işe başlayalım.

0: Bakın, görüyor musunuz? Buharlar soğuk plaka üstünde nasıl su damlacıkları oluşturuyor? Bir iki yudum alın bakalım, suyun tadı nasıl?
1: Ben tadayım.
2: Ne oldu Dursun? Tuzlu mu yoksa?
1: Hayır ama tadı biraz farklı. Yani içtiğimiz suya benzemiyor.
0: O kadar olacak Dursuncuğum. Damıttığımız bu suyun içinde içme sularında bulunan bazı madensel tuzlar, florür gibi maddeler yok. Bu yüzden de tadı sana biraz yavan geldi.
1: Boş ver canım. Yine de susuz kalmaktan iyidir.
2: Evet beyler. Oksijen ve su işini ayarladık. Şimdi sıra yemek işinde. Yarın sabah sular aydınlanınca zıpkınlarımızı alıp balık yakalamaya çıkalım.

0: dönüşte yolumuzu kaybedebiliriz.
1: Haklısın kaptan. Denizin içi hep aynı. Her yer yosun ve kayalarla kaplı. Ben balık falan göremiyorum kaptan. Sen görebiliyor musun?
0: Sağımızdan solumuzdan küçük balıklar geçiyor ama bize gerekli olan büyük balıklar Şeref. Hey! İleriye bak. 30 metre kadar ötede bir balık sürüsü var.
1: Vay canına, bunlar toruya benziyor. Aman kaçırmayalım.
0: O halde zıpkınlarımızı hazırlayalım.
1: Acele etme, bize biraz daha yaklaşsınlar.
0: Nasıl vuracağız bunları? Sıksak yaparak gidiyorlar.
1: Bekle. Tamam, şimdi ateş.
0: Allah kahretsin. İkimiz de ıska geçtik. Anlaşılan deniz dibinde balık avcılığı kolay olmayacak. Zıpkınları toplayalım.
1: Haklısın kaptan. Bu elbisenin içinde kımıldamak çok zor. Biraz da bu yüzden ıskaladık.
0: Başka bir gün yine deneriz. Oksijen tüplerimizdeki hava azalıyor. Denizaltıya dönsek iyi olur.
1: Oldu, dönelim. Kaptan şuraya bak. Yukarıda koca bir orkinos var.
0: Orkinos mu? Vay canına, amma kocaman. Şeref, bunu vurabilirsek bir hafta idare eder bizi. Ne dersin?
1: Bence denemekte yarar var.
0: Hadi fırlatalım. Bize fazla uzakta değil.
1: Tamam. Ateş.
0: Vurduk onu. Vurduk.
1: Evet. İkimiz de vurduk. Akşama ziyafet var.
0: Hadi hemen denizaltıya dönelim.

0: Elinize sağlık. Çok lezzetli bir balıkmış bu.
1: Evet. Ama bunu vurmak için neler çektik bir bilsen. Sen niye yemiyorsun kaptan?
2: Canım istemiyor Şerif. Karımı çocuklarımı düşünüyorum. Onlar bizi öldü biliyor. Kim bilir ne ağlamışlardır, ne üzülmüşlerdir arkamızda.
0: Haklısın kaptan. Öyle kızım. Bana öyle düşkün ki. Ölümümle kim bilir ne kadar perişan olmuştur şimdi.
1: Mümkün olsa da yaşadığımızı duyurabilsek ailelerimize. Boş yere arkamızdan ağlatmasak.
2: Ağlayan zaten ağladı Şeref. Bir aydır buradayız.
0: Evet. O kadar oldu mu? Demek bir aydır bu çelik mezarın içinde yaşama savaşı veriyoruz.

0: Aman gözün balıklarda, parmağın zıpkının tetiğinde olsun Dursun abi.
1: Merak etme kaptan. Ben iyi nişancıyımdır. Ne kadar ürkütücü bir karanlık var.
0: Hazır ol Dursun abi. İleriden bir balık sürüsü bize doğru geliyor.
1: Gördüm kaptan. Ama ne cins olduklarını anlayamadım.
0: Dün yediğimiz toraya benziyor. Sürü halinde geliyorlar. Ben tamam deyince zıpkını fırlatacağız. Tamam mı?
1: Tamam kaptan.
0: Hazır ol Dursun abi. Yaklaşıyorlar. Tamam fırlat.
1: Eğitme. İkimiz de birer tane vurduk kaptan. Hadi hemen zıpkınları çekip balıkları torbanın içine koyalım.
0: Tamam.
1: Bak kaptan, hiç böyle torik gördün mü ha? Yarı boyum kadar var.
0: Evet, benimki de öyle. Bunlarla 10 gün idare ederiz artık. Aman Allah'ım, o da ne?
1: Ne oldu kaptan?
0: Olmaz, köpek balığı bu. Hem de koca bir köpek balığı.
1: Ne, köpek balığı mı? Vay canına. Acayip de büyük. Ne yapacağız peki?
0: Çabuk zıpkınları tüfeğe takalım. O balığın ne yapacağı belli olmaz.
1: Takmasına takalım da bence kaçsak daha iyi olur kaptan. Bununla baş edemeyiz.
0: Bizi gördü. Üstümüze geliyor. Torik'i bırak da nişana abi.
1: İyi de koca torik bırakılır mı be kaptan?
0: Dikkat et, üzerimize doğru geliyor. Dursun abi. Dursun abi. İyi misin?
1: Bir şeyim yok, bir şeyim yok. Kuyruğunda yere düşürdü beni. Dikkat et, yine saldırıyor.
0: Alçak hayvan. Şimdi gösteririm sana. Gel bakalım. Al bakalım.
1: Yanar.
0: Vurdum onu. Gel hadi hemen denizaltıya gidelim.
1: Allah kahretsin. Kaçamayacağız. Şuraya bak kaptan. 3-4 tane daha köpek balığı geliyor. Kan kokusu aldılar herhalde.
0: Korkma. Korkma, onlar arkadaşlarını yemeye geliyor.

0: şuralara. Kaçamayız kaptan. Baksana üstümüze geliyorlar.
1: Mahvolduk. Zıpkınlarımız vurduğumuz tüfek balığının üstünde kaldı.
0: Zıpkını boş ver. Bıçağını çek kaptan.
1: Bıçakla hangi birini öldüreceğiz?
0: Yiyecekler bizi. Parçalayacaklar. Allah kahretsin, bacağımı kaptı. Yardım et. Kurtar beni kaptan.
1: Şimdi gösterir bana. Al bakalım lan. Öldürdüm işte. Ayağın nasıl?
0: En azından yerinde duruyor. Tam zamanında öldürdün onu. Yoksa bacağımı götürecekti.
1: Durumumuz iyi sayılmaz Dursun abi. Tekrar saldırıya geçecekler. Bu sefer zor kurtuluruz ellerinden.
0: Şuraya bak. Köpek balığı kaçıyor kaptan.
1: Evet.
0: Görüyor musun? Kaçıyorlar bak.
1: Ha? Kaçıyorlar mı?
0: Evet bak, yunuslar geliyor.
1: Aman Allah'ım. Yunus balıkları. Köpek balıklarını korkutup kaçıran yunuslarmış Dursun abi.
0: Ya, yunus balıkları mı?
1: Evet. Ha, evet, yunus
0: sana,
1: balıkları.
0: Değil mi?
1: Köpek balıklarını onlar kaçırmış.
0: Hay Allah razı olsun yunuslardan. Sahilerinde ölümden kurtulduk.
1: Görüyor musun bak? Yunuslar köpek balıklarıyla nasıl kavga ediyorlar?
0: Gözlerime inanamıyorum. Şuraya bak. Yunuslar gagalarıyla ve kuyruklarıyla köpek balıklarına nasıl vuruyor? Yunuslar için insan dostu derlerdi de inanmazdım.
1: Hava almak zorlaşmaya başladı Dursun abi. Galiba tüplerdeki oksijen bitiyor. Hemen denizaltıya dönsek iyi olacak.
0: Evet, iyi olacak. Hadi dönelim.

0: Yunuslar biyolojik anlamda balık sayılmaz arkadaşlar. Çünkü memeli hayvanlardır. Solungaçları yoktur. Sudan başlarını çıkararak aldıkları havayı ciğerlerine doldururlar ve suya dalınca bu havayı kullanırlar.
1: Her neyse, balık ya da değil, sonuçta bizi köpek balıklarının elinden kurtardılar.
2: Dursun doğru söylüyor Şeref. Eğer yunuslar yetişmeselerdi şimdi ikimiz de köpek balıklarına yem olmuştuk.
0: Allah korumuş sizleri. Neyse, getirdiğiniz şu torikleri bir güzel tava yapayım da birlikte yiyelim.

0: Ne yapıyorsun orada kaptan?
1: Seyir defterini yazıyorum Dursun abi. Bugün Şubat ayının 4. günü. Batık denizaltıda 4 ayımızı doldurduk.
0: Vay be. 120 gün oldu ha. Ok üzerine iyice suyu temin ettik ama kurtulmanın yolunu hala bulamadık.
2: Burada ne? Hey! Hey! Çabuk buraya, pencereye gelin.
3: Ne oldu ya?
1: Niye bağırdın Şeref?
3: Şuraya bakın. Hı? Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz?
0: Ne o?
3: Şu denizin dibine ağır ağır inen şey gemi değil mi?
0: Vay canına, denizaltıya da benziyor. Sakın bizi kurtarmak için gelmiş olmasın bu.
1: Durun, acele etmeyin. Biraz daha insin de anlarız. Yok hayır, denizaltı değil. Bir su üstü gemisi bu. Evet evet, bir gemi bu.
0: Denizin dibine doğru batıyor.
3: Demek yukarıda bir kaza oldu.
1: Bakın, az ötemizde dibe oturdu.
3: Acaba içinde boğulan denizciler var mı? Güvertede kimse görünmüyor.
0: İnşallah batmadan önce gemiciler filikalara binecek vakit bulmuşlardır.
1: Geminin bordasından aşağıya sarkan ipe bakacak olursanız batmadan önce bu ipe tutunarak filikalara inmiş olmalılar.
3: Peki ya kurtulamayan varsa?
1: Bunu anlamanın bir yolu var. Hadi gidip batan gemiyi bir kontrol edelim.
0: Durun. İçerisi karanlıktır. El fenerlerini alalım yanımıza.

0: Görebildiğim kadarıyla boğulan bir gemici yok.
1: Çabuk buraya gelin arkadaşlar.
2: Geliyoruz kaptan.
0: Geliyoruz.
1: Bakın, burası geminin mutfağıymış. Naylonlara sarılı her türlü erzak var burada.
2: Meyvelere bakın, portakallara, mandalinalara, elmalara. Aylardır meyve yüzüne hasret kalmıştık.
1: Bakın, burada kasa kasa kaynak suyu şişesi var.
0: İşte bu harika. Damıtılmış su içmekten bıkmıştık. Bu kaynak suları bize en az 10 gün idare eder.
2: Olamaz. Bakın ne bulduk. Teneke kutular içinde hakiki Rize çayı. Hem de en iyisinden.
1: Sahibi diyorsun Şeref.
2: Evet.
1: Bundan böyle güzel bir müjde olamazdı. Bizim gibi çay tiryakiler aylardır çay yüzü görmemişti. Hadi hemen denizaltıya gidip çay demleyelim.
2: Bir dakika. Bunca erzağı, meyveyi, kaynak sularını burada mı bırakıyoruz?
0: Hepsini götürmemiz imkansız Şeref. Şimdilik şu çayları alıp gidelim. Yarın gelir taşıyabildiğimiz kadarını taşırız.
1: Öyle ya, denizin dibinde balık peşinde koşacağımıza batık gemi içindeki hazır erzağı taşırız daha iyi.
0: Hadi gidiyoruz. Sağınıza solunuza dikkat edin. Bu da ne?
2: Ne oldu kaptan?
0: Bakın burada küçük bir sandal var. İplerle dört bir yanından güverteye bağlanmış.
1: Hayret. Gemiciler batarken neden kullanmamışlar ki bunu?
0: Herhalde ihtiyaç duymamışlardır.
2: Bir dakika arkadaşlar, aklıma bir fikir geldi.
1: Ne geldi Şeref?
2: Bu sandal belki de bizim kurtuluşumuz olabilir.
0: Ne demek istiyorsun Şeref?
2: Bak kaptan, bu ahşap sandal sudan hafif olduğuna göre iplerini çözecek olursak suyun yüzüne kadar yükselir.
1: Yükselirse ne olacak?
2: Anlamadım hala, dursun. Biz de sandala tutunacak olursak onunla birlikte su üstüne çıkarız.
0: Aman Allah'ım, bu harika bir fikir.
2: Hadi çabuk sandalın içine oturup ipleri keselim, sonra da sandalla birlikte yüzeye çıkalım.
1: Hayatımda bin yaşa be Şeref.
0: Çabuk sandalın içine oturalım.
1: Hadi bakalım.
2: Tamam mısınız arkadaşlar?
0: Tamamız.
1: Evet tamamız. Hadi keselim ipleri de hemen yüzeye çıkalım.
2: Tamam. Hadi kesmeye başlayın. Allah'ım sen bizi utandırma.
0: Dikkat edin. Sandal ters dönüyor.
1: Düşüyorum.
2: Sandalın kenarlarına tutunan. Düşmemeye bakın.
0: Düşüyorum.
2: Allah kahretsin, sandaldan düştük.
0: Şuraya bakın, sandal tek başına yüzeye doğru hızla çekiyor.
1: Ama biz burada kaldık.
2: Bir şey hesaplayamadık.
1: Neyi?
2: İpleri aynı anda kesmeyi. Bir tarafın ipleri diğer taraftan birkaç saniye sonra kesilince sandal ekseni etrafında dönerek alabora oldu. Suyun itme gücüyle yukarıya fırladı.
0: Keşke bir elimizde sandalı sıkı sıkıya tutulsaydık.
1: Evet. Ters de dönse sandalla birlikte yüzeye çıkardık.
2: Tüh be. Nasıl oldu da böyle bir hata yaptık?
0: Ne yazık ki elimize geçen büyük bir fırsatı kaçırdık.
1: Ne yapalım, olan oldu artık. Kaderimizde burada yaşamak varmış. Sandalı kaçırdık diye üzülmek yerine bir an önce denizaltıya dönüp şu bize çaylarını demleyelim ha.

0: Saatlerimizde durduğumdan hangi aydayız, hangi gündeyiz bilemiyorum ama denizin ısınmasına bakarak bahar mevsimine girdiğimizi sanıyorum. Demek ki yaklaşık 5 aydır Cakabey denizaltısının içindeyiz. Allah'a şükür ki hala yaşıyoruz.
1: Kaptan, seyir defterini doldurduysan dışarıya çıkıp avlanalım biraz.
2: Tamam şerif, siz dalgıç elbiselerinizi giyin, geliyorum.

0: Hayret, bugün denizin içinde avlayabileceğimiz balık yok.
1: Haklısın kaptan. Tam 2 saat oldu dolanıyoruz. En iyisi denizaltıya dönelim.
2: Ya acele etmeyin. Biraz daha gidelim. Belki ilerlerde bulabiliriz.
1: Daha ileride ne bulacağız ki? Burada olmayan balık orada olur mu hiç?
2: Bilmiyorum ama içimden bir ses ileride bir şeyler bulacağımızı söylüyor bana.
0: Bana kalırsa Dursun abinin içinden gelen sese kulak verelim şöyle.
1: İyi, siz bilirsiniz. İlerleyelim.

0: Yeter artık Dursun. İnat etme de geri dönelim. Görüyorsun işte ortada herhangi bir şey yok.
1: Şeref doğru söylüyor Dursun abi. Geri dönelim artık. Tüplerimizdeki oksijen idare etmeyebilir.
0: Hem denizaltıdan epeyce de uzaklaştık. Geriye dönüş yolunu bulamayabiliriz de.
2: Aman Allah'ım. Çabuk buraya gelin.
0: Niye bağırıyor şimdi bu?
1: Herhalde bir şey buldu. Gel yanına gidelim Şeref.
0: Gidelim.
2: Şuraya bakın arkadaşlar. Hiç böyle bir şey gördünüz mü ha?
0: Aman Allah'ım. Bu da ne?
2: Ne olacak? Batık bir gemi daha.
1: Hayır, bu gemi değil, bir kadırga.
0: Kadırga mı?
2: Bak, bunu kaçırdın kaptan. Bu devirde kadırga mı kaldı?
1: Haklısın ama kadırga işte. İşte bütün heybetiyle karşımızda duruyor.
2: Ama kaç yıldır burada duruyor ki bu?
0: Ne yılı be Dursun? Eğer hakikaten kadırgaysa, ki kadırga olduğu ortada, en az 200-300 yıl önce batmış olmalı.
2: Ne? 200-300 yıl önce mi dedin? Aha. Yani Osmanlılar zamanında mı?
1: Evet Dursun abi, yanılmadın. Bu kadırga Osmanlılar dönemine ait bir savaş kadırgası. Bak, Küpeşte'deki lombarlardan uzanan topların damlularını görüyor musun?
0: Vay canına. Evet, görüyorum topları.
2: İyi ama bu kadırga 300 yıldır bozulmadan, çürümeden nasıl böyle kalabilmiş?
1: Yarı yarıya kumların içine gömülmüş. Belki de kadırganın çürümesini kumlar engellemiş olabilir.
2: Gelin, hadi girip içine bakalım. Belki de Osmanlı hazinelerine ait bir şeyler bulabiliriz. He?
0: Saçmalama Dursun. Hazine bulsak bile denizin içinde bunun bize ne yararı dokunacak?
2: Olsun. Yine de kadırganın içini çok merak ediyorum. Hadi gelin dolaşalım.
1: Bana kalırsa bu işi başka bir güne bırakalım. Tüplerimizin oksijen miktarı hayli azaldı. Sonra nefessiz kalabiliriz.
2: O da ne?
1: Ne oldu Dursun abi? Bir şey mi gördün?
2: Evet. İnanmayacaksınız ama kadırganın burun tarafında bir dalgıç gördüm.
1: Ne dedin?
0: Ha? Dalgıç mı gördün? Yani bizim gibi bir dalgıç.
2: Evet. Öyle şaşkın bakmayın yüzüme. Gördüm diyorum size. Bizim gibi dalgıç giysili bir adam gördüm.
0: Hayal görmüş olma Dursun. Denizin 120 metre dibinde dalgıcın işi ne?
1: Vay canına. Durun durun. O dalgıcı ben de gördüm. Bakın işte şurada.
0: Hani nerede?
2: Bak. Kadırganın bunun tarafında bize bakıyor. O da bizi gördü.
0: Vay be. Hakikaten de bir dalgıç.
2: Kaçmaya çalışıyor. Dur. Kaçma. Biz düşman değiliz. Dur diyorum.
1: Bizden korktu galiba.
0: Hay canına. Bakın yere düştü. Hiç hareket etmiyor.
1: Oksijeni bitmiş olabilir. Çabuk yardım edelim. Alıp denizaltıya götürelim.

0: Adam hala kendine gelmedi mi kaptan?
1: Sakın ölmüş olmasın mı?
2: Hayır, yaşıyor. Soluk alıp veriyor. Onu bulduğumuzda tüpündeki oksijen bitmişti. Bu yüzden bayılmış. Birazdan kendine gelir.
0: Bakın. Bakın nasıl da derin derin nefes alıp veriyor. Bakın.
1: Çok merak ediyorum. Denizin altında ne işi var? Ayılsın da öğrenelim.
2: Anladığım kadarıyla bu adam bir hazine avcısı.
0: Hazine avcısı mı?
2: Evet, başka türlü o eski kadırgada ne arıyordu ki?
3: Ben neredeyim?
1: Hey, bakın ayılıyor.
2: Korkma dostum, iyi insanların arasındasın.
3: Ha, burası da neresi? Ben ölmedim mi?
1: Eğer bize rastlamasaydın ölecektin. Ama dua et ki denizin 120 metre derinliğinde tesadüfen bizimle karşılaştın.
3: Evet, hatırlıyorum. Siz kadırganın orada gördüğüm insanlarsınız değil mi?
0: Evet. Bizi görünce korktun. Ve bayıldın.
3: Sizinle karşılaştığımda oksijenim azalmıştı. Onun için...
2: Her neyse, adın ne arkadaş?
3: Hakan. Ya siz kimsiniz? Burası neresi?
2: Burası denizaltı. Ben kaptan. Bunlar da arkadaşlarım Şeref ve Dursun.
3: Bir dakika. Şimdi ben bir denizaltıda mıyım?
1: Evet, ama hemen sevinme. Ne yazık ki batık bir denizaltıdasın.
3: Ne? Batık bir denizaltı mı? İyi ama ne zaman battınız ki siz?
0: 5 ay önce.
3: 5 ay mı? Sakın Caka Bey denizaltısı olmasın bu denizaltı.
2: Tam üstüne bastım işte, o denizaltındasın dostum.
3: Hayret, nasıl oldu da kurtuldunuz? Bütün herkes sizin öldüğünüzü sanıyor. Gazeteler günlerce sizden bahsetti. Denizaltına bir gök cismin çarptığını yazdılar. Ama günler geçip de sizden haber alamayınca öldüğünüze hükmettiler.
1: Tabii, haklılar.
2: Evet, biz neden denizin dibinde olduğumuzu anlattık. Şimdi sıra sende. Sen anlat bakalım, denizin dibinde dalgıç elbisesiyle ne arıyordun Hakan kardeş?
3: Hazine arıyorduk kaptan.
1: Hazine mi?
2: Anlamıştım zaten.
0: Bir dakika. Arıyorduk dedin. O halde tek başına değilsin. Doğru mu?
3: Evet. 3 kişiydik. İkisi yukarıda, ben aşağıdaydım.
2: Dur bir dakika. Baştan başlayalım. Yukarıdaki o 2 arkadaşın kim?
3: Onlar arkadaş falan değil kaptan. O ikisi beni dipte bırakarak öldürmek istedi. Eğer siz olmasaydınız şimdi havasızlıktan ölmüştüm.
0: Neden arkadaşların seni öldürmek istedi delikanlı?
3: Bakın. Bakın baştan anlatayım. Ben Karadeniz kıyısındaki küçük bir sahil kasabasında hayatını süngercilik yaparak kazanan bir deniz adamıyım. Bir gün kahvede otururken biri yabancı, diğeri Türk, 2 kişi geldi. Benim dalgıç olduğumu öğrenip bana iş teklif ettiler.
1: Ne işi?
3: Denize dalmamı ve batık bir gemiye girip orada bulunan altınları çıkartmamı teklif ettiler.
0: Sen de kabul ettin.
3: Etmek zorunda kaldım. Çünkü anlaşmamıza göre kadırgadan çıkacak olan altınları 3'e bölecektik. Bu bana parlak bir teklif gibi geldi.
1: Peki o 2 kişi batık kadırganın burada olduğunu nasıl öğrenmiş?
3: Adı Rakın

0: Frazzle olan yabancı adam bir zamanlar eline geçen eski bir el yazması kitaptan öğrenmiş.
1: Peki sonra?
0: Ben teklifi kabul edince Rakın Frazzle ve arkadaşı Nazım Koçak kasabadan ayrıldı. Bir ay sonra döndüklerinde yanlarında sonar dahil her türlü teçhizat vardı. Kısacası ben denizin dibine daldım ve kadırgayı buldum. Ben dipteyken bir telefon kablosu aracılığıyla onlarla haberleşiyordum.
2: Peki o iki kişi nerede bekliyor?
0: Bir motorun içinde. Anlaşmamıza göre beni vinçle çelik bir sepetin içinde aşağıya indirecekler. Altınları bulduktan sonra da önce altınları sonra da beni yukarı çekeceklerdi.
3: Sonra?
0: Sonunda geminin farklı yerlerinde 1000'e yakın altın buldum. Bunları sepete doldurdum. Motordaki vinçle sepeti yukarıya çektiler ama sıra bana geldiğinde...
1: Seni aşağıda bıraktılar değil mi?
0: Evet kaptan. O namussuzlar altınları benimle paylaşmamak için beni yukarı çekmediler. Siz beni bulduğunuzda ben ne yapacağımı şaşırmış öylesine denizin dibinde kala kalmıştım. Ama elbet yukarı çıktığımda bunun hesabını soracağım o şerefsizlere.
3: Tabii çıkabilirsen.
0: Ne demek istiyorsunuz?
1: Denizaltının çalışmadığını unuttun galiba delikanlı. Dursun onu kastediyor.

0: Batık denizaltının içinde altın çayımızı doldurduk. Gemide bir de konuğumuz var. Hakan adında bir hazine avcısı. Ölmek üzereyken bulup gemimize aldık onu.
1: Hey! Hey! Hepiniz beni dinleyin. Aklıma bir şey geldi.
2: Ne geldi Şeref?
1: Bakın, sanırım buradan kurtulmanın bir yolunu buldum arkadaşlar.
3: Ne? Doğru mu söylüyorsun
2: Şeref? Anlat, çabuk çabuk.
1: Biliyorsunuz elektrolit sonunda hem oksijen hem de hidrojen elde ediyorduk. Bunlardan oksijeni kendimiz için kullanıyor, hidrojeni ise işimize yaramadığı için denize püskürtüyoruz.
2: Evet.
1: Oysa hidrojen de çok yararlı bir gazdır. Eğer karada olsaydık bu kadar çok hidrojenle dünyanın balonunu şişirip havaya uçurabilirdik.
3: Doğru. Sonra?
1: Batık gemideki sandalı hatırlıyorsunuz. Eğer o gün sandala sıkı sıkıya tutunsaydık sandalla birlikte hepimiz yukarıya çıkardık. Sonra aklıma geldi. Acaba dedim denizaltının da bazı parçalarını sökerek hafifletsek denizaltıyı yüzdüremez miyiz? Biliyorsunuz batmamızın nedeni motor bölgesinin ve dalma sarnıçlarının suyla dolmasıydı. Denizaltının dış yüzeyi yer yer çatladığı için dolan suyu boşaltamıyordu.
2: Doğru.
1: Birdenbire dün gece aklıma bir soru takıldı. Acaba bu zamana kadar hiç işimize yaramayan hidrojen gazını denizaltının bazı bölümlerine doldurarak onu bir balon gibi ya da sudan hafif ahşap bir sandal gibi yüzdürebilir miyiz?
3: Vay canına. İyi düşünmüşsün be
2: Evet,
3: Şeref.
2: Neden olmasın? Hidrojen gazı hakikaten işimize yarayabilir.
1: Çatlaklar dalma sarnıçlarının dip kısmında. Buradan bir boruyla oraya hidrojen gazı gönderdiğimiz takdirde çok hafif olan bu gaz sarnıçların üst kısımlarında birikip bu gazın basıncıyla su çatlaktan boşalarak hafifleyecek ve denizaltıda ağır ağır su yüzeyine çıkabilecek diye düşünüyorum.
4: Peki gazın basıncı denizaltının ağırlığına yetecek mi?
1: O da aklıma geldi delikanlı. Yetmezse denizaltının daha fazla hafiflemesi için ne varsa söküp atarız.
3: Yahu bu harika bir fikir be Şeref. Hemen işe koyulup bol bol hidrojen gazı üretelim.
2: Dursun abi doğru söylüyor Şeref. Hemen şimdi kollarımızı sıvayalım.
3: Evet yapalım. Evet, hadi bakalım.
1: Bir dakika arkadaşlar. Hemen acele etmeyin durun.
2: Ne oldu nedir o?
1: Her işte olduğu gibi bu işte de bir risk var.
2: Ne var?
1: Planım yürümeyebilir. Hidrojen gazı bu koca denizaltıyı su seviyesine çıkartamayabilir.
3: Ya olsun, en azından denemiş oluruz. Ne kaybedebiliriz ki?
1: Hayatımızı kaybederiz Dursun.
3: Ne?
2: Nasıl yani?
4: Ölür müyüz Şeref abi?
1: Evet ölürüz. Biliyorsunuz hidrojen ve oksijeni elde etmek için deniz suyunu ayrıştırarak denizaltının bataryalarındaki elektrik enerjisinden yararlanıyoruz.
3: Evet. Biliyoruz ne olmuş?
1: Yaklaşık 6 aydır oksijen üretmek için zaman zaman bataryalardaki elektrik enerjisini kullanıyoruz. Tabiatıyla da bataryalardaki enerji iyice azaldı. Şimdi hidrojen gazını elde etmek için bataryaları sürekli bir saniye bile ara vermeden çalıştıracağız.
2: Açıkça ne söylemek istiyorsun Şeref?
1: Denizaltını yüzdürmek için gerekli olan hidrojen gazını temin etmek için bataryalardaki enerjiyi son gücüne kadar kullanmak zorunda kalacağız. Bunun sonunda ya denizaltı su yüzeyine çıkacak, kurtulacağız ya da bir daha oksijen temin edemeyeceğimiz için havasızlıktan öleceğiz.
3: Vay canına. Yani bataryalardaki elektrik enerjisi biterse bir daha oksijen üretmeyecek miyiz?
1: Aynen öyle.
4: Ama bu takdirde havasızlıktan ölürüz.
2: Peki bu yola başvurmayıp da normal yolla oksijen üretmeye devam edersek bataryalardaki elektrik daha bize ne kadar idare eder?
1: En fazla 2 ay. Ondan sonra bataryalar biter.
2: Tabii bitince oksijen de biter.
1: Evet. Arkadaşlar önümüzde 2 seçenek var. Ya bu riski göze alıp kurtulacağız ya da 2 ay sonra ölmek üzere elimiz kolumuz bağlı burada oturup ölümü bekleyeceğiz.
3: Yani ölüm sonunda mukadder ha?
1: Dediğim denemeyi yapmazsak mukadder.
2: Ama deneme başarılı olursa da kurtulacağız. Yaşayacağız.
1: Evet. İsterseniz oylamaya koyalım. Senden başlayalım Dursun. Ne diyorsun?
3: Anladığım kadarıyla bu denemeyi yapmazsak öleceğimiz kesin. Ha şimdi, ha 2 ay sonra. Ne fark eder ki? Denemeyi yapmaktan yanayım.
1: Güzel. Ya sen delikanlı?
4: Benim için fark etmez. Ben zaten siz olmasaydınız şimdiye kadar çoktan ölmüştüm. Yaşamam bile fazladan. Bu yüzden kararı siz verin.
1: Anlaşıldı. Peki sen ne diyorsun kaptan?
2: Buradan kurtulmak %1 ihtimal bile olsa hazırım Şeref. Öleceğini bilen bir idam mahkumu gibi bekleyip ıstırap çekemem.
1: Güzel. Demek ki oy birliğiyle söylediğim denemeyi yapmayı kabul ediyorsunuz.
3: Evet.
1: O halde kolları sıvayalım.
3: İşe nereden başlıyoruz Şeref?
1: Ağırlıkları denizaltıdan atmakla başlıyoruz. Ranzaları, masaları, sandalyeleri, çelik dolapları, zıpkınları, dalgıç elbiselerini, denizaltının çapasını, zincirlerini, her şeyi.
2: Bunlar kolay. Daha başka neler yapmamızı istiyorsun?
1: Çekiç, keser, tornavida, pense bulup denizaltının içindeki bütün saç levhaları, madeni şeyleri, motor parçalarını, tavanı sökeceksiniz. Kısacası arkadaşlar, denizaltıyı ne kadar hafifletebilirsek kurtulma şansımız da o kadar artar. Bu yüzden şu lazımdı, bu lazımdı demeden bulabildiğiniz, görebildiğiniz, aklınıza gelen her şeyi ama her şeyi söküp atacağız.

0: Şu vantilatörü de alatalım. Nasıl olsa artık bir işimize yaramayacak.
1: Avizeleri de söküp atalım. Hatta muslukları, banyo duşlarını, küvetleri.
2: Bölmelere giden kapıları da söküp atalım. Onlar da bayağı ağırlık çekiyor.
0: Tuvalet taşlarını, klozet kapaklarını da sökelim.
1: Denizaltının periskopunu, dümenini de sökelim mi?
2: Sök tabii sök. Amacımız denizaltıyı tekrar yüzdürmek değil Hakan. Su yüzeyine çıkartabilmek.
0: Hadi gayret arkadaşlar. Hadi. Bu gece bizim buradaki son gecemiz olabilir. Allah yardım ederse yarın geceyi belki de ailelerimizin yanında geçirebiliriz.
1: Kaptan, bilgisayarı ve yazıcısını da atalım mı?
2: Atın tabii. Nasıl olsa batışımız sırasında arızalanmıştı. Bir işe yaramıyor.
0: Hey! Ya arkadaşlar, Şeref nerede ya?
3: Buradayım Dursun, buradayım. Şeref, son hesapları yapıyorum.
0: İnşallah hesaplarını doğru yapıyorsundur dostum.

0: Evet, her şey hazır. Elektroliz işlemine başlayıp hidrojen gazı elde etmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Yapacağın tek şey şu düğmeye basarak suya elektrik akımını vermek.
1: Bas o halde. Vakit geçirme Şeref.
0: Haklısın. Bismillahirrahmanirrahim. İşte. İşte elektroliz işlemi başladı. Birazdan sudaki oksijen ve hidrojen ayrışarak gaz haline gelecek. Biz şu boruyla hidrojen gazını dalma sarnıçlarına göndererek basıncın yükselmesini sağlayacağız. Oksijen gazıysa burada bizim hava almamız için toplanacak.

0: İşte hidrojen gazı dalma sarnıçlarına gitmeye başladı. Sizler boş durmayın. Su bitiyor. Çabuk haznelere su doldurun.
1: Hadi doldur.
0: Hadi.
2: Tamam. Yardım et Hakan.
0: Doldur.
2: Hadi bakalım. Su şimdi. Oo!
0: Kaptan, dalma sarnıçlarındaki hidrojen basıncı ne durumda?
1: Giderek yükseliyor Şeref. Evet. İbre hızla yükseliyor.
0: Aman Allah'ım, yüzümüzü kara çıkartma ya Rabbim. Bu bizim kurtulmamız için son şans.
2: Burada ne? Ne oluyoruz? Sallanmaya başladık.
0: Aman Allah'ım, yoksa.
1: Yaşasın. Denizaltı harekete geçti. Hissedebiliyor musunuz? Yavaş yavaş yükselmeye başladı.
2: Evet. Yükseliyoruz. Dikkat edin, bir yere tutunun da düşmeyin.
1: Burun havaya kalktı. Şükürler olsun sana Allah'ım. Yükseliyoruz.
0: Hadi aslan denizaltım, göreyim seni. Sakın durma, yükselmeye devam et. Alt tarafı 120 metre. Yarım saat sonra yukarıda oluruz. Ha gayret.
3: Bu da ne? Işıklar söndü. Her taraf karanlık oldu.
0: Neler oluyor kaptan? Işıklar neden söndü?
1: Neden acaba? Kötü haber. Ne yazık ki bataryalardaki enerji bitti.
0: Allah kahretsin, tam sırasını buldu.
2: Yükselme durdu. Denizaltı yükselmiyor.
0: Yükselmez tabii. Ne hidrojen gazı üretebiliyoruz ne de sarnıçlara pompalıyoruz. Bataryalar birazcık daha dayansaydı.
3: Ne yapacağız şimdi? Ölecek miyiz burada?
2: Kapa çeneni.
0: Çocuğa kızma Dursun. Ne yazık ki öleceğiz. Zira bundan sonra oksijen de elde edemeyeceğiz.
1: Sonumuz geldi mi Şeref?
0: Evet.

0: Üzgünüm arkadaşlar. Ben elimden geleni yaptım. Gördüğünüz denizaltı tam yükselmeye başlamıştı ama bataryalardaki enerji yetmedi.
1: Onun için kendini suçlama Şeref. Sen elinden geleni yaptın.
0: Evet. Ne yapalım? Kaderimiz böyleymiş.
2: Durun bir dakika. Birden umutsuzluğa kapılmayın. Denizaltının yükselmesi durdu ama batmıyoruz da. Denizin ortasında sallanıp duruyoruz.
1: Sen ne demek istiyorsun kaptan?
2: Anlayacağınız denizaltı yukarıya çıkıp çıkmamak konusunda tereddüt eder gibi. Burun havaya kalktı. Sarnıçlar su dolu olduğu için arka taraf yükselmemekte direniyor.
0: Tamam. Ne demek istediğini anladım kaptan. Eğer denizaltıyı biraz daha hafifletebilirsek su yüzeyine çıkabiliriz. Çabuk elimize ne geçerse denize atalım arkadaşlar. Oyalanmayın. Buradaki oksijen bize en fazla 2 saat idare eder. Bu zaman zarfında ya denizaltıyı su üstüne çıkarırız ya da ölürüz. Hadi atın.
1: Tamam da Şeref, denizaltıda atacak ne kaldı ki? Her şeyi attık.
0: Şu elektroliz düzeneğinin parçalarını da atalım. Kontrol kulesine çıkan demir merdiveni söküp atalım. Hatta üstümüzdeki giysileri bile, onları bile atalım. Don gömlek alalım.
3: Tornavidaları, penseleri, çekici keseri de atalım mı?
0: Her şeyi. Ayakkabılarımızı, çalışmayan kol saatlerimizi, sökülen plakaların vidalarını, yattığımız yatakları bile.
2: Dalgıç elbiselerimizin tüplerini de atalım. Onlar da ağırlık yapıyor.
1: Bakın yangın tüpleri. Denizaltıda sürüyle yangın tüpü var. Her biri 20 kilodan az değil. Onları da atalım ha.
2: Su bardaklarını, sürahileri, çaydanlıkları, kaşıkları, yiyecekleri. Evet, yiyecekleri de atalım. Onlar da bayağı ağırlık yapıyor.
0: Söyledim size, işe yarar yaramaz diye düşünmeyin. Gördüğünüz elle tutabileceğiniz, sökebileceğiniz ne varsa hepsini atın. Hadi şunu da sök. Sök şunu.
1: Yallah. Tamam.

0: Evet Şeref, atılabilecek ne varsa attık.
1: Koca denizaltıda bizden başka hiçbir şey kalmadı.
2: Şimdi hep birlikte denizaltının yükselmesi için dua edelim. Evet. Bu son şansımızdı. Artık yapacak hiçbir şey kalmadı.
3: Şeref abi doğru söylüyor. Dua edip yaradana sığınalım.
0: Yardım et bize. Allah'ım sana sığındık. Sana inandık.
1: Denizaltımızı yüzdür ya.
0: Denizaltımızı yüzdür ya.
1: Sen bize yardım et. Sen bize yardım et.
0: Evet. Evet. Evet. Başardık. Başardık. Denizaltı yükseliyor, evet. Yükseliyor.
2: Hamdolsun Allah'ım. Oh. Hamdolsun.
3: Evet, yükseliyoruz. Oh. Hissedebiliyorum bunu.
2: Yükseliyoruz. Yükseliyoruz.
1: Hem de hızla suyun üstüne çıkıyoruz. Kurtulduk.
3: Kurtulduk.
0: Kurtulduk.
3: Kurtulduk. Kurtulduk. Kurtulduk. Kurtulduk.

0: Şükürler olsun sana Rabbim. Bir daha gökyüzünü, kuşları göreceğim aklıma bile gelmezdi. Hala kurtulduğumuza inanamıyorum.
1: Ben de öyle kaptan, ben de öyle. Denizin yeşilini, gökyüzünün mavisini, kuşların sesini duyuyor musunuz arkadaşlar?
2: Derin derin nefes alın. Temiz havayı ciğerlerinize doldurun arkadaşlar.
1: Haklısın Şeref. 6 aydır bu havadan mahrumduk. Kıymetini bilelim.
0: Yaşamak ne güzel şeymiş ya Rabbi.
3: Kaptan, nerede olduğumuzu biliyor musun?
0: Hayır. 4 tarafımızda deniz. Ama umurumda bile değil. Çelik mezarın içinden kurtulduk ya. Önemli olan bu.
1: Doğru. Peki... Doğru. Peki karaya nasıl ulaşacağız?
3: Şişme botla. He? Şimdi onu şişirir, kürek çekerek eninde sonunda karaya çıkarız. Okyanusun ortasında değiliz ya, alt tarafı Karadeniz'deyiz.
4: Ya, hangi şişme botla abi? Onu da attık ya.
3: Haklısın ya, unutmuşum.
0: Hey, şuraya bakın. Ufukta bir gemi var.
1: Ne? Gemi mi?
3: Hani nerede kaptan?
0: İleride, 1 mil kadar uzakta. Bacasından çıkan dumanı görüyor musunuz?
4: Gördüm. Ben gördüm onu.
1: Ben de gördüm.
3: Yaşasın. Hemen el kola işaretleriyle dikkatini çekmeye çalışalım.
0: Buraya gelin.
5: Buradayız.
3: Gelsenize.
0: Gördüler bizi, gördüler. Bu sesini işitiyor musunuz? Bizi gördüler. Rotasını da bizden yana çevirdi.
1: Evet. Yaşasın. Kurtulduk.
3: İşte arkadaşlar, bu maceramızı duyan herkese bir ders olsun. Bizi kurtaran yaşama olan bağlılığımız, bilgimiz ve inancımızdır.
0: Haklısın Şeref. Eğer panikleseydik, battığımızın 3. günü ölmüştük. Ama biz ölmeyi beklemiyoruz.

0: yerine kafalarımızı çalıştırdık. Bilgilerimizi ortaya koyduk ve en önemlisi de Allah'a olan inancımızdan asla hiçbir şey yitirmedik.
1: Her zaman derim, Allah'a kalpten bağlı olanlar ibadetlerini ve dualarını asla eksik etmemelidir. Çünkü o kendisine yürekten inananların her zaman yardımcısı olmuş. Şükürler olsun sana ya Rabbim. Şükürler olsun.
2: Kaybolan Denizaltı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te vakti muhabbete bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: bir yeni güne. Onlar gelir ezelden ebede doğru giderler. Karanlıktan sıyrılır mabede doğru giderler. Bir isyanı giyinir, bir öfkeyi kucaklar. Serden ve yardan geçer, saadede doğru giderler. Bir köyden, kasabadan, taşradan uç verirler. Dağdan ovaya iner, ol kente doğru giderler. Olaylar içinde hoyrat, yanık yüzler ve eller, bir kurşun gibi seker kalbe doğru giderler. Kavgalara, belalara, ölüme karşı bir perva, hep bir sonuçtan gelir, sebebe doğru giderler. Meydanlarda görünür, çamurlanır üstleri, onlar sanki an be an öteye doğru giderler. Gün gelir, onların da dürülür defterleri ve bir yeni gündeme, güne doğru giderler.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

Yarar gelmez sana, sen yakmaz közüm benim. Boşa kurma bana tuzak, özüm doğru, sözlerim hak.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da beyaz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim.

0: Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
2: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
3: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
2: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Programının bu haftaki makalesi Eğitimde Reform Medresetü Zehra başlığını taşıyor. Makaleyi sizlere İrfan Mektebi dergisinin Haziran sayısından aktaracağız. İrfan Mektebi dergisinin Haziran sayısı İslam Birliği'ni yani İttihad-ı İslam'ı kapak konusu yapmış. Aylık ilmi, edebi ve kültürel bir dergi biliyorsunuz değerli dinleyenler. Sizlere tanıtıyoruz her hafta. irfanmektebi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bu sayıda her sahada her ölçekte birlik giriş yazısıyla İslam Birliği dosya konusu yapılmış. Yine içinde şimdi Suriye için dua zamanı, utanmaktan utanan nesil, tevafuklu Kur'an'ın tâb edilme süreci, korkaklıkla münevverlik yan yana gelmez gibi Dursun Gürlek'le yapılan bir mülakat, Kur'an ve kainat kitabındaki şifre, Volga kenarında bir esaret beldesi kosturma, uyanmak gibi yine Evliya Çelebi'nin rüyası, Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazının kılınışı, ilk ezan-ı Muhammedi'nin okunuşu gibi konular işlenmiş değerli dinleyenler. Ben sizler için bu haftaki programımız için İrfan Mektebi dergisinden Mustafa Yankın'a ait az önce de bahsettiğim Eğitimde Reform Medresetü Zehra makalesini seçtim. Onunla başlıyoruz inşallah. Eğitimde Reform Medresetü Zehra. Mevzuya şöyle bir sualle başlayalım. Türkiye'nin ve alem-i İslam'ın en önemli meselesi nedir? Alem-i İslam bu önemli problemi hangi yöntemlerle nasıl çözecektir? Bu müthiş ve bir o kadar da mühim suale, Bediüzzaman Hazretlerinin teşhisleri ve problemlerin çözümü noktasında sunduğu tespitleri çerçevesinde cevap bulmaya çalışalım. Türkiye'nin ve alem-i İslam'ın en önemli meselesi, hiç şüphesiz nesillerimize doğru, yeterli ve istikametli bir eğitimin verilmeyişidir. Ekonomik sıkıntılar, ahlaki bozulmalar, terör olayları, sosyal hayatın bozulması, alem-i İslam'ın çözülmesi gibi aklımıza gelebilecek bütün olumsuzlukların temelinde eğitimdeki eksikliklerimiz vardır. Hazreti Üstad'ın ifadesiyle bizim düşmanımız cehalet, zaruret, fakirlik ve ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet ve ittifak silahıyla cihat edeceğiz. Dünya ve ahiret hesabına geçecek en önemli eserimiz, hiç şüphesiz iyi bir eğitim vererek yetiştireceğimiz nesillerimiz olacaktır. Kuruluşu nebevi tedrisatın merkezi olan Ashab-ı Suffa ile başlayan ve İslam eğitim tarihi içinde müstesna bir yeri bulunan medreselerimizde 16. yüzyılın sonlarına kadar içinde bulundukları çağın bütün ilimleri beraber okutulmuştu. İslam tarihi boyunca muhakkikin ulemanın hemen hepsi kalbi ve akli ilimleri kendilerinde mezc ve derc etmişler ve birçok alanda mütehassıs olmuşlardı. O mübarek ve müdebahhirin alimler, ulûm-u diniyede, fünûn-u medeniyede, maneviyatta hep öndeydiler. Mesela uyanık iken 70 defadan ziyade sohbet-i nebeviyeye müşerref olan İmam-ı Suyuti, Arap dünyasında en çok eser telif eden müellifti ve adeta kalem oynatmadığı ilim dalı yoktu. Tefsir, hadis, fıkıh, nahiv, meani, beyan, bedi, lügat başta olmak üzere birçok dalda ihtisas sahibi bir alimdi. Daha bunun gibi Fahreddin Razi'ler, Seyyid Şerif Cürcani'ler, İmam-ı Gazali'ler, El Cezeri'ler, Biruni'ler, İbni Heysem'ler, Cabir El Hayyam'lar olmak üzere binlerce münevveri bu ilim deryalarına örnek verebiliriz. Medreselerimizde dini ilimlerle fen ilimlerinin mezcedildiği bu dönemlerde Müslümanlar fennin, ilmin, sanatın, iktisadın, tıbbın, edebiyatın, felsefenin zirvesini yakalamışlardı. Oluşturdukları İslam medeniyeti bütün dünyada söz sahibi olmuştu. Dünya medeniyet tarihinde 8. asırdan 16. asra kadar olan dönem adeta İslam medeniyetinden ibarettir. Fakat o devirlerden bu tarafa gelindiğinde, hususan 17. yüzyıldan itibaren Avrupa fikir, fen ve teknoloji alanında hızlı gelişme gösterirken, İslam dünyasında mektep, medrese ve tekkenin arası giderek açıldı. Bu süreçte medreseler sadece din ilimlerin, mektepler fen ilimlerinin okutulduğu eğitim kurumları olarak tebarüz etmeye başladı.
Eğitimdeki bu değişim, bu çözülme ve gevşeme askeri, ticari ve sosyal hayatın diğer alanlarına da sirayet ederek maalesef kaht-ı ricale sebebiyet verdi ve çağı yakalama dirayetimizi zayıflattı. Medrese-i Zehra projesinin ortaya çıkışı. 1898'de gazetede okuduğu bir haber, Üstad Bediüzzaman'ın hayatında mühim bir dönüm

noktası oluşturdu. Gazetenin haberine göre İngiltere Sömürgeler Bakanı Gladstone, avam kamerasında yaptığı bir konuşmada Kur'an'ı göstererek "Bu Kur'an Müslümanların elinde olduğu müddetçe biz onlara hakim olamayız. Ya bu Kur'an'ı onların elinden almalıyız

geleceğim diyerek hayatını bu Kur'an ve iman davasına adadı. Üstadımız asrımızın hastalıklarına neşter vuran bir nazarla Medrese-i Zehra projesini işte bu çözüm arayışıyla ortaya koydu. O, İslam'ın her iki dünyayı da kucaklayan eşsiz iklimini yeniden tesis etmek istiyordu. Avrupa'nın İslam'ı ortadan kaldırma düşüncesine mukabil, üstadın düşündüğü çare, çağın ihtiyaçlarına uygun, Müslümanları fikren, ilmen ve fennen üstün konuma getirecek, kuvvetli ve nitelikli bir eğitimi gerçekleştirmekti. Bu düşünceden hareketle üç önemli kurum olan medrese, tekke ve mektebi bünyesinde barındıran, kendisinin Medrese-i Zehra ismini verdiği İslami bir üniversitenin kurulmasını arzu ediyor ve şöyle diyordu: "Vicdanın ziyası ulûm-u diniyedir. Aklın nuru fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri, ayrıldıkları vakit, birincisinde taassub, ikincisinde hile ve şüphe tevellüt eder." Üstad Hazretleri İstanbul hükümetini bu konuda ikna etti ve Medrese-i Zehra Üniversitesi'nin Van'da temelleri atıldı. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla bu teşebbüs yarım kaldı. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında bu proje tekrar gündeme geldiyse de bu sefer başka sebepler yüzünden bunu tahakkuk ettirmek yine mümkün olmadı. Çünkü medreseler kapatılmış, farklı bir mücadele safhası başlamıştı. Risale-i Nur'ların manevi Medrese-i Zehra oluşu. Rahmet-i İlahi üstadın niyetini başka şekilde tezahür ettirdi. Bediüzzaman Hazretleri 1926 yılında sürgün olarak gönderildiği Barla'da Risale-i Nur külliyatının telifine başladı. İlimde, kelamda tecdid olan bu risalelerle Medrese-i Zehra Üniversitesi'nde yapmak istediği eğitimin temelini attı. Risaleler, imani konuları ispat etmeleri cihetiyle medreseyi, marifetullah ve muhabbetullahı kazandırması itibarıyla tekkeyi, delillerini hem enfüsi hem de dış alemden, fenlerden getirmesi itibarıyla da mektebi temsil ediyordu. Delillerini Kur'an'dan ve kainat kitabından alan Risale-i Nurlar, iman esaslarını ispat edip insanların taklidi imanlarını tahkiki imana dönüştürüyordu. Yalnız aklı değil, kalbi, ruhu ve diğer hisleri de doyurarak şahsi ve içtimai bütün hastalıkların kaynağı olan iman zayıflığını izale ediyordu. Asrın imamı Risale-i Nur'un bu özelliğini şöyle ifade etmiştir: "Risale-i Nur, diğer alimlerin eserleri gibi yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders vermez ve evliya gibi yalnız kalbin keşfü zevkiyle hareket etmiyor. Belki akıl ve kalbin ittihat ve imtizacı, ruh ve sair latifelerin, duyguların yardımıyla hareket ederek en yükseklere uçar. Taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişemediği yerlere çıkar, hakaiki imaniyeyi kör gözüne de gösterir." Risale-i Nur ile iman hizmeti, o devirdeki bütün zorluklara, baskılara, hapislere, sürgünlere rağmen 1945'lere gelindiğinde Anadolu'nun her yerine yayılmıştı. Pek çok zorluk ve baskılara rağmen Risale-i Nurlar kısa zamanda büyük bir rağbet gördü. Milyonlarca insanın imani inkişafına vesile oldu. Bir de bu eserlerin hiçbir engele maruz bırakılmadan eğitim kurumlarında ders kitabı olarak okutulduğunu, diğer sosyal alanlarda serbestçe okunduğunu, genç beyinlerin onları mütalaa edip bütün duygularıyla mesedip istifade ettiklerini düşünelim. Nice manevi inkişafa ve manevi fütühata vesile olacağı aşikardır. Onun içindir ki Hazreti Üstad, çok önemli gördüğü Medrese-i Zehra projesinin maddi cihetini biz gelecek nesillere vasiyet ederken, bu yeni mücahede safhasında Risale-i Nur'un yayıldığı merkezleri bir Medrese-i Zehra hükmünde olduğunu şu cümlelerle ifade etmiştir: "Cenab-ı Erhamurrahimin Medrese-i Zehra'nın manevi hüviyetini Isparta vilayetinde tesis etti. Risale-i Nur'u tecessüm ettirdi. İnşallah istikbalde Risale-i Nur şakirtleri o âli hakikatin maddi suretini de tesis etmeye muvaffak olacaklar.
tekke ve medrese

birleştirmek. Medrese-i Zehra projesinin önemli bir ayağı tekke ve medreseyi birleştirmektir. İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren Müslüman toplumlarda medrese ve tekke birbirinden kopuk iki ayrı eğitim kurumu olarak değil, merkezi bir yapının iki ayrı fonksiyonu olarak faaliyet göstermiştir. Ama maalesef son dönemlerde bir ayrışma sürecine girildi, medrese tekke ihtilafı ortaya çıktı. Bu durum medresenin salt bilim ekseninde kalmasına, eğitimin manevi füyuzat ve tasavvufi terbiye cihetinden mahrum kalmasına sebebiyet verdi. Üstad Hazretleri bir taraftan medrese ile mektebi birleştirmek isterken, öte yandan da İslam tarihi boyunca milyonlarca evliya yetiştiren tekkenin bu manevi terbiye fonksiyonunu önemsiyor ve bu üç müesseseyi tek merkezde toplama hedefini şu mealde dile getiriyordu. İslamiyet hariçte bir saray suretinde temessül etse, bir menzili mektep, bir hücresi medrese, bir köşesi zaviye, salonu dahi hepsinin toplanacağı müşterek bir zemin olur. Bir diğerinin noksanını tekmil için bir meclisi şura olarak nurani sağlam bir saray şeklinde tezahür eder. Hazreti Üstad Medrese-i Zehra'nın çatısı altında bu üç kurumun kaynaşmalarını ve birbirlerinden istifade etmelerini hem ilmin izzeti hem müminlerin ittifakı hem de İttihad-ı İslam açısından gerekli görüyordu. İttihad-ı İslam, Hazreti Üstad'ın Medrese-i Zehra ile hedeflediği en önemli meselelerden biri de hiç şüphesiz İttihad-ı İslam'dı. İttihad-ı İslam'ı temin eden ve ilk Osmanlı halifesi olan Yavuz Sultan Selim Han, İhtilaf-ı tefrika endişesi kuşeyi kabrimde hatta bi karar eyler beni. İttihatken savleti adayı defe çaremiz, ittihad etmezse millet dağdar eyler beni. Yani ayrılık ve tefrika endişesi beni kabrimde dahi rahatsız eder. İttifakta düşmanı def etme çaremiz varken eğer millet ittihad etmez de ayrılığa düşerse bu beni ta derinden yaralar diyordu. Yavuz Sultan Selim'e İttihad-ı İslam'ı sağlama noktasında biat ettiğini söyleyen Bediüzzaman Hazretleri, bu zamanın en büyük farz vazifesinin İttihad-ı İslam olduğunu ifade ediyordu. Bu maksat için ilk önce tevhid inancı ekseninde fikir ve kalplerin ittifakını hedeflemişti. İttihad-ı İslam ilimle olur diyor ve Medrese-i Zehra'yı bu ittihadın çekirdeği sayıyordu. Anadolu, Arabistan, Hindistan, İran, Balkan, Kafkas, Türkistan, Malezya, Endonezya gibi bütün İslam ülkelerinden Medrese-i Zehra'ya talebeler celbederek Müslümanlar arasındaki kardeşlik ruhunu, birlik ve beraberliği inkişaf ettirmek niyetindeydi. Bu konudaki görüşünü şöyle ifade etmiştir. Cami-ül Eser Afrika'da bir medrese-i umumiye olduğu gibi Asya Afrika'dan ne kadar büyük ise daha büyük bir Darül Fünun, bir İslam üniversitesi Asya'da dahi lazımdır. Ta ki İslam kavimlerini menfi ırkçılık ifsad etmesin, hakiki, müsbet ve kudsi ve umumi milliyeti hakikiye olan İslamiyet milliyeti ile Kur'an'ın innemel müminine ihvetün, müminler ancak kardeştirler kanuni esasisi tam inkişafa mazhar olsun. Müslümanlar arasındaki kardeşlik tesis edilsin. Medrese-i Zehra niçin önemlidir? Üstadın tabiriyle dünya manevi bir buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan Batı cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felaketi, ahlaki çöküntü gittikçe yeryüzünde dağılıyor. Televizyon, internet gibi kitle iletişim vasıtalarının son derece hızlı gelişme göstermesi özellikle gençler için birer cazibe merkezi oluşturuyor. Alkol, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkların kullanımı her geçen gün artıyor. Gayri ahlaki davranışlar normal bir davranışa dönüşüyor. Kötülükler adeta küreselleşiyor. Bu müthiş sari illete karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Batının çürümüş, kokuşmuş, tefessüh etmiş batıl formülleriyle mi? Yoksa İslam cemiyetinin terü taze iman esaslarıyla mı? İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. İttihad-ı İslam'ın gerçekleşmesi, memleketimizin ve İslam ülkelerinin

0: maddi manevi müreffeh birer ülke olmaları ve dünyanın küresel anlamda huzurlu bir atmosfere kavuşması için Bediüzzaman'ın cihan şumul değer taşıyan Medrese-i Zehra projesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç tehir edilmemeli, İslam ülkeleri, sivil toplum kuruluşları gelecek neslin maddi manevi gelişimini ve itminanını hedefleyen bir yaklaşımla mektep, medrese ve tekke kurumlarını bünyesinde birleştiren bu projeye sahip çıkıp acilen uygulamaya koymalıdır. Hazreti Üstad'ın vasiyet ettiği Medrese-i Zehra'nın maddeten inşası adına gelin hep beraber niyetimizi ve duamızı bir kez daha yineleyelim. Rabbim Medrese-i Zehra'nın maddi inşasını an karibu zamanda nasip eylesin. Amin bi hürmeti seyyidel murselin. Evet değerli dinleyenler, bu güzel makaleyi, İslam Birliği Müslümanların iddiası için olan bu güzel makaleyi İrfan Mektebi dergisinin Haziran sayısından Mustafa Yankı'nın kaleminden sizlere aktardık değerli dinleyenler. İnşallah en kısa zamanda bu dilekler, bu temenniler gerçekleşir ve Cenab-ı Hak bizlere İttihad-ı İslam yolunda hizmet etmeyi, ihlasla hizmet etmeyi nasip etsin. Ve değerli dinleyenler, her zaman olduğu gibi Büyük Cevşen'den dua mealiyle programımızı tamamlayacağız inşallah. Tur suresinde kalmıştık. Münacat-ı Kur'an'ı biliyorsunuz sizlere aktarıyordum değerli dinleyenler. Tur suresinden itibaren devam edeceğiz. Ey Tur Dağı'nın Rabbi, neşredilmiş sayfalar üzerine satır satır yazılmış kitabın Rabbi, gökte meleklerin tavaf ettiği mamur makamın Rabbi, yükseltilmiş tavan misali olan gökyüzünün Rabbi ve dopdolu denizin Rabbi, ey Rabbinin azabı muhakkak gelecektir buyuran, ey pek çok lütuf ve ihsan sahibi olan ber, ey çok merhamet edici Rahim, ey kuvvetleri şiddetli olan, harikaların gösterilmesi için Cebrail aleyhisselam gibi muazzam kuvvetlere ve dirayete sahip vasıtaları bulunan, ki o sağlam kuvvet sahibidir, peygambere öğretince o da ilim ve nübüvvetle yükseliverdi. Ey kötülük edenleri yaptıklarından dolayı cezalandıran, iyilik yapan ve güzelce kullukta bulunanları ise yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandıran, ey rahme atıldığında bir damla sudan erkek ve dişi çiftleri yaratan, ey daha önce Ad kavmiyle Semud kavmini helak eden ve onlardan hiç kimseyi sağ bırakmayan, ey gök kapılarını açıp nehir gibi su akıtan, yerden de kaynaklar fışkırtıp takdir edilen tufan için ikisinin de suyunu birbirine katan, ey Kur'an'ı anlaşılıp öğüt alınması ve ezberlenmesi için kolaylaştıran, fakat düşünüp ibret alan nerede diye buyuran, ey Lut'a inananları seher vaktinde azaptan kurtaran, ey Firavun kavmini kuvvetli ve kudretli bir şekilde yakalayan, ey Kur'an'ı öğreten, insanı yaratan ve onu anlamayı ve anlatmayı öğreten, ey göğü yükseltip aleme nizam ve ölçü veren, yeri de canlılar için hazırlayan, ey celal ve ikram sahibi, ey kulları için döktükleri meniden insanı yaratan ve ektiklerini bitiren, ey yaktıkları ateşin ağacını bir ibret yapan ve yolcular için onu faydalı kılan, o Kur'an alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ey göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. O kudreti her şeye galip gelen aziz, hikmeti her şeyi kuşatan hakimdir diye buyuran, ey Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderen ve her ikisinin nesline de peygamberlik ve kitap veren, ey lütuf ve ihsan kendi elinde olan ve onu dilediğine veren, Allah'ım sen pek büyük lütuf ve ihsan sahibisin. Ey göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini bilen, üç kişinin gizli konuştuğu yerde onların dördüncüsü olan, beş kişinin konuştuğu yerde onların altıncısı olan, bundan daha az veya daha çok olsalar da mutlaka onlarla beraber olan, ey ben ve peygamberlerim üstün geleceğiz diye takdir buyuran Allah'ım, hiç şüphesiz ki sen mutlak kuvvet sahibi olan kavi, kudreti her şeye galip gelen azizsin. Ey kitap ehlinden inkarcı olanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran, halbuki siz onların çıkarılacaklarını sanmıyordunuz diye buyuran, ey Allah'ım, ey rahmeti bütün varlıkları kuşatan ve her mahlukun her türlü rızkını merhametle yetiştiren Rahman, yaratıklarına karşı pek şefkatli ve merhametli olan Rahim, bütün kainatın mülkü tamamı kendisine ait olan Melik, her türlü noksandan münezzeh, temiz ve mukaddes olan Kuddus, kendisi bütün eksikliklerden uzak olan ve varlıkları her türlü kötülükten selamete erdiren Selam, her türlü korkudan kurtarıp emniyet veren Mümin, her şeyi görüp gözeten ve ilmiyle her şeyi kuşatan Müheymin, kudreti her şeye galip gelen Aziz, iradesine hiç kimsenin karşı çıkamadığı Cebbar, büyüklük yalnız kendisine has olan Mütekebbir, her şeyin yaratıcısı olan Halık, yarattıklarına birbirinden ayrı ve layık şekiller veren Bari, yarattıklarına dilediği şekli ve suretler veren Musavvir, kudreti her şeye galip olan Aziz, hikmeti her şeyi kuşatan Hakim. Ey kıyamet günü kullarının arasını ayıracak olan Allah, her an onların yaptıklarını görür buyuran, her şeye gücü yeten Kadir, ey günahları bağışlayan Gafur, ey sonsuz merhamet sahibi Rahim, ey taşları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak kendi yolunda savaşanları seven, ey iman edenleri düşmanlarına karşı destekleyen ve onlar da böylece galip geldiler buyuran, ey okuma yazma bilmeyen bir kavmin içinden onlara ayetlerini okuyan, onları inkar ve günah kirlerinden temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen, hiç şüphesiz onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler diye buyuran, ey lütuf ve ihsanı elinde tutup onu dilediğine veren Allah'ım, sen pek büyük bir lütuf ve ihsan sahibisin, ey rızık verenlerin en hayırlısı olan, ey göklerin ve yerin hazineleri kendisine ait olan, ey onların yaptıklarından hakkıyla haberdar olan, ey bütün mülk ve her türlü hamd ve övgü kendisine ait olan ve her şeye gücü yeten, ey göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilen, gizlediğimiz ve açığa vurduğumuz her şeyi bilen Allah'ım, sen kalplerde olanları da hakkıyla bilensin. Ey ceza vermekte acele etmeyip yumuşaklıkla muamele eden Halim, iyilik ve şükrün karşılığını bol bol veren Şekur, ey görünmeyen ve görünen alemleri hakkıyla bilen Alim, kudreti her şeye galip olan Aziz ve hikmeti her şeyi kuşatan Hakim, ey her şeye bir ölçü takdir eden, ey yedi semayı yaratan ve yerde de bir o kadarını yaratan, ey her şeye gücü yeten ve ilmi her şeyi kuşatan, ey isyan eden kulları için yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateş hazırlayan, ey iman edenler için ibretli misaller getiren, ey mülkün tamamı elinde olan, sen her şeye kadirsin, ey ölümü de hayatı da yaratan, sen kudreti her şeye galip olan Aziz ve çok bağışlayıcı Gafurusun, ey dünya semasını kandillerle süsleyen, o kandilleri şeytanlar için birer taş yapan ve onlar için bir de alevli ateş azabını hazırlayan. Evet değerli dinleyenler, Nun suresine kadar Münacatül Kur'an mealinde sizlere arz etmiş olduk. Hepsi bir dua. İnşallah Rabbim kabul buyursun ve bizi Kur'an-ı Kerim'den, onun hükümlerinden ve Resulünün sünnetinden ayırmasın. Bir sonraki programda yeniden görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Yaşanmış gerçek bir hikaye. Rahibi imana getiren soru. Rivayet edilir ki, Bayezid-i Bestami Hazretleri 45 kez hac etmiş ve pek çok kerameti zahir olmuş Allah dostlarından biriydi. Bir gün Arafat tepesinde oturuyorlardı. Nefsi ona şöyle fısıldadı. Bayezid, senin bir benzerin var mıdır? 45 defa hac ettin ve binlerce defa Kur'an-ı Kerim'i hatim eyleme bahtiyarlığına eriştin. Bu ses onu çok üzdü. Nefsinin hala onu benlik ve kibir uçurumuna doğru sürüklemek istediğini anladı. Ve sonra işini bitirip yol hazırlığı yaparak Rum diyarına doğru yüzünü çevirdi. Günlerce yol aldıktan sonra bir rahiple karşılaştı. Rahip terbiyeli bir adama benziyordu. Hazretin elini tutup evine misafir olarak götürdü. Evinde ona bir oda ayırdı. Bayezid kendisine ayrılan bu odada ibadete başladı ve kalbini her şeyden çevirip Cenab-ı Hakk'a yöneltti. Rahip her gün onun yiyeceğini, içeceğini sabah akşam getirir, önüne koyar, sonra dışarı çıkardı. Bu hal bir ay devam etti. Bayezid bu kez nefsine dönerek şöyle dedi. ''Ey nefis, seni kırmak istiyorum. Fakat sen uğursuzluğunla kırılmıyorsun.'' Tam bu sırada rahip içeri girdi ve Bayezid'e ''İsmin nedir?'' diye sordu. O da ''Bayezid'' diye cevaplandırdı. Rahip ''Ne güzel adamsın. Keşke Mesih'in kulu olmuş olsaydın.'' dedi. Bu söz Bayezid'e ağır geldi. Ve evi terk etmek isterken rahip ona seslendi. Bizim burada 40 gününü tamamla, öyle git. Çünkü bizim büyük bir bayramımız var. Onu görmeni arzu ediyorum. Aynı zamanda çok değerli bir vaizimiz var. Senede bir defa bize hitap eder. Bir de onu dinlemeni diliyorum. Bayezid Hazretleri onun bu teklifini kabul etti. Ve 40 gün kalmaya razı oldu. 42. gün olunca rahip içeri girdi ve ''Buyurun, ayağa kalkın, bayram günümüz geldi.'' dedi. Bayezid ayağa kalktı fakat rahip ona şöyle seslendi. ''Sen bu kıyafet ve halde nasıl bin kadar rahibin arasına girebilirsin? Doğrusu biraz endişeliyim. Bu sebeple üzerindeki elbiseyi çıkar. Şu üstlüğü giy.'' Bu teklif Bayezid'e çok ağır geldi. Fakat bunda bir hikmet ve esrar, İslam'ında izzet ve şerefi gizlenmiştir. Onun dediğini yapayım diye düşündü. Hemen üzerindeki elbiseyi çıkardı. Onun verdiği üstlüğü giydi ve rahiple birlikte bine yakın rahibin arasına katıldı. Hiç kimse onu yadırgamadı. Biraz ilerledikten sonra birdenbire kalabalık durdu. Rahiplerin en büyüğü ve en saygıdeğeri geliyordu. Gözler ona çevrildi. Gelen rahipler onun sessizliğine bir mana veremediler ve sordular. ''Ey büyüğümüz, neden konuşmuyorsunuz?'' ''Nasıl konuşabilirim ki? Aranızda bir Muhammedi Müslüman var.'' diye cevap verdi. Halk ve rahipler galeyana geldiler ve ''Onu bize göster, parçalayalım.'' diye bağırdılar. Baş rahip onlara dedi ki, ''Hayır, yemin ederim ki söylemem. Ancak bir şartla onu size tanıtabilirim. Ona dokunmayacağınıza söz veriniz.'' Bunun üzerine rahipler ve halk, Muhammedi olan adama dokunmayacaklarına dair yemin ettiler. Baş rahip başını kaldırdı ve şöyle seslendi. ''Allah için ey Muhammedi, ayağa kalk ve kendini göster.'' Bayezid Hazretleri ayağa kalktı. Baş rahip, ''İşte bu zat, ona dikkatle bakın.'' dedi. Sonra Bayezid'e sordu. ''Adın ne?'' ''Bayezid.'' ''Tahsil gördün mü?'' ''Rabbimin öğrettiği kadar bir şeyler biliyorum.'' ''O halde bana şu hususları cevaplandır. İkincisi olmayan biri, üçüncüsü olmayan ikiyi, dördüncüsü olmayan üçü, beşincisi olmayan dördü, altıncısı olmayan beşi, yedincisi olmayan altıyı, sekizincisi olmayan yediyi, dokuzuncusu olmayan sekizi, onuncusu olmayan dokuzu, on birincisi olmayan onu, on ikincisi olmayan onu.

11'i, 13.sü olmayan 12'yi söyle. Bunlar nelerdir? Bayezid, baş rahibe. Beni iyi dinle, cevap veriyorum. İkincisi olmayan bir, eşi ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan Allah'tır. Üçüncüsü olmayan iki, gece ve gündüzdür. Dördüncüsü olmayan üç, üç talaktır. Beşincisi olmayan dört, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'dır. Altıncısı olmayan beş, beş vakit namazdır. Yedincisi olmayan altı, göklerin ve yerin yaratıldığı altı gündür. Sekizincisi olmayan yedi, yedi kat göktür. Dokuzuncusu olmayan sekiz, kıyamet günü arşı taşıyacak olan sekiz melektir. Onuncusu olmayan dokuz, kadının dokuz ay gebelik müddetidir. On birincisi olmayan on, Hazreti Musa'nın Şuayb peygambere 10 yıllık çobanlık etmesidir. 12.'si olmayan 11, Yusuf peygamberin 11 kardeşidir. 13.'sü olmayan 12, 12 aydır. Rahip tebessüm etti ve doğru söyledin. Şimdi de bana havadan ne yaratıldı? Havada ne muhafaza olundu? Havayla ne helak oldu? Ve kim havayla helak edildi? Bunlardan haber ver, dedi. Bayezid, İsa peygamber havadan yaratıldı. Havada muhafaza edildi. Süleyman peygamber de havada muhafaza edildi. Ad kavmi de havayla helak edildi, diye cevap verdi. Rahip yine ona, doğru söyledin, dedi ve devamla sordu. Ağaçtan ne yaratıldı? Ağaçta kim korundu ve ağaçla kim öldü? Musa peygamberin asası ağaçtan yaratıldı. Nuh peygamber ağaç içinde gemide korundu ve Zekeriya peygamber ağaç içinde testereyle biçilip şehit edildi, diyerek cevabı hemen verdi. Rahip yine ona, doğru söyledin, dedi ve tekrar sordu. Kim ateşten yaratıldı? Kim ateşte korundu? Ve kim ateşle helak oldu? İblis ateşten yaratıldı. İbrahim peygamber ateşte korundu. Ebu Cehil ateşle helak oldu, diyerek gereken cevabı yine hemen verdi. Rahip tekrar sordu. Taştan kim yaratıldı? Taş içinde kim korundu? Ve taşla kim helak oldu? Salih peygamberin devesi taştan yaratıldı. Ashab-ı Kehf taş içinde korundu ve Ebrehe'nin filleri taşla helak oldu, diyerek cevap verince rahip, doğru söyledin, diye tasdik etti ve tekrar sordu. Alimler, cennette dört nehir vardır. Biri baldan, biri sütten, biri sudan, biri de şaraptandır. Ayrı ayrı olan bu dört nehir aynı kaynaktan akıyormuş, diyorlar. Bunu açıklar mısın? Dünyada bunun bir örneği var mıdır? Evet, vardır. İnsanın baş kısmından dört nehir akar. Kulak yağı acıdır. Gözyaşı tuzludur. Burun suyu ayrı bir tat taşır. Ağızdan gelen su tatlıdır, diye cevap verince rahip yine ona, doğru söyledin, dedi ve sormaya devam etti. Cennet ehli yer içer. Fakat abdest bozmaz, su dökmez. Bunun dünyada bir benzeri var mıdır? Evet, vardır. Ana rahmindeki cenin yer, içer. Fakat dışkısı yoktur. Doğru söyledin. Cennette Tuğba ağacı vardır. Cennette hiçbir saray, hiçbir köşk yoktur ki bu ağacın bir dalına dokunmasın. Bunun dünyada bir örneği var mıdır? Evet. Güneş sabahleyin doğunca böyle değil midir? Doğru söyledin. Şimdi de bana şunları cevaplandır. Bir ağaç vardır. 12 dalı bulunuyor. Her dalında 30 yaprak var ve her yaprakta 5 çiçek yer almıştır. Bunlardan ikisi güneşe, üçü karanlığa bakar. Bu ağaç nedir? Ağaç bir yılı temsil eder. 12 dalı 12 ayı. Her daldaki 30 yaprak 30 günü. Her yapraktaki 5 çiçek
5 vakit

namazı temsil eder. Doğru söyledin. Bana şu kimseden haber ver ki hacca gitmiş, tavaf yapmış ve o makamlarda bulunmuştur. Ama onun ne ruhu var ne de hac kendisine vaciptir. Nuh peygamberin gemisidir. Doğru söyledin. Peki gece gelince gündüz, gündüz gelince gece nereye gidiyor? Bu bir izafi zaman meselesidir. Güneşin doğup batması bunun ölçüsü oluyor. Geri kalanını Allah bilir. Doğru söyledin. Sorular bitince Bayezid Hazretleri dedi ki, ''Muhterem rahip, birçok sorular sordun. Cevaplandırmaya çalıştım. Müsaade edersen benim de birkaç sorum var. Ama sadece bir tanesini sormak istiyorum. Ne dersin?'' ''Tabii, istediğin şeyi sorabilirsin.'' ''Cennetin anahtarı nedir? Cennet kapılarının üzerinde ne yazılıdır?'' Rahip sustu. Cevap vermekten çekindi. Diğer rahipler bozuldular ve ''En büyüğümüz, mağlup mu oluyorsun?'' O da ''Hayır, mağlup olmak istemiyorum.'' deyince ''Öyleyse neden cevap vermiyorsun?'' diye serzenişte bulundular. Bunun üzerine baş rahip ''Şayet cevap verirsem, benim cevabıma katılır mısınız?'' deyince hepsi birden ''İncil hakkı için sana uyarız.'' diye söz verdiler. Rahip ''Dinleyin, şimdi cevap veriyorum. Cennetin anahtarı ve kapılarının üzerinde yazılı bulunan ibare ''La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır.'' Bunun üzerine diğer rahipler de hep bir ağızdan kelime-i şehadet getirip Müslüman oldular. Bayezid Hazretleri de onların yanında bir müddet kalıp İslamiyet'i öğretti. Ve bu sır da böylece çözülmüş oldu. Evet, insan ilmiyle yaşarsa insanlara faydası dokunur. Dünyaya geliş gayemiz yemek, içmek, eğlenmek, para kazanmak, yani klasik bir yaşamdan ibaret değildir. İlim sahibi olmak zorundayız. Bunları yaşamalı, neden yaşadığımızın sırrına ererek ona göre bir hayat nizamı kurmamız gerekir. Düzgün yaşarsak, işte aktardığımız hikayede olduğu gibi insanlara fayda sağlarız. Ahirette de bunun karşılığı gerçekten çok büyük olacaktır. Hoşça kalın.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
2: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com

0: www.marka.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Zorunlu yayın.
4: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Esselamu Aleyküm. Herkese selam verip Allah'a teslimiyeti temin etmen ve güzel sözler söyleyip hatır sorman, günahlardan bağışma ve soran davranıştır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Selam yaymak ve kelamı güzelleştirmekten bahsediyoruz. Selam yayılışça kardeşlik ortamı artar, kalpler birbirine bağlanır. Öyle diyor Resulullah, birbirinizi sevmedikçe Müslüman olamazsınız, Müslüman olmadıkça cennete giremezsiniz. Sahabiler selam vermeye o kadar meraklıydı ki aralarına ağaç girdikten sonrasında bile tekrar birbirlerine selam veriyorlardı. Selam Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Selam müminlerin birbirlerine cennet temennisi anlamına geliyor. Öyle diyordu Yasin suresinde Allah-u Teala. Selamun kavlen min Rabbin Rahim. Rablerinden onlara bir selam var ki cennet selam yurdudur. Bir de bunun yanında sözün de güzelleştirilmesi, hüsnel kelam var. Peki sözün güzeli, kibar olan söz anlamına mı geliyor? Yoksa içeriği Kur'an'dan ve sünnetten kaynaklanan söz mü oluyor? Elbette ki Kur'an'dan ve sünnetten kaynaklanan söz sözün güzelidir. Elbette ki şeytandan kaynaklanan sözler de çirkin sözlerdir. Öyle diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eşek şeytanı gördüğü zaman andırıyor. Öyle diyordu Lokman suresi hepimize. Yavrucuğum seslerin en kötüsü eşek sesidir. Hadisi bir daha okumak isterim. Herkese selam verip Allah'a teslimiyeti temin etmen ve güzel sözler söyleyip hatır sorman günahlardan bağışlamana vesile olan davranıştır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim Yeni Bir İnsan Hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız şöyle: Filistin'de ve diğer işgal altındaki Arap topraklarında insan haklarının durumu, işkence ve soykırım, 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları durumuna ilişkin Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese'nin raporunun birinci bölümü. İnşallah haftaya ikinci bölümünü ve bir diğer haftaya da üçüncü bölümünü sizinle paylaşmak istiyorum. Rapor çok yeni. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılan tercümesini ancak sizinle paylaşabileceğim. 1967'den bu yana işgal altında olan Filistin topraklarında insan hakları durumuna ilişkin özel raportörün bu raporunda 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in Filistin topraklarında Filistinlilere karşı sistematik olarak uyguladığı işkence incelenmektedir. Bu işkence, soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi uyarınca soykırım eşiğini aşan gözaltı ve gözaltı haricindeki uygulamaları kapsamaktadır. Özel raportör, hem gözaltında yaşanan işkencenin hem de uzun vadeli toplumsal acı ve ıstırap yaratmak amacıyla yürütülen zorla yerinden etme, toplu katliamlar, yoksun bırakma ve yaşamın her türlü kaynağının yok edilmesinden oluşan amansız bir kampanya yoluyla işkencenin, erkekler, kadınlar ve çocuklar üzerinde uygulanan baskı ve cezalandırmanın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belgeliyor. Kişileri fiziken çökertmek, bir halkı onurundan mahrum bırakmak ve topraklarından sürmek amacıyla tasarlanmış, kesintisiz ve her alana yayılmış bir psikolojik terör rejimi dayatılmaktadır. Bu tesadüfi bir şiddet olayı değil, insan dışılaştırma üzerine inşa edilmiş zulüm ve toplu işkence politikasıyla sürdürülen yerleşimci sömürgeciliğinin bir uzantısıdır. O halde 1. Bu raporda 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları durumuna ilişkin özel raportör, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı işkenceyi, yani sindirme ve zorlama gibi amaçlarla ya da ayrımcılığa dayalı herhangi bir nedenle kasıtlı olarak fiziksel veya ruhsal şiddeti, acı ya da ıstırap çektirme eylemini incelemekte ve işkencenin, devam eden soykırımın ve daha geniş anlamda yerleşimci sömürgeci apartheid sisteminin yapısal bir özelliği olduğu sonucuna varmaktadır. 2. Özel raportör, görevinin İsrail tarafından engellenmesi üzerine çok sayıda kuruluş tarafından toplanan 300'ün üzerinde tanıklık dahil olmak üzere yazılı bildirimler, hukuk alanında uzman kişiler ve işkence mağdurlarıyla uzaktan yapılan görüşmeler, İsrailli ihbarcıların ifadeleri de dahil olmak üzere birincil ve kamuya açık kaynakların incelenmesi yoluyla ilgili bilgileri toplamıştır. 3. İşkence, İsrail'in Filistinlileri mülksüzleştirme sürecinin her zaman merkezi bir unsuru olmuştur. Ancak Ekim 2023'ten bu yana İsrail, işkenceyi toplu bir katliam ve yok etme niyetini akla getiren bir ölçekte uygulamaktadır. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ifadesiyle Filistinlilerin bir halk olarak sorumlu kabul edilerek hedef alınması, İsrail'in gözaltı sistemindeki vahşet ve tüm Filistinlilere dayatılan daha geniş kapsamlı hapishane rejiminde

açıkça görülmektedir. İsrail'in güvenliği için gerekli olduğu öne sürülen bu uygulamalar, toplumsal yıkıma yönelik ideolojik bir proje işlevi görmekte, zulmü normalleştirmekte ve Filistin halkını zayıflatmak için bir siyasi amaca hizmet etmektedir. 4. İsrail'de bulunan gözaltı merkezlerinde işkencenin tırmanması koordineli bir planın sonucudur. İsrail, cezaevi servisini denetleyen ülkenin Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir aşağılama politikasını kurumsallaştıran hapishane devrimini teşvik etmiştir. 14 Kasım 2023'te bakan, terörist olarak yaftaladığı Filistinli tutukluların demir yatakları ve çukur tuvaletleri olan karanlık hücrelerde kelepçeli tutulmasını ve devamlı İsrail Milli Marşı dinletilmesine maruz bırakılmasını emretmiştir. Ayrıca İsrail'in gerçekleştirdiği toplu tutuklamaların oluşturduğu aşırı kalabalıklaşma sonucuna alaylı bir çözüm olarak Filistinli tutuklular için idam cezası uygulamasını talep etmiştir. 5. İşkence hücreler ve sorgu odalarıyla sınırlı değildir. Kitlesel yerinden edilme, kuşatma, yardım ve gıdanın engellenmesi, dizginlenemeyen askeri şiddet ve yerleşimci şiddetiyle yaygın gözetim ve terörün kümülatif etkisiyle işgal altındaki Filistin toprakları bir toplu cezalandırma alanına dönüşmüştür. Küresel güvenlik endüstrisi ve üçüncü devletlerin eylemsizliğinin mümkün kıldığı bu rejim Filistinlileri insan dışılaştırmakta, onları çok sayıda aşağılama ve şiddet türüne maruz bırakmakta ve toplumsal bir korku ortamı oluşturmaktadır. 6. İsrail makamları işgal altındaki Filistin topraklarının genelinde direnişi, haysiyeti ve sumudu kırmak amacıyla tasarlanmış işkenceye dayalı bir ortam oluşturmuştur. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ve bu raporda ifadeleri incelenen, devam eden soykırımı ve toplu işkenceyi destekleyen diğer yetkililerin açıkça dile getirdiği gibi bu politikanın net bir şekilde ifade edilen nihai amacı ilhak ve yerleşimcilerin işgalini mümkün kılmak için Filistinlileri zorla yerlerinden etmektir. 7. Tasarlanan yeni Nekbe planı bağlamında bu raporda belgelenen gözaltında ve gözaltı dışı işkence uygulamalarının birleşimi, işkence ile yerleşimci sömürgeci soykırım arasındaki sıkı bağı ortaya koymaktadır. Bir nüfusa sırf belli bir gruba mensup oldukları için sistematik olarak işkence uygulanması hem bir baskı aracı hem de soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesinin ikinci maddesinin B bendi uyarınca soykırım niteliğinin kanıtıdır. 8. Adaletin yerini bulması için soykırım bağlamında işkencenin, yani gözaltında olsun ya da olmasın, doğası gereği kasıtlı olduğu kabul edilmelidir. Aynı nüfusa karşı zaman ve mekan sınırlarının ötesinde sürdürülen işkence uygulamaları, o grubun fiziksel ve psikolojik olarak yok edilmesini amaçlayan politikaların kanıtıdır. 9. Uluslararası hukuka göre işkence ile diğer zalimane insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezalar mutlak olarak yasaklanmıştır. İşkenceyi meşrulaştırmak için hiçbir istisnai durum öne sürülemez. Hiçbir devlet savaş veya olağanüstü hal durumları dahil olmak üzere hiçbir koşulda bir güvenlik tehdidini önlerken veya buna müdahale ederken işkence uygulayamaz veya buna müsamaha gösteremez. Tüm devletler istisnasız olarak kendi yargı yetkisi veya fiili kontrolü altındaki her türlü toprak parçasında bu tür eylemleri önlemek, suç saymak, soruşturmak, cezalandırmak ve etkin bir tazmin sağlamakla yükümlüdür. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail işgalinin koşulsuz ve tam olarak sona erdirilmesi yönündeki çağrısı, Benjamin Netanyahu da dahil olmak üzere İsrailli hükümet yetkililerine karşı devam eden uluslararası ceza davaları ve Uluslararası Adalet Divanı nezdinde İsrail'in yanı sıra Almanya'ya karşı açılan soykırım davaları göz önüne alındığında bu yükümlülük
işgal altındaki Filistin topraklarında çok daha zorunlu hale gelmektedir. 10. İşkence ve diğer zalimane gayri insani veya aşağılayıcı muamele veya cezaya karşı sözleşme, işkenceyi bir kişiden veya üçüncü bir kişiden bilgi veya itiraf etmek, kendisini veya bir üçüncü kişiyi işlediği veya işlediğinden şüphelenilen bir eylem nedeniyle cezalandırmak, kendisini veya bir üçüncü kişiyi sindirmek veya zorlamak ya da herhangi bir ayrımcılık türüne dayalı nedenle bu gibi acı veya ıstırabın kamu görevlileri veya resmi sıfatla hareket eden başka kişiler tarafından veya bu kişilerin kışkırtması, rızası ya da onayıyla verilmesi durumunda kasıtlı olarak bir kişiye fiziksel veya zihinsel olarak şiddetli acı veya ıstırap verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Sözleşme ayrıca zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaları da yasaklamaktadır. 11. İşkence başlı başına bir uluslararası suç, uluslararası insancıl hukuk kapsamında ciddi bir ihlal, silahlı çatışma sırasında işlendiğinde bir savaş suçu veya sivillere yönelik yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlendiğinde insanlığa karşı suç olarak kabul edilir. İşkence, egemenlik, baskı ve zulüm aracı olarak kullanıldığında apartheid suçunun bir parçası da olabilir. Ayrıca insanlık dışı muamele, zalimane muamele ve kişisel haysiyete yönelik saldırılar uluslararası insani hukuk kapsamında yasaklanmıştır. Zulüm, tecavüz ve aç bırakma dahil diğer insanlık dışı eylemlerde insanlığa karşı suçlar olarak kabul edilir. Uluslararası ceza hukuku bunları resmi olarak ayrı suçlar olarak sınıflandırsa da bunlar genellikle tek bir egemenlik ve yıkım rejiminin birbirine bağlı bileşenleri olarak işlev görür. 12. İşkence soykırımın bağlamı dışında da gerçekleşebiliyor olsa da her soykırımda bir tür işkence söz konusudur. Soykırım sözleşmesine göre korunan bir grubu bir kimliği nedeniyle tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle uygulanan ciddi bedensel veya ruhsal zarar verme eylemi soykırımın temel unsurlarından birini oluşturur madde 2'ye göre. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin içtihatları da dahil olmak üzere, uluslararası içtihat hukuku işkencenin yeterince ciddi olması veya gerekli özel kasıtla birlikte gerçekleşmesi halinde madde 2b'ye göre kapsamında korunan bir grubun üyelerine ciddi bedensel veya zihinsel zarar verme eylemi kapsamına giren bir davranış oluşturabileceğini kabul etmektedir. Bu anlayış içtihat hukukunda somutlaşmıştır. 13. İster gözaltında ister gözaltı dışında olsun, İşkence tesadüfi değil, doğası gereği bir amaca matuftur. İşkencenin bir nüfusa karşı zaman ve mekan sınırlarının ötesinde sistematik olarak uygulanması, grubun fiziksel bütünlüğünü ve psikolojik olarak hayatta kalmasını zayıflatmak üzere tasarlanmış koordineli politikalara işaret edebilir. Bu bağlamda sistematik işkence tüm koşullar ışığında değerlendirildiğinde yok etme niyetinin varlığına bir delil teşkil edebilir. Bu çerçeve soykırım sözleşmesinin ikinci maddesinin B bendi için merkezi öneme sahiptir. Soykırım hukukuna ilişkin içtihatlar ağırlıklı olarak öldürme eylemine odaklansa da sözleşme metni ve içtihat hukuku soykırımın bedenleri, zihinleri ve toplumsal direnci kırıcı sürekli uygulamalar yoluyla da işlenebileceğini teyit etmektedir. Dolayısıyla işkence özel kastın temel göstergeleri olan kasıtlı zarar vermeyi, öngörülebilirliği ve acının araçsallaştırılmasını içeren bir delil köprüsü sağlar. 14. Grup üyelerine ciddi bedensel veya ruhsal zarar vermek, mutlaka kalıcı ve telafisi imkansız bir zarar anlamına gelmemektedir. Ancak bu zarar geçici mutsuzluk, utanç
veya aşağılanmanın

ötesine geçmeli ve ciddi ve uzun vadeli bir dezavantaj oluşturmalıdır. Ciddi bedensel zarar eşiği, önemli sağlık bozukluğu veya fiziksel deformasyonu içerir. Ciddi ruhsal zararsa her vaka için ayrı ayrı değerlendirilmeli ve diğer tedbirlerin yanı sıra mağdurun normal bir yaşam sürme yeteneğini temelden bozan terör, korku veya zorlayıcı tedbirleri de içerebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 15. Uluslararası mahkemeler şiddetli acıların genellikle tekil eylemlerden değil, uzun süreli kötü muamelelerden kaynaklandığını kabul ederek bu acıların şiddetini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirir. Dolayısıyla işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezalarla ilgili özel raportörün açıkladığı üzere yoksun bırakma, tehditler ve dayatılan güvensizlik, kümülatif ve uzun süreli etkileriyle işkence ortamının bir parçası olarak toplu halde ciddi psikolojik işkenceye yol açabilir. Bu durum hem geleneksel gözaltı durumları hem de bir bölgenin tamamında gerçekleşen muameleler için geçerli olabileceği gibi işkenceyi tanımlayan sınırları yalnızca münferit bir ihlal vakasının ötesine taşıyabilir. 16. Uluslararası gözaltı düzenlemeleri, gözaltı uygulayan makamın nasıl tanımlandıklarına bakılmaksızın tüm gözaltındakileri, yani yakalanan savaşçılar, güvenlik amaçlı gözaltındakiler ve siviller dahil, fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü her zaman koruması gerektiği ilkesine dayanmaktadır. İnsani muamele, gözaltının yapısal bir gerekliliği olmakla birlikte, işkenceyle diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaların kategorik olarak yasaklanmasını zorunlu kılar. Sonuç olarak, gözaltının hukuka uygunluğu yalnızca gözaltının başlangıçtaki gerekçelerine değil, aynı zamanda maddi koşullar, günlük rutinler ve strese neden olan belirli uygulamalar da dahil olmak üzere gözaltının yürütülüş şekline de bağlıdır. Bu nedenle hukuki inceleme, aşırı kalabalıklaşma, yetersiz hijyen koşulları, gıda ve tıbbi bakıma erişimin kısıtlanmasıyla korku ve belirsizlik oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak uzun süreli uyku bozukluğuna sebebiyet verme veya aşağılama uygulamalarının da dahil olduğu alıkonulma merkezi ortamının bileşik etkilerini dikkate almaktadır. Bu tür uygulamaların kasıtlı olduğu ve sonuçlarının tamamen öngörülebilir olduğu durumlarda mesele yetersiz koşullar değil, alıkonulma merkezi ortamının kendisi aracılığıyla uygulanan yasaklanmış bir muameledir. Bu muamele şiddetine ve amacına bağlı olarak işkence veya diğer zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezanın tanımına uymaktadır. 17. Politikalar kasıtlı ve amaçlı bir şekilde korku oluşturmayı içeriyor ve sindirmeyi veya zorlamayı hedefliyorsa, bunun sonucunda ortaya çıkan zarar, işkencenin temel amacı olan tam hakimiyet kurmak için kasıtlı olarak acı çektirmeyi ortaya koymaktadır. Dolayısıyla yapısal olarak işkenceci bir rejimin varlığına işaret eden soykırım süreci, grubun hayatta kalma yeteneğini ortadan kaldırmak amacıyla geniş çapta sistematik olarak şiddetli ruhsal acı çektirmeyi içeren yok etme yöntemini kullanmaktadır. 18. İşkenceye Karşı Komite 2025 yılında 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yoğunlaşan İsrail'in organize ve geniş çaplı işkence ve kötü muameleye dayalı fiili devlet politikasının ciddi şekilde arttığına dair haberler konusunda da kaygılarını dile getirmiştir. Aynı yıl Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail hakkında bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu yukarıdaki 12. paragrafta belirtilen 2'ye B maddesi koşullarının
ortaya çıktığına karar verir.

vermiştir. 19. İnsan dışılaştırma, işkenceyi, aşağılamayı ve yok etmeyi düzenli idari süreçler için gerekli görüp meşrulaştırarak sömürgeci veya ırka dayalı düzenlenmiş rejimlerin politikalarının temelini oluşturmaktadır. Filistin mandası döneminde Birleşik Krallık, İrlanda'da geliştirilen ve daha sonra Siyonist milislere aktarılan bir isyan karşıtı taktik olarak işkenceyi kullanmış, sömürge mirası olan bu uygulamalar 1948 öncesi ve sonrasında Filistin direnişine karşı bir baskı aracı ve önleyici tedbir olarak İsrail güvenlik aygıtına dahil edilmiştir. 20. Devlet kurmanın ilk dönemlerinden itibaren ve 10 yıllarca süren işgal boyunca İsrail, egemenlik aygıtının yapısal bir bileşeni olarak zorlayıcı şiddet uygulamış ve şiddete göz yummuştur. İşgalin başlamasından kısa bir süre sonra işkence ve kötü muamele raporları ortaya çıkmış ve 1970'lerden itibaren Filistinli, İsrailli ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla Birleşmiş Milletler tarafından bu durum artan sıklıkta belgelenmeye başlanmıştır. İsrail'in Filistin askısı ve Filistin sandalyesi gibi işkence yöntemleri İsrailli sorgu görevlileri tarafından Filistinli mahpuslara karşı yaygın olarak kullanılması nedeniyle kötü bir üne sahiptir. 21. Filistinlilere yönelik işkence ve sistematik örtbas etme olaylarını içeren kamuoyunda yankı bulan olaylar, İsrail hükümetini Genel Güvenlik Servisinin uygulama yöntemlerini araştırmakla görevli Landau Komisyonu'nu kurmaya yöneltmiştir. Komisyon, 1987 tarihli raporunda kamu yararı ve zorunluluk gerekçesiyle terörist faaliyetlere karışmış olmasından şüphelenilen bir kişiye psikolojik baskıya ek olarak ılımlı bir ölçüde fiziksel baskı uygulanabileceği sonucuna varmıştır. Komisyonun bulguları işkenceye karşı komite ve birçok insan hakları örgütü için ciddi bir endişe kaynağı olmuştur. 1999 yılında İsrail Yüksek Adalet Mahkemesi sorgulamalarda özel baskı yöntemlerine izin veren bu zorunluluk doktrinini tanımış ve bu doktrin 2018'de genişletilmiştir. Sonuç neredeyse tam bir cezasızlık olmuştur. 2001-2020 yılları arasında işkenceye dair yapılan 1300'den fazla şikayet sonucunda 2 soruşturma açılmış ancak hiçbir iddianame hazırlanmamıştır. 22. Ayrımcı yasal düzenlemeler ve suistimal içeren uygulama pratiklerinden oluşan bir sistem yaygınlaşarak İsrail ordusuna ait gözaltı merkezlerini ve bazıları gizli olan hapishaneleri de kapsar hale gelmiştir. Halihazırda adil yargılama ilkesini ihlal eden mevcut yasalar, yani yalnızca Gazze'den gelen Filistinliler için geçerli olan yasa dışı savaşçıların hapsedilmesine ilişkin 2002 tarihli yasa, daha sert muameleye izin verecek şekilde defalarca değiştirilmiştir. Yerleşik cezasızlık, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik normalleşmiş istismarını körüklemiştir. 23. Ekim 2023'ten bu yana alıkonulma sırasındaki işkence, soykırımın açık bir özelliği olarak cezalandırıcı toplu intikam şeklinde benzeri görülmemiş bir düzeyde kullanılmıştır. Tüm Filistinlilere topluca terörist ve güvenlik tehdidi muamelesi yapılmıştır. 24. Ekim 2023'ten bu yana İsrailli yetkililer en az 1500'ü çocuk olmak üzere 18.500'den fazla Filistinliyi tutuklamıştır. Şubat 2026 itibariyle İsrail 1330'u mahkum, 3308'i tutuklu ve 3358'i yargılanmadan idari kararla tutulanlar dahil olmak üzere çeşitli alıkonulma yerlerinde toplamda 9245 Filistinliyi tutmaktadır. İsrail ayrıca 1249 kişiyi yasa dışı savaşçı oldukları gerekçesiyle tutmaktadır.
Ayrıca muhtemelen birçoğu artık hayatta olmayan 4000'den fazla kişi zorla kaybetmeye maruz bırakılmıştır. İsrailli yetkililer başlangıçta bu alıkoymaları kabul etmekten kaçınmış ve mahpusların tutulduğu yerlere dair ayrıntıları birkaç ay boyunca gizlemiştir. Mayıs 2024'te hukuki baskının etkisiyle mahpus izleme mekanizmasını uygulamaya koymuştur. Fakat bu mekanizma ancak 45 günlük hapisten sonra işletilebilmektedir. Aileler ve avukatlar hala doğru bilgi edinememekte ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin alıkonulma yerlerine erişimi engellenmektedir. 25. İsrail askerleri bütün yerleşim yerlerini basarak yaşlıları, engellileri, hamile kadınları ve çocukları dahi zorla gözaltına almıştır. Tutuklamalar, evlere, sığınaklara ve hastanelere yapılan baskınlarda, kontrol noktalarında ve sokaklarda, hatta İsrail işgal güçleri tarafından güvenli olarak belirlenen koridorlarda ve Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından işletilenler de dahil olmak üzere yardım dağıtım noktalarında, diğer bir deyişle İsrail'de ve işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında gerçekleşmiştir. 26. İsrailli yetkililerin Ekim 2023'ten bu yana kullandığı iki tür alıkonulma merkezi bulunmaktadır. Bu merkez türlerinden ilki geçici olarak kurulan ve ordunun idaresindeki Side Timan, Anatot ve Ofer gibi en kötü üne sahip merkezlerken, diğer merkez türü İsrailli Cezaevi İdaresi binalarıdır. 1985 yılında insanlık dışı yeraltı koşulları nedeniyle kapatılan Ayalon cezaevindeki Rakefet tesisi, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in talimatıyla yeniden açılmıştır. Askeri yönetim altındaki merkezlerde muamele özellikle insanlık dışı olmakla birlikte işkence tüm gözaltı anında sistematik bir şekilde uygulanmaktadır. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
0: Şimdi reklamlar.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
4: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.

0: zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, kumar bir talih oyunudur. Çekilen piyangodan talihliler belli olacak. Milli piyango çekilişiyle beraber talihliler belli oldu. En büyük talihli şu ilden çıktı. Bu meseleyi talih kelimesini vuzuha kavuşturalım ve açıklayalım. Talih nedir? Sözlüklerde talih, faydasız, yaramaz iş, insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan olağanüstü güç, kader, takdir-i ilahi, baht, uğur, şans, talih, talihli, kaderi iyi olan, talihsiz, kaderi iyi olmayan. Bu manalara geliyor. Bu manalar ışığında talih ve talihsiz kelimelerin kapsamını bir düşünmek lazım. Bu kelimeli cümlelerde Allah'ın takdiri olan kadere ne büyük bühtanlar atılıyor. Bunu yapanlar da güme gittiklerini, gözlerini bürüyen hırs sebebiyle anlayamıyorlar bile. Anlayamıyorlar çünkü strateji uzmanları insanların netice çıkarabilme becerilerini pasifize etmek için bazı şeyleri yumuşatmışlardır. Mesela kumar yerine talih oyunu, bebek katliamı

kavramı yerine aile planlaması terimleri kullanılmakta. Ülkemizdeki kamuoyu bazı kavramlarla düşüncesizliğe itilmektedir. Bu kavramların arkasında ortalama insanların göremeyeceği şekilde anlamlar saklanmaktadır. Ortaya atılan bu kavramların moda sözlerin doğruluğunu, yanlışlığını düşünen bir avuç insan sorgular. Arkasına gizlenen asıl anlamları kavrar. Geriye kalanlar da uydurulan yalanlara, dolanlara kanar. Şeytani bir tuzağa takılır. Gerçeklerden de uzaklaşır. Neticede şeytanın peşine düşer, şeytani davranışlar sergilemeye başlar. Talih ve talihsiz kelimelerin kullanış amacı, kaderi töhmet altında bırakmak içindir. Bunu bilmeyen cahil, Allah'a iftira attığının farkına bile varmış değil. Bunun sonucu ne olacak? Hele bir düşünsenize. Televizyon ekranlarında, gazetelerde şans oyunları yapılıyor. Vatandaşlar ya çıkarsa ya bağlanıyor. Günümüzde talih, köşeyi dönme, devlet kuşu edebiyatı alabildiğine yaygınlaştırılmış ve gazoz kapaklarından medet umar hale getirilmiştir. Yılda kişi başına 3 milli piyango bileti satıldığını basından öğrenebiliyoruz. Kumar oyunlarına yönelme Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra başladı. İnkılaplardan önce piyango ile ilgili kanun çıktı. Tarih 9 Ocak 1926. Bu 710 sayılı kanun. Kumar, insanı kıymetli malından, canı gibi olan yavrularından, mukaddes din ve imanından uzaklaştıran şeytanlardan bir şeytandır. Kumar bir afettir. Cemiyetimize kanser misali yapışmış en korkunç hastalıklardan biridir. Her şeyin bir anası, bir de mayası vardır. Kötülüklerin anası, mayası kumardır. Egemen güçler bu toplumu kumar hastası, piyango düşkünü, şans budalası bir millet haline getirmek için akıl almaz usuller kullanıyorlar. Çok dikkatli olmak zorundayız. En ufak bir dalgınlık canınıza, malınıza, ırz ve namusunuza, evlat ve iyalinizle, bütün kahvehanelerde maça kızlarıyla uğraşan babalar, gerçek kızlarıyla İskambil beyini bulamayan gençler, bunu bulmak için ömürlerini tüketmek yerine İslam'ın nezafetine dönerlerse kendi beyliklerini bulacaklardır inşallah. Birileri kumara talih oyunu da deseler, adı sanı ne olursa olsun tamamı haramdır. Kumar Müslümanlara haramdır. Oynayan da, oynatan da bir süre sonra namus ve şerefini kaybetmiş olacaktır. Bunların şerrinden Allah'a sığınırız. Allah Celle Celaluhu cümlemizi nefislerimizin ve nesillerimizin şeytanlardan, şeytanlaşmışlardan ve şeytani davranışlardan korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, kara kış bastırdı, kara kış yolları tıkadı, hava muhalefeti var. Kış mevsimi gelip kar yağmaya başladığında her saat başı televizyon ekranlarından, her gün gazetelerden ve sıklıkla resmi ağızlardan duyup okuduğumuz bir iddia var. Kara kış bastırdı, kara kış yolları tıkadı, kara kış can almaya devam ediyor. Bu ve buna benzer ifadelerle kış mevsiminde mücadele ifadesi dillere pelesenk edilir. Kara kışta kar ve tabiatla mücadele edildiği iddia edilir. Halbuki ne kış karadır ne de insan onunla mücadele eder. Hava muhalefeti ifadesi de aynı şekilde yanlış ve vahim hatalardan deyimlerden biridir. Kim kime muhalefet ediyor? İnsan hangi hallerde, nasıl, niçin ve neden muhalefet eder? Muhalefetin boyutu nedir? Bunlar yerli yerine oturtulması, yeri ve zamanında kullanılması gereken ifadelerdir. İnsan iyi bakmasını bilirse iyi, olumlu düşünür, iyi düşünürse müspeti görür. Bu çok önemli bir husustur. Karşılaştıklarımızda kötü ve çirkinmiş gibi gözüken şeylerin altında mutlaka güzellikler yatar. Güzel düşünmeyen insanlar güzel göremezler. Rabbe,
kendilerine ve yaratılanlara yabancılaştıkları

0: İnsanlar bu yanı ve tarafı görebilirlerse sıkıntı duymazlar. Kar konusunda da Allahu Teala'nın Esma-i Hüsna'sından Halik, Bari ve Musavvir isimleri bilinir. Meseleye bu zaviyeden bakma imkanı elde edilebilirse, o zaman kış mevsiminin gerekleri kara, olumsuz görülmez. Havanın da bir tevafuk içinde cereyan ettiği anlayışı olur. Zaten Müslümana yakışan da budur. Peki kara ne demek? Ehli dünya neden kara kelimesine odaklanıyor? Bu soruların cevabına şöyle geçelim. Her rengin müsbet telkin yönü vardır. Bu yönü keşfetmek önemlidir. Siyah renk, zulmet ve yas sembolü olarak anlaşıldığı gibi, ölümü hatırlatan, insana faniliğini telkin eden, nefsin şaşırtıcılığından kurtulmayı, yenilgiye düşmemeyi simgeleyen tarafı da vardır. Batıda siyah renk matemi, Japonya'da mutluluğu temsil eder. Kara renk ışığı emer ve yok eder. Tabiatta olmayan bir renk ve konsantrasyonu sağlar. Einstein konsantre olabilmek için perdeleri siyah, ışığı olmayan bir odaya girer ve saatlerce düşünürmüş. Allahu Teala'nın yarattığı güzelliklerden biri de renklerdir. Renkler Allah'ın sani, nihayetsiz güzellikleri sanatının içinde yaratan sıfatının tecellisidir. Yaşadığımız dünya içerisinde renk diye bir nimetin var olması ve bu renklerin canlı cansız bütün varlıklar üzerinde en uygun ve uyumlu şekilde bulunmaları Allahu Teala'nın kullarına bir lütfu, bir ihsanıdır. Hasılı, bize göre ne kış karadır ne de hava muhalefeti söz konusudur. Her şey sünnetullah, yani Allahu Teala'nın sünneti üzerine tecelli eder. Allahu Teala Celle Celaluhu cümlemizi hakikatleri olduğu gibi anlama ufkunu açtıklarına dahil eylesin. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Kuşatmadan sonra Sa'd radıyallahu anh Beni Kurayza ile ilgili hükmü verdikten sonra tekrar mescitteki hasta yatağına döndü. Daha önceden Allah'a eğer düşmanlara karşı savaşması kaderinde varsa yaşatması yoksa canını alması için dua etmişti. Şimdi ise durumu kötüye gidiyordu. Kuşatmadan çok az bir zaman sonra bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde buldu. Yanı başına oturdu ve başını yerden kaldırıp göğsüne yatırdı. Sonra dua etti. Ya Rabbi, Sa'd Resulüne tam itaatle

senin yolunda çalıştı ve yapması gereken her şeyi yaptı. Onun ruhunu yarattıkların içinde en iyilerin ruhunu aldığın gibi kabul ederek al. Sa'd radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duydu, gözlerini açarak, "Selam üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Senin tebliğ ettiğine şehadet ederim," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine döndükten bir iki saat sonra Cebrail aleyhisselam geldi ve ona Sa'd'ın öldüğü haberini verdi. Onun cesedini mezarlığa taşıyanlar cesedin bu kadar hafif olmasına şaştılar. Çünkü Sa'd radıyallahu anh iri cüsseli bir adamdı. Bunu Peygamber aleyhissalatu vesselama söylediklerinde o, "Melekleri onu taşırken gördüm," dedi. Cesedi mezarının yanına koydular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasındaki bir grup erkek ve kadınla birlikte cenaze namazı kıldı. Cesedi mezarın içine indirdiklerinde Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüzü birdenbire sarardı. Ve üç kez "Sübhanallah," dedi. Bu Allah'ın mutlak yüceliğini ifade eden bir terimdi ve şimdi olduğu gibi aşılması gereken bir sınırla karşılaşıldığında söylenirdi. Mezarlıktaki herkes aynı sözü tekrarladı ve tüm mezarlık "Sübhanallah" sesleriyle titredi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zafer anlarında söylenen "Allahu Ekber" sözünü söyledi. Diğerleri de bunu tekrarladılar. Daha sonraları o sırada yüzünün neden sarardığını sorduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. "Mezar arkadaşınızın üstüne kapandığında o bir sıkışma hissetti. Eğer bir kişi bile bu sıkışmadan kurtulabilseydi Sa'd da kurtulurdu. Daha sonra Allah ona selamet dolu bir rahatlık verdi." Bunu takip eden günlerden bir sabah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin odasındayken ona "Ebu Lübabe affedildi," dedi. Ona bu müjdeyi vereyim mi diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Eğer istersen," dedi. Bunun üzerine Ümmü Seleme radıyallahu anha mescide açılan odanın kapısında durdu ve yakın bir direkte bağlı olan Ebu Lübabe'ye "Ey Ebu Lübabe, müjdeler olsun, Allah sana merhamet etti," diye bağırdı. Mescitteki adamlar onu çözmek için hemen etrafına toplandılar. Fakat o onları durdurarak, "Allah'ın Resulü beni elleriyle çözene kadar olmaz," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza giderken onun yanında durdu ve bağlarını çözdü. Namazdan sonra Ebu Lübabe radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve yaptığına kefaret olarak bir bağış yapmak istediğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun mallarının üçte birini kabul etti. Onun serbest bırakılmasını haber veren vahiy diğer hata eden iyi adamları da kastederek "Onların mallarından sadaka al. Bununla onları temizlemiş, arındırmış olursun," diyordu. Hendek Savaşı'ndan yaklaşık 5 ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zengin bir Kureyş kervanının Suriye'den dönmekte olduğu haberini aldı. Ve Zeyd'i kervanın yolunu kesmek üzere 170 atlı ile gönderdi. Zeyd ve adamları çoğu Safvan'a ait olan gümüşler de dahil tüm ticari eşyayı ele geçirdiler ve adamların çoğunu da esir aldılar. Kaçmayı başaran birkaç kişiden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin damadı Ebu'l-As idi. Mekke'ye kaçarken yolu üstündeki Medine'nin yakınından geçiyordu. Tam oradan geçerken karısı Zeynep'i ve küçük kızları Ümame'yi görme arzusunu duydu. Gece karanlığında riski göze alarak şehre girdi ve Zeynep'in nerede yaşadığını öğrenmeyi başardı. Kapıyı çaldığında Zeynep onu içeri aldı. Güneşin doğmasına az bir vakit kalmıştı. Zeynep, Bilal radıyallahu anh'ın ezanını duyunca Ebu'l-As'ı Ümame ile birlikte bırakıp mescide gitti ve diğer kız kardeşleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleriyle birlikte erkeklerin arkasındaki ilk sırada yerini aldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başlangıç tekbirini aldı. Adamlar da onun arkasından tekrarladılar. O aradaki sessizlikte Zeynep sesinin tüm gücüyle "Ey insanlar, Rebi'nin oğlu Ebu'l-As benim korumam altındadır."

0: Kendisi de tekbir getirip namaza durdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam verdikten sonra kalktı ve topluluğa doğru döndü. "Benim duyduğumu siz de duydunuz mu?" dedi. Mescitte onun söylediklerini tasdikleyen bir mırıltı oldu. "Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki," dedi, "bunu duyana kadar bu konuda bir bilgim yoktu. Bir Müslümanın başka birini himayesine alması diğer bütün Müslümanları bağlar." Daha sonra kızına gitti. "Onu şerefle karşıla, fakat sana bir koca olarak gelmesine izin verme. Çünkü sen artık onun karısı değilsin," dedi. Zeynep babasına Ebul As'ın Kureyş'ten bir kişinin kendisini emin görerek emanet ettikleri mallara karşılık Suriye'den aldığı mallara el konulmasından büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkan ve kendisine Ebul As'ın malları düşenlere haber gönderdi. "Bildiğiniz gibi bu adam bize aittir. Siz de onun mallarını aldınız. Eğer onun mallarını ona iade ederek iyiliği gösterirseniz beni sevindirirsiniz. Fakat eğer geri vermezseniz o Allah'ın size verdiği bir ganimettir ve onun tasarruf hakkı da sizindir." Onlar malları geri vereceklerini söylediler ve eski su kırbalarına, tahta parçalarına varıncaya kadar her şeyi geri verdiler. Her şey eksiksiz ona iade edilmişti. Onun İslam'a girmekte tereddüt ettiğini gören bir adam, "Neden İslam'a girip bu malları kendin almıyorsun? Bu putperestlerin mallarıdır," dedi. Fakat o şu cevabı verdi: "Bana duyulan güveni sarsarak İslam'a girmem kötü bir başlangıç olur. Malları Mekke'ye götürdü ve sahiplerine verdi. Daha sonra Medine'ye döndü ve biat ederek Müslüman oldu. Böylece Zeynep kocasına tekrar dönmüş oldu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesiyle birlikte tüm şehir sevinçle doldu."
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 10

0: 9.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 6. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykot.

0: Otlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

Başkaları yaşadım, başkalarıyla ağladım. Baş ağrımı dindirmek için tabanımı dağladım. Başkasına

Düzenbaz diriler düşünce gözden, ölülerden medet umduk bu yüzden. Hala düşman mı var ki bize bizden? Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Bozacının şahididir şıracı, nereye el atsan durum çok acı. İbadetler bile reklam aracı. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Mülkün kölesiyiz, makamın kulu. Kaydı şirazemiz, şaşırdık yolu. Müzeye kaldırdık sağ ile solu. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Dünyayı verseler yine yetmiyor. Tamahkar olunca istek bitmiyor. Hiçbir şey kimseyi tatmin etmiyor. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Ömründe bir kalbe dokunmayanlar, insandan, insaftan, halden ne anlar? Masal olup gitti güzel zamanlar. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Neyimiz kaldı? İşiten sağırlar, gören körleriz. İş lafa gelince

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.

cami resimlerini aynaya çizen de randevusuz yatacak musalla taşını. Kötülük asılı balkondan atlamalı bir sonraki çağ. Silmeli kirli ağızları tren raylarından çıkan kıvılcımla. Bak, huzursuzluklarımı listeliyorum. Çileden çıkıyor zaman. Boyun dağdan uzun. İstersen görürsün mahşerdeki seni. Hiçbir şey yazmıyorsun değil mi? Üç defa su verdiğin ağzını susturmadan. Dün Mevlana'nın cebinden şiir çalan çocuk. Bugün bir bardak şarapla zehirliyor 40. yaşını. Gecede ve gündüzde dolaşan her yaşın bir tövbesi olmalı. Güneş açmadan gökyüzüne koşmalı. Sabah olmadan melekleri durdurmalı. Bir kadının ve adamın tövbesi. Bir farkımız olmalı helalleşirken ateşle. Yeryüzünün kulağını çekmeden mi teslim olacağız ecele? Giderken iftarımız istiğfar olmalı. Ve son defa aşkı üflemeli rüyanın kanatlarına ve hara. Giyerken kefeni, göğsündeki aşk gülümsemeli sana. Toprağın elif olarak düşüyorsa bedenine, Mecnun'un alnından çaldığın kader de üşüyecek seninle. Ah sevgili, vurdum duymaz dünyadan ne ölümler gelip geçti. Şeytana inat, çok şiirler yazdık yalansız. Ölüm akan bahçemize sırtımızı dönmeden yaşamayı öğrendik sancısız. Gökyüzü olmayan bir kentte sevmeliyim camdan bakan yengeci. Bak, kardeşi olmayan Adem'e ne çok yakıştı yasak meyve ve tövbe. Nasıl da sessiz bıçağın altında oğul. Öyle aşk doğamaz bir daha anadan. Kurbanı, ağzı olmayanı oyalayamaz şeytan. Uykusu ağır olanlardan yakasını yırtıyor gece. İblisin gölgesi musallat oluyor gecenin ve tövbenin kardeşliğine. Nefsin makasıyla doğranıyor beyaz karanfil. Delice.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbime hamd ediyorum. Bu güzel toplulukla, bu güzel cemaatle dördüncü kez yine güzel bir iş için bizi bir araya topladığı için inşallah birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etme noktasında vazifemizi icra etme sorumluluğumuzun bir gereğini yerine getirmiş oluruz. Hep söylüyorum, bu cümleyi çok duymuşsunuzdur benden. Bazen bazı şeyleri çok iyi bilebiliriz. Aslında o işin yanlış olduğunu, neyin doğru olduğunu bize sorulduğu zaman evet bilebiliriz ve söyleyebiliriz. Çoğu zaman en büyük golleri en fazla bildiğimiz yerlerden yiyoruz. Biliyoruz oradan bir şey olduğunda başımıza gelecekleri, ama ne yazık ki bazen koruyamadığımız için mevzileri, sınırları, oradan şeytan bir zafiyet buluyor ve bir şeyler ortaya çıkarıyor. Böyle olduğu için bilinenlerin tekrarında her zaman için fayda var. Birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etme sorumluluğu asır süresinde sahabenin gündemine girince, ondan önce de zaten biliyorsunuz Allah Resulü onlara öğretmişti bu hakikati. Hayatlarının sonuna kadar hep bunu söylediler. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim ki bu söylediğim daha iyi anlaşılsın. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki sahabenin en büyüğüydü Hazreti Ebubekir. Ümmetin ikinci adamı diye eğer sayılacaksa bir sıralama, onun arkasından yazılacak olan isim Ömer'di radıyallahu anh ve onun arkasından diğerleri. İster Hazreti Ebubekir, ister Hazreti Ömer, bazen yanındaki dostlarına, arkadaşlarına, aynı cemaati, aynı duyguları, aynı sıkıntıları, aynı ızdırapları, aynı hedefleri paylaştığı insanlara bana Allah için bir nasihatta bulun diyorlar. Allah için bana bir nasihatta bulun. Bir hocanın yanına gelen bir insana Allah için bana bir nasihatta bulun diye bir sözünü duyduğunuzda ne hissedersiniz? Ya hocam, ben senden nasihat almaya geldim. Niye sen benden bunu istiyorsun? Der ve şaşırırsınız değil mi? Ama o güzide insanlar bundan şaşırmıyorlar. Çünkü en zirvedeki isim sadece sahabenin zirvesi değil, bütün gönderilmiş peygamberlerin en zirvesindeki isim olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile Ömer umre için harekete geçtiğinde ondan dua istemişti. Sahabe bunu görüyor. O halde bizim konumlarımızın, durumlarımızın hiçbir anlamı yok. Hepimizin birbirimizin nasihatına ihtiyacı var. Bu aslında şu andaki bu meclis, bugün dördüncüsünü icra edeceğimiz şu güzel ortam, birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etme noktasında Allah'ın bize verdiği bir ikram. Dolayısıyla bu ikramı iyi değerlendirip birbirimize hep bu manada güzel enerjiler, moral olabilecek, umut olabilecek, örnek olabilecek, hayatımızdaki güzellikleri arttıracak şeyleri yapma adına bir imkana dönüştürecek bir nimet olarak anlayıp gereğini yapmak durumundayız. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Ahzab suresinin 35.

0: ayetiydi aslında bu cennet bizim evimizdeki ders silsilesinin serlevha ayeti ve biz o ayetin gölgesinden aile adına alabileceklerimizi almaya çalışıyorduk. Dördüncü dersimizin konusunu da biraz önce söyledi Cemil Hoca, sadakat ve sebat olmazsa olur mu? Ayeti hatırlayın. Ve's-sadikine ve's-sadikat ve's-sabirine ve's-sabirat. Doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar. Ayet sadece erkek sigası kullansaydı zaten belli olurdu onun içerisinde de kadın olduğu. Arapçayı bilenler bunu bilir. Ama özellikle erkeği kadını ayırarak söylemesi, herkes kendi üzerine alsın, buradan çok önemli mesajlar var diyerek aslında malumun ilanıdır. Biz de alıyoruz alacağımızı. Biz de bugün inşallah sadakat ve sebat meselesini işlemeye çalışacağız. Ben bugün bir soru beylere sormak istiyorum, bir soru hanımlara sormak istiyorum. Hanımların sorusu biraz daha geç bir zamanda gelecek. Onlardan sözlü değil, sadece işaretle cevap isteyeceğim. İstiyorum ki şöyle içinizden birkaç tane kardeşimden şunu duyayım. Eşler birbirlerinin nesi olurlar? Mesela siz hanımınıza, hanım beyine bir yönüyle bu evlilik meselesinin, aile meselesinin, aile hukuku meselesinin daha sağlıklı bir biçimde yürüyebilmesi için böyle bir sorunun muhatabı olduğunuzda ne dersiniz? Tek kelime. Cevap fazla uzun değil. Size de bir tane ayak vereyim, ipucu vereyim. Mesela ben bu sorunun ilk muhatabı olsam, eşler birbirinin nesidir diye soru bana sorulsa, hiç çekinmeden söyleyeceğim cevap kardeşidir olur. En fazla unuttuğumuz bu olduğu için bunu derim. Eşler birbirinin kardeşidir. Başka ne geliyor aklınıza? Böyle söyleyecek olan var mı? Ney? Kader arkadaşı, çok güzel. Kaderdaşı dedi Semih abi, güzel. Başka? Arkadan bir tane var. Örtüsü. Yoldaş, çok güzel. Rehberi. Emre, yine yaptın yapacağını.
1: Ha. İkinci yarısı.
0: Yarısı, bir bütünün yarısı, çok güzel. Sırdaşı. Tamam, yeterli. Söyledikleriniz var mı arkada söyleyecek? Tamam. Ben söylenenleri zaten aynılarını söyleyeceğim. Bakın şöyle bir şey çıkardım. Kardeşi biraz Anadoluca yazdım ben. Kardeş dedim. O biraz daha samimi çünkü özellikle öyle. Gönüldaşıdır. Arkadaşıdır. Rahledaşıdır, derttaşıdır, yoldaşıdır, sırdaşıdır, kaderdaşıdır. Ekleyebilir misiniz bunlara? Ekleyebilirsiniz. Ama benim aklıma gelenleri ben böyle sizinle paylaştım. Şimdi burada bizim yaptığımız bir yanlış var arkadaşlar. Çok ciddi bir yanlış bu yanlış. Bu yanlışın bir dikkatini üzerlerimizde yoğunlaştırmamız lazım, bir dikkati çekmemiz lazım bu noktaya. O da şu: birisiyle bir bağ kurduğumuzda son kurduğumuz bağ neyse ilişkilerimizi hep onun üzerinden yapıyor, öncekileri unutuyoruz. Nasıl? Mesela diyelim ki ben bir kardeşimle, iman etmiş bir kardeşimle mümin olmasından dolayı bir kardeşlik hukukum var, değil mi? O benim kardeşim, ben de onun kardeşiyim. Çünkü Müslümanlar birbirlerinin kardeşi, genel fermanın gereği bu kardeşlik hukukunu kurduk. Bir müddet sonra ben bu kardeşimle ticari bir ortaklık yaptım. Beraberce ticari ortaklık adına bir adım attık. Şimdi ticari ortaklık başladığı zaman aşağıda Müslüman olarak birbirimizle olması gereken kardeşliğimiz koptu mu? Kopmadı, kopmamalı. O zeminde durmalı, onun üzerine ticari bağ kurulmalı. Ben bir Müslümanla, Müslüman olarak kardeşim, ticaret olarak ticaret ortaklığı yaptım. Aradan bir müddet geçti, birbirimizi çok sevdik, dedi ki ya birbirimize evlatlarımızı da evlendirerek bir bağ kuralım. Tuttum, ne yaptım? Kızım varsa onun oğluna verdim, oğlum varsa onun kızını aldım. Bir de hısımlık bağı kurduk. Kardeşiz, ticari ortağız, olduk hısım. Aradan bir müddet daha geçti, bir başka bağ daha kurduk, bir başka daha bağ kurduk. Belki bir insanla 7-8-10 tane farklı bağ oluşturduk arka arkaya. Şimdi bunları oluşturduğumuzda en zeminde durması gereken bağ kopacak mı? O gidecek mi? Hayır. O onun üzerine, o onun üzerine olacak. Ama böyle yapmıyoruz. Böyle yapmıyoruz. Mesela ticari ortaklık kurduğumuzda o ticaretinde biliyorsunuz stresini, sıkıntılarını, sanki birbirimizin kardeşi olmaktan mesele başka bir noktaya gelmiş diye birbirlerine karşı bambaşka bir noktaya geliyor insanlar. Hısım oldu, aslında üç tane bağdan sonra o hısımlık kuruldu ama hısımlık hasımlığa dönüştü. Hal böyle olunca ne oluyor? Mesela bende böyle bir korku var, belki yanlış bir korku ama böyle bir korku var bende. Sevdiğim insanlarla ikinci, üçüncü bağ kurmaya korkuyorum. Ya ben bu kardeşimi seviyorum, aman mesafemizi koruyalım. Olur ki bir daha yeni bir bağ kurarsak o kurduğumuz bağ aramızdaki sevgiyi yıpratır diye geri duruyorum, korkuyorum bundan. Ama aslında biz anlamış olsaydık eğer, her bağ yeni bir bağla desteklenir. Kurulan bir bağ diğer bir bağı zedelemez ve ortadan kaldırmaz diye anlasaydık mesele çok daha farklı bir boyuta gelecekti. Hatırlıyor musunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebubekir'i? Arkadaştılar, sonra peygamberlik gelince aleyhissalatü vesselam Efendimiz peygamber oldu. O da onun sadık dostu oldu. Aradan bir müddet geçti, ticari bir ortaklık yaptılar Hazreti Ebubekir'le Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret yolunda alınan develeri borç aldı Allah Resulü ondan, biliyorsunuz. Aradan bir müddet geçti, hısım oldular. Ayşe anamız Hazreti Ebubekir'in kızı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak kendinden yaşça da 2 yaş küçük olan Ebubekir'in damadı oldu. Aradan bir müddet geçti, başka bağlar kuruldu ama kurulan hiçbir bağ bir öncekini zedelemedi. Şimdi aynı şey evlilik için de geçerli. Ben bir Müslümanım, hanım da Müslüman, biz bir iki Müslüman olarak hayatlarımızı birleştirdik. Kardeşlik hukuku devam ediyor mu? Ediyor. Karı koca hukuku başladı ama kardeşlik hukuku devam ediyor. Peki ne dedi kardeşlik hukukunun temel ölçüsünde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz dedi. Hani nerede? İstiyor musun kendin için istediğini hanımın içinde? Eğer böyle bir ölçüyü anladınsa bu kardeşlik meselesini anladın. Yok ya, o camideki adam içindi, ya o vakıftaki diğer adam içindi. Eğer böyle anlıyorsan işte bunun adı hayattaki bağları peygamberin bize öğrettiği gibi kuramamaktır. Bunun geri kalanlarının hepsini siz artık düşünün. Gönüldaş olması da öyle, arkadaş olması da öyle, rahledaş olması da öyle. Anlaşıldığı için asıl konumuza zaman kalsın diye biraz hızlı geçeceğim bunu. Bakın gördüğünüz üzere burada bir şey öğreniyoruz. Karı koca arasındaki hukuk ilişki hiçbir ilişkide olmayacak kadar zengin bir ilişkidir. Bu zenginliği birkaç taneye indirgeyen bir adam bir müddet sonra evliliği külfet görüyor. Çünkü konuşacak bir şey kalmıyor. Mesela sen hanımla rahledaş değilsen, mesela aynı ilim havzasından beslemiyorsan, rahle bu, ille de bir rahle olması gerekmiyor. Yani beraberce ilim noktasında yürümüyorsanız, hanımla aynı davaya gönül vermemişsen, senin hassasiyetin başka, hanımın başka, bir müddet sonra çatlayacak zaten. Çünkü eve geldiğin zaman sen bambaşka bir ruh haliyle geliyorsun, hanım bambaşka bir ruh halinde, konuşulacak şeyler sınırlı, birkaç mesele konuşuluyor. Bu ilişkinin zenginliği korunmadığı için de eşler arasındaki o konuşma meselesi nasıl yürüyor? Ya boş konuşuyoruz ya hiç konuşmuyoruz. Yani ortaya

0: güzel şeylerin çıkmaması bundan kaynaklanıyor. Onun için bu ilişkilerin zenginlikle devam etmesi gerekiyor. Birer birer belki ele alınması gerekir ama ben önemli olan bir tane noktaya dikkat çekerek asıl dersimize dönmek istiyorum. Önemli olan şey de sırdaş. Eşler birbirlerinin sırdaşı mıdır? Sırdaşıdır. Ama birbirlerimizin sırdaşı olmak demek, ne var ne yok, herkes her şeyi hep paylaşacak diye bir şey yok. Bu doğru bir şey değil. Eğer böyle anlıyorsak yanlış anlıyoruz. Ve böyle anladığımız için de bazı şeyleri bakın koruyamıyoruz. Sır dediğiniz şey yüktür benim güzel kardeşlerim. İnsan gerçek manada sevdiği bir insana taşıyamayacağı bir yükü yüklemez.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer.

0: Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Ya muktedir.
3: Muktedirsin sen. Muktedirsin ki kudretine sınır olmaz. Hiçbir iş sana zor gelmez. Hiçbir şey sana engel olmaz.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

bu eşlerin birbirlerinden istememesi gereken bir şey. Hanım mesela diyor ki beye, bey nerede işte ticari hayatın içerisinde. Ne yapıyorsan benimle söyleyeceksin. Ortakla ne yapıyorsan bana gelip söyleyeceksin. Vakıfta ne varsa hepsinden benim haberim olacak. Ya da aynısı tersinden öyle. Bu böyle olunca o yük olan şeyler ortaya çıktıkça altında ezilmeye başlıyor insanlar. İnsanın taşıyabileceği bir yük var, taşıyamayacağı bir yük var. Sınırlar var. Sırdaş demek her şeyi paylaşacağız anlamına gelmez. Paylaşmamamız sevmediğimiz anlamına da gelmez. Aslında sevdiğimiz insana yük yüklemiyoruz. Niye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırdaş olarak Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi değil de Huzeyfetül Yemani diye sahabeden birini seçti ve ona bazı şeyleri verdi? Üzerinde durulması gereken bir şey. O halde birbirimizden yapamayacağımız, yaptığımız zaman da altında kalacağımız şeyleri beklemek, istemek doğru değil. Burada ölçüleri korumak durumundayız ve ilişkilerimizdeki bu zenginliği devam ettirip aramızdaki o hukukun her gün başka bir yenilikle, başka bir heyecanla, başka bir güzellikle devam etmesini sağlamalıyız ki bu noktada evliliğin alması muhtemel olan yaralardan, sıkıntılardan kendimizi koruyabilelim. Allah hepimize bu noktada yardım eylesin ve aramızdaki hukuku, güzelliği en güzel bir biçimde devam etmeyi kolaylaştırsın. Şimdi benim güzel kardeşlerim, sadakat ve sebat olmazsa olur mu diye dersimizin serlevhasına bir daha götüreyim sizi. Sadakat dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Harç, şu tuğlaları birbirine tutan harcın adıdır. Ve evlilik dediğiniz bu müessesenin, aile dediğiniz o küçük devletin en önemli meselesi harçtır. Harç yoksa tuğlalar tutmuyor birbirini ve o bina yükselmiyor ne yazık ki. Sadakatin olmadığı bir yerde evlilikten, aileden gerçek manada söz edebilmek mümkün değil. Ya sebat? Sebat da bu. Bilmiyorum Hamza bizim inşaatın resmini mi getirmiş ama bizimkine benzemiyor. Şu kolonlar. Şu kolonlar var ya, sebat. Sebat dediğiniz şey binayı ayakta tutan taşıyıcı kolonlardan bir tanesidir. O kolonlardan bir tanesi adalettir. O kolonlardan bir tanesi meveddettir. Ama en önemli kolonlardan bir tanesi de sebattır. Eğer bir evlilikte sadakat yani harç yoksa ya da sebat yoksa o evliliğin sağlıklı bir biçimde devam edebilmesi mümkün değil. Ha rol yaparak eşler götürebilirler ya da dostlar pazarda görsün diye yürür bazı şeyler. Ama asıl istenilen manada örnek ve model aile olabilme meselesi tam anlamıyla sağlanamaz. Sağlanabilmesi için ne olmalı? Sadakat ve sebatın olması gerektiği kadar yerini alması, olması gerektiği kadar da o yerde konumlandırılması gerekiyor. Peki sadakat nedir? Biz sadakat deyince ne anlamalıyız? Sadakat hem doğru olmak hem doğruluğu yaymaktır. Ama doğru olmak önce gelir. Hem doğru olacağım hem doğruluğu da karşı tarafa bir yönüyle olması adına telkinde bulunacağım, örnek olacağım. Karşı bana eğer doğru olsun, olursa ben ona doğru olurum demek, doğruluğu, sadakati anlamamaktır. Bütün dünya doğruluktan vazgeçse, sen bir Müslümansan eğer doğru olmak zorundasın. Ya ben iyi olacağım ama karşı bırakmıyor beni. Ben aslında sadık olacağım, bu çağın gerçekten doğru sözlülerinden birisi olacağım. Ebu Bekir'in bu çağdaki işte bir yönüyle yansıması olacağım. Ama falanca beni bırakmıyor. Hanım beni bırakmıyor. Bey beni bırakmıyor. Bunların hepsi bahane. Ve bu bahanelerin hiçbir geçerliliği yok. Geçerliliği olabilmesi adına bizim sadakati doğru anlamamız lazım. O da öncelikle kişinin kendisinin doğru olmasıdır. Eğer bu doğruluğu doğru bir biçimde anlarsak, biz sadık olmayı karşı taraftaki insana da yalan söyletmeme noktasında
bir sorumluluğu da bize yüklediğini anlamış oluruz. Ne lazım sadakat için? Arkadaşlar ne olur şu tarife dikkat edin. Doğru olmak için doğruluğun ne demek olduğunu iyice kavrayacak bir zihne. Asıl kazancın başlangıcı zarar bile olsa doğrulukta olduğuna inanan bir yüreğe ve yalanın her türlüsünü kendisinden koruyacak bir takvaya sahip olması lazım. Bakın üç şey söyledim. Akılda da dursun diye o üç şeyi de sizin nazarlarınıza vereyim. Kavrayan bir zihne, inanan bir yüreğe, koruyan bir takvaya ihtiyaç var. Sadakat kolay değil. Şartlar adamı öyle bir zorluyor ki, ben başım gitse yalan söylemem, başım gitse doğruluktan ayrılmam diye nice insanlar, zaten böyle havalı civalı konuşan adamların Allah burnunu sürter bir şekilde yere, genel anlamda bunu koruyamadıklarına şahit oluyoruz. Sadakat için bu üç şey lazım bize. Kavrayan bir zihin, inanan bir yürek, koruyan bir takva. Eğer olursa sadakat olur. Bildiğiniz o hadisi bir daha hatırlayalım mı? İmam Malik'in Muvaddası'nda bize aktardığı hadis. Soruyor sahabe, ya Resulallah, mümin cimri olur mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet diyor. Mümin korkak olur mu? Allah Resulü evet diyor. Sorular devam ediyor. Mümin yalancı olur mu? Yalan söyler mi? Asla diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yalanla imanın bir araya gelemeyeceğini söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalan meselesine o kadar ciddi bir biçimde dikkat çekiyor ki ya korkuya kapılıyorsunuz. Diyorsunuz ki yalan söyleyen bir insan Allah muhafaza kafir mi olur? Hayır, kafir olmaz. Böyle bir şey söylenmiyor zaten. Ama biz Allah Resulü'nün söylediği sözlerden şunu çıkarıyoruz. Yalan mümin sıfatı değil. Müminin asla hayatında olmayacağı bir şey yalan. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz. Bitti. Allah Resulü verdi ölçüyü. İman ile küfür, doğruluk ile yalan, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz. Yani biri geldi mi diğeri ortadan çekilir. Öyleyse eğer burada sadakat meselesini çok doğru bir biçimde anlamak durumundayız. Eğer bu sadakat istenilen oranda tesis edilmezse eşler arasında o sadakat çizgisi zedelenirse, sadakat gitti mi ne gidiyor onunla beraber? Güven gidiyor. Eşler birbirine güvenmiyor. Şüpheler başlıyor başka başka sıkıntılar. Bunlar olduğu andan itibaren o ailede, o evde huzur adına bir şey

oluşmuyor. Ve sadakatin olmadığı bir ailede sağlıklı çocuklar yetişmiyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Niye biz çocuk yetiştiremiyoruz noktasında sıkıntılarımız var ya, işte bu. Sen evdesin, telefon çaldı, birisi gelecek eve, çocuğuna diyorsun ki babaya, baba burada yok de, baba burada yok de. Dedirttin mi onu? Aa, dedirttin. Ondan sonra sen çocuktan eminlik işte isteyemezsin. O zedelendi. O bütünlük o ortadan kalktığı anda, o sadakat çizgisi bir şekliyle zedelendiğinde bazı şeyleri koruyabilmek çok kolay değil. Onun için aile dediğimiz o büyük müessesenin en önemli harcı sadakat ise, bu sadakat meselesini bizim ciddi ciddi üzerinde durmamız lazım. Ben aile çerçevesinden ele alacağım. Hatırlarsanız Siret-i İnsan derslerinde insan sadakati elde ederse ne kazanır diye bir şeyler söyledim. Şöyle bir 5 madde vermiştim. Zamanı kullanmak için bu 5 maddeyi okumayacağım size. Ama bunlara siz bir bakın ve biraz üzerinde durun. Çünkü burada gerçekten çok önemli tespitler var. Özellikle sadakatin insana ne kazandıracağına ait ölçüleri öğreniyoruz. Bu ölçüler meselenin ehemmiyetini bize öğrettiği gibi neleri korumamız gerektiği konusunda da bir bilgi verir bize. Şöyle bir başlığın altında size bazı şeyleri söylemek istiyorum. Ailede sadakat nasıl sağlanır? Çok önemli bir mesele. Ben erkek olarak, karşımda hanım, Allah beni ikramlandırmışsa çocuklarım, yeni evli kardeşlerimiz var, onlar da bir müddet sonra aynı ikrama inşallah muhatap olacaklar. Cenab-ı Hak çocuksuzlukla imtihan edilen kardeşlerimize de en yakın zamanda inşallah o rızkından, o güzel hazinesinden onları da nasiplendirsin. Hepimize bu lazım. Ben nasıl sağlayabilirim? Bakın 5 tane temel ölçüyü konuşuyoruz. Doğruluğu esas alarak, ne olursa olsun, asla bedeli ne olursa olsun, doğruluk adama bedel ödetir mi? Ödetir. Yemişsin bir işte nane diyelim ki. Soruyor sana, soruyor. Hanımlar da meraklıdır zaten biliyorsunuz. Alttan girer, üstten çıkar ya. Söylenenle yetin. Yok, o ille alacak bazı şeyleri. Aldıkça da üzülecek. Neyse, ne olursa olsun bir şekliyle kesinlikle doğruluğun esas alınması gerekir. Ama ikinci madde, o birincisiyle alakadar olan bir şey, doğruluğa tahammül göstererek. Mesela bir mesele var, sen söylemek istemiyorsun. Hanım ya da bey zorluyor, ya söyle diyorsun, ne olur söyle. Söyle diyor, bak bir şey söylemeyeceğim. Söyle diyor, şöyle yapmayacağım. Tamam, sen de diyorsun ki madem o kadar ısrar ettin söyleyeyim. Söylüyorsun, küsüyor. Hani sen söylettin, zorla söylettin. Küsüyor. Böyle, ya da başka bir şey söylüyor. Bedir'de esirler var Müslümanların elinde. O sucu karşı tarafın, Mekke tarafının sucuları, sahabe soruyor, diyor ki kaç kişi var orada? Adamlar da sayı bilmedikleri için diyor da ki bilmiyoruz. Bilmiyoruz deyince sahabe diyor ki bunlar biliyor, doğruyu söylemiyor. Dövüyorlar adamları. Dövüyorlar, dövüyorlar. En son Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. O anda da adam bir rakam söylemiş. Ama o rakam mümkün değil, doğru değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir bakıyor onlara. Ya diyor, adama döve döve yalan söylettiniz. Sen diyor söyle bakayım, karşı tarafta siz günde kaç tane deve kesiyorsunuz? O develerin üzerinden Allah Resulü sayıyı tespit ediyor. Şimdi doğruluğu söylettiriyorsun, ondan sonra da o doğruluğa tahammül etmiyorsun. Mesela aileler arasındaki en büyük problemlerden bir tanesine ben dikkat çekeyim. Diyeyim ki erkek tarafı, koca, hanımına söylemeden kendi ailesine maddi bir katkıda bulunmuştur. Kocanın kardeşi diyelim, biraz sıkıntısı olmuştur, borç vermiştir, yardım etmiştir. Bunu da hanıma söylememiştir. Söylemek zorunda mı? Değil. Ama söylememiştir. Neyse, bir şekilde hanım dolaylı bir biçimde bunu duymuştur. Tamam, evde başladı meseleler. Niye verdin, niye ettin, niye eyledin? Koca da kendini kurtarmak için ya yarım yamalak sözler söylüyor, ısrar edince doğrusunu

karşı taraf ancak o zaman tasdikler. Ama 100 defa doğru söyleyen adam bir defa yalan söylesin, yıkılır o duygu. Bu güven böyle bir şey. Onun için zedelememek adına gayret etmek durumundayız. Olur ki eğer hayatımızda bu noktada bazı hatalar olmuşsa, ya affedeceğiz, ne yapacağız yani, ne edeceğiz? Onu iki de bir gündeme taşımak mesele değil. Evet, bazen zorlanabilir insan, bazen bazı şeyleri kabullenmek çok ağır gelebilir insana. Ama bu güven meselesi eğer sarsılırsa, inanın ki koruyabilmek, bazı şeyleri korumak çok kolay değil. Dördüncüsü, tedbir ve şüphe duygusunu birbirine karıştırmayarak. Bu şüphe meselesi acayip bir hastalık. Kurt merak ediyor işte, eşler birbirlerini merak ediyor. Gündüzleri nasıl geçti? Kimle telefonda konuştu? Kimle mesajlaştı? Kimle ne yaptı? Akşam eve gelince böyle sanki bir polis edasıyla bir şeyler yapıyor. Adam mesela bir iş toplantısına gidecek, biraz süslenip püslenince hanım hemen başlıyor aklına başka şeyleri getirmeye. Şeytan da boş durmuyor, bir şeyler sokuyor ortaya. Ama netice itibariyle bu tedbir ve şüpheyi birbirine karıştırmama noktasındaki hassasiyeti koruduğumuzda, şüphe kurt ama tedbir lazım. Tedbir gerçekten lazım. Buradaki cemaatin öyle bir problemi olacağı kanaatim yok ama ben başkaları da dinledikleri için bir şeyler söylemek durumundayım. Bu ifadelerimden dolayı da ne olur benim kusuruma bakmayın. Öyle bir zemin ki iffetsizliğin, bu kelimeden dolayı ne olur bağışlayın beni, namussuzluğun ve iffetsizlik avcılığının çok olduğu bir zaman. Bu zamanda inanılmaz derecede tedbirli olmak gerekir. Herkes tedbirli olacak. Ama o tedbiri asla şüpheyle karıştırmayacağız. Eğer karıştırırsak bunu, işi başka yerlere getiririz. Sonra hanım kardeşlerime bir şey söyleyeyim. Bu kesim var ya, şu sol kesim, bu kesim kıskanılmayı sever ha. Onlarda Allah öyle bir fıtrat vermiş. Çok kıskanırsanız onlar havaları civaları fazla bir noktaya gelir. Başınıza iş açarsınız. Yaparken de bunu dengeli bir biçimde yapmakta her zaman için fayda var. Tedbir ve şüpheyi dengeli bir biçimde koruyabilirsek sadakati zedelemeyiz Allah'ın izniyle. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Sevgi artınca güven artar. Güven arttıkça korku dağılır. Korku dağılınca sadakat hakim olur. Mesele bu. Sevgi artınca güven artıyor. Güven arttıkça korku dağılıyor. Korku dağıldıkça da netice itibariyle sadakat hakim olmuş oluyor. Sonuncusu da ideal bağlılığı anlayarak. Bakın, sadakat meselesinin önemli bir meselesi. İdeal bağımlılık. Niye bunu söylüyoruz? Neden ideal diye bir kelime ekledik buna? Şundan dolayı. Bazı kardeşlerimiz evlilikteki bağlılığı bağımlılık olarak anlıyorlar. Bağlılık bağımlılık demek değil. Evlendik, tamam, hep birbirimizin işte ikizi gibiyiz. Nereye gitsek şöyle yapacağız, ne konuşursak aynısını konuşacağız, ne diyeceksek aynısını diyeceğiz. Böyle bir hayat yok ya. Sen de bir şahsiyetin var, onun da bir şahsiyeti var. Senin de özel bir hayatın var, onun da özel bir hayatı var. Senin de sorumlulukların var, onun da sorumlulukları var. Bu ancak ideal bağlılık meselesiyle oluşacak bir şey. Bunu bağımlılığa dönüştürmeye gerek yok. Eğer burada biz o ideal bağımlılığın ne olduğunu anlamazsak yine sadakati koruyamayız. İdeal bağımlılığın adı güvenli bağlanmadır. Bugün bakın, modern psikolojide de bazı iletişim şeylerinde de bağlanma meselesini üç başlığa ayırıyorlar. Ben biraz değiştirdim bunu. Kaçıngan bağlanma diyorlar. Kaygılı bağlanma, güvenli bağlanma. Kaçıngan bağlanmada ne var biliyor musunuz? Erkek her şeye kızıyor, kadın her şeye küsüyor. Böyle bir hayat yaşanabilir mi? Yaşanamaz. O ev cinayet. O evde anarşi var yani. Ne yapsan erkek hemen öfke patlaması yaşıyor. Hanım da her şeye küsüyor. Kalk şuradan otur, şuradan kalk, şuraya kalk deyince hanım küstü. Şunu yap deyince hanım küstü. Şöyle davran deyince hanım küstü. Tamam, küsmek bir yere kadar sineye çekilebilir ama

her zaman olabilecek bir şey değil ve dayanılacak bir şey de değil. O kaygılı bağlanmada ikincisinde şöyle bir şey var, tezahür var. Erkek her şeyi hesaba konu ediyor, kadın ise her şeyi gizliyor. Beyefendi Hazretleri diyor ki evde ne olursa olsun her şeyden benim haberim olacak. Çatal bile yer değişse benim haberim olacak. Bilmem ne olsa benim haberim olacak. Bu kadar baskı oluşturduğun zaman hanım ne yapıyor? Başlıyor gizli saklı işler yapmaya. Sen o noktada sadakati zedeliyorsun aslında. Her şeyden haberdar olma sana bir şey kazandırmıyor ki. İyice meseleyi çıkmaza sokmuş oluyorsun. İdeal bağımlılık, güvenli bağlanma, ondaki tezahür ne? Erkek her şeyi makul dairede değerlendiriyor. Kadın her şeyi eşi ile rahatlıkla paylaşıyor. Söylenen ve istenen bu aslında. Erkek ne yapıyor? Makul dairede değerlendiriyor. Makul, aklın sınırları çerçevesinde olması gereken neyse o manada. Hanım da bu rahatlıktan dolayı ne yapıyor? Ne varsa bu manada paylaşabileceği şeyleri erkekle, eşiyle paylaşmış oluyor. Sadakat meselesinde daha çok şey söylenebilir ama bu kadarıyla iktifa edelim. Allah karşılıklı hepimize gerçek manada sadakati tesis edebilecek bir seviye nasip eylesin. Gelelim sabra. Sabır nedir? En fazla sıkıntı verdiğimiz kavramlardan bir tanesi sabır. Yanlış anlıyoruz sabrı. Yanlış anladığımız için de sabır genel anlamda bugün İslam ümmetinde eli kolu bağlayıp miskin miskin oturmanın anlamına geliyor. Öyle değil. Bakın sabır ne demek değildir, nedir diye ben size bir tanım vereyim. Sabır nedir biliyor musunuz? Katlanmak değil, katılmaktır. Birincisi bu. Katlanmak değil, katılmak. Mesela şöyle bir mantık, inanın ki doğru bir mantık değil ama birçok insan şu anda evliliğe bu anlamı yüklüyor. Ya bu adam, bu kadın katlanılacak kadın değil, adam değil ama çocukların hatırına ben bu evliliği yapıyorum. Ne kadar zor bir şey bu biliyor musunuz? Ama sabır dediğimiz şeyi anlasaydık niye katlanalım ya birbirimize? Katlanılacak bir şey yok. Varsa ortada problemler, o problemler izale edilir. Karşılıklı olarak katılınır. O katılımdan kaynaklanan bir şeyle ortak bir zemin oluşulabilir. Dolayısıyla sabır asla katlanmak değil. Bunu çok iyi bir biçimde öğrenelim. İkincisi, sabır pasiflik demek değil, aktifliktir. Pasiflik Müslümanın kabul edeceği bir şey değil zaten. O pasifliğin karşılığı bizde ne biliyor musunuz? Zillet. Ve zillet bizim kabul edemeyeceğimiz bir şey. Aktif. Aktif anlamda var olan o sorunun üstünü örtmeden o sorunu giderme adına bir adım atmak. İşte bunun adıdır sabır. Sabır zillet değil, izzettir. Sabır statik bir kavram değil, dinamiktir. Bu kardeşlerimden bazıları bu kavramları çok daha iyi biliyorlar benim için. Statik ne demek? Durağan demek. Tamam yaptık, bundan sonra böyle gidecek. Hayır. Her an yenilenen, her an tekrardan farklı bir noktaya taşınacak bir şey. Onun için statik bir kavram değil, dinamiktir. Sabır ana mahkum olmak değil, anın gereğini yerine getirmektir. Bir şey oldu, sorun çıktı. Çıkar mı? Çok normal. O anda o sorunun çözümü adına adımlar atmak. Ne yaparsam ben bu sorunu çözebilirim. Bu sorundan bir şekliyle kendimi de, eşimi de, çocuklarımı da belli bir noktaya taşıyabilirim. İşte bunun adıdır ana mahkum olmamak. Her anın kendine özgü bir durumu vardır. O durum doğru tespit edilir ve ona göre de davranılır. Eğer sabrı biz böyle anlarsak evlerimizde sabır hakim olur. Peki sabır hakim olursa ne olur? Of, neler olmaz ki? En başta ne olur biliyor musunuz? Bir evde sabır varsa orada melekler vardır.
Ne olur Allah aşkına şunu bir iyi anlayalım. Bakın bir örnek üzerinden anlayalım. Biri musallat olmuş Hazreti Ebubekir'e, bağırıyor, bir şeyler söylüyor, söylüyor, söylüyor. Sadakat timsali Ebubekir radıyallahu anh dinliyor, sabrediyor. Bu zillet değil, sabrediyor sadece. Bir şekilde bekliyor ki o adamın sözü bitsin, ondan sonra söyleyeceğini söylesin ya da o adamı ikna olabileceği şekilde bir şekilde o ikna zeminine çeksin. Adam tahrik edince Hazreti Ebubekir'i, insanın da bir yere kadar dayanma gücü var. Ebubekir radıyallahu anh da adama bir cevap veriyor, biraz da sert bir cevap veriyor. O anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişiyor. Adam gidiyor, Ebubekir Resulullah'ın yanına geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Hazreti Ebubekir'e diyor ki, Ebubekir sabrettiğinde melek senin yerine cevap veriyordu. Sen sabrettikçe melekti senin avukatın. Seni melek savunuyordu. Ama konuştun, melekler çıktı gitti. Şimdi bunu biz aileye taşıyalım. Ya hepimiz insanız. Aynı ruh halinde değiliz. İnsanın da aynen mevsimler gibi halleri vardır. Bazen ilkbahar olur, bazen sonbahar olur, bazen kış olur, bazen yaz olur. Geldin eve, hanım o gün biraz farklı bir halde. Ne olur yani biraz nas çeksen, ne olur biraz o gün o bağırsın, o deşarj olsun, ne olur yani. Tersi olsa o gün işte başka yerlerde bir şekilde bir şeyler yaşanmış ve eve geliyor bey. Ya bırak biraz o bu manadaki hakkını kullansın. Öyle bir noktaya gelmişiz ki hepimiz diyoruz ki hayır, her zaman benim dediğim gibi olacak. Hep benim istediğim gibi olacak. Her zaman benim istediğim gibi olmuyor. Hayat böyle bir hayat değil. Hayatın gerçekliliği bunu kaldırmıyor. Hayat dediğiniz bu zorlu süreçte bazen öyle bazen böyle oluyor. Öyle nalıncı keseri gibi hep bana hep bana yok. Bir sana bir bana. Bazen sen katlanacaksın, bazen o katlanacak. Ancak öyle yürüyecek bu gemi. Yok hep ben dersen hep ben dediğin yerde oluşturamıyorsun işte bazı şeyleri. Dolayısıyla burada sabır meselesini anladığımızda ve evin ana kolunu olarak sebatı gelip ana kolun olarak koyduğumuzda ve koruduğumuzda melekler olacak o evde Allah'ın izniyle. Sabır varsa orada ne var? Şefkat var. Çünkü sabır şefkati getirir. Sabrediyorsun, merhamet dediğimiz, şefkat dediğimiz o damar harekete geçiyor. Onunla beraber belli şeyleri tolere edebiliyorsun. Ve bazen böyle çok tıkandığınız noktalarda bile ya aşılabilir mi bu sorun? Bu sorunu ben nasıl aşabilirim dediğin yerde bile şefkat dediğin şey sabrın bir mükafatı olarak sana kavuştuğu için onu yapabiliyorsun. Sabır varsa eğer orada ne var? Bereket var. Bereketin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Defaatle söylediğimiz bir şey de var. Akılların alamayacağı bir kavram bereket. Matematiğin çıldırdığı bir kavram bereket. Allah bereket verdi mi bir başkası için sayı itibariyle asla olamayacak olan şeyler senin için imkan dairesine girmiş oluyor. Alıyorsun eline hesabı kitabı, ya diyorsun ki ben bu maaşla nasıl geçineceğim? Nasıl ev idare edeceğim? Kira şu kadar, elektrik şu kadar, mutfak masrafı şu kadar, çocukların gideri şu kadar. Ama inandığın için Allah bereket veriyor. Bir başkasının asla yetiremeyeceği o parayla sen yetinebiliyorsun. Buna inanmadığımız için olmuyor, biliyor musunuz? İnanmadığımız için bazı şeyleri göremiyoruz. Ama bereketi çoğumuz hayatımızda görmüşüzdür, yaşamışızdır. Eğer sabır varsa orada bereket vardır sözünü de isterseniz tecrübe edelim. Bu noktada bazı şeyleri hayatımıza taşıyalım. Bakalım oluyor mu olmuyor mu? Bir evde sabır varsa orada hayır vardır. Hayırın eve ulaşmasının en önemli ayağıdır sabır. Sabrın olduğu yerde hayır olur.
Hayrın olduğu yerde Allah'ın istediği hayatlar çoğalır, salihat çoğalır, salih amel çoğalır, olur, olur, olur, olur. Çünkü sabırla bu noktada bir şey kazanılır. Bir evde sabır varsa orada saadet vardır. Saadet nasıl sağlanır? Ancak sabırla sağlanır. Peki benim güzel kardeşlerim, soru şu: biz bu sabrı sonuna kadar ne ile koruyabiliriz? Ne zaman sabrımız biter? Sabır ne olursa devamlı bir hale gelir, ne olursa ortadan kalkar. Cevabını ben vereyim size. Ümit varsa sabır gelir arkasından. Ümidinizi yitirdiğiniz andan itibaren sabredemezsiniz. Ya benim adam asla değişmez. Ah, sen kapattın kapıyı zaten. Benim hanım yok ya, benim hanım zaten ne işte, Allah bir kere verdi bize bu imtihanı. Değişmez ya, iyileşmez. Dedim mi ümiti bitirdin. Ümitin olmadığı yerde sabır olmaz. Bugün çoğu insanın sabredememesi neyden biliyor musunuz? Ümitsizlikten. 20 sene, 25 sene birbirlerine sabırla bu noktada bazı şeyleri tahammül eden sahabe efendilerimizi okuyoruz hayatlarımızda. Neden? Ümit var. Hep ümit var. Ümit var, ümit var. O ümit var olduğu için ümit varlık bir duadır aslında. O duanın neticesi itibariyle Cenab-ı Hak karşılığını veriyor. O mükafat başka bir noktaya doğru taşınmış oluyor. Dolayısıyla sebat ve sabır konusunda eğer biz bu ölçüler çerçevesinden meseleyi anlarsak, Allah'ın izniyle evin ana kolunu olan o kolunu doğru dikmiş, doğru korumuş ve bunun üzerine de bazı şeyleri biraz daha iyi bir biçimde bina etmiş oluruz. Şimdi ben hanımlara bir soru sormak istiyorum. Ama bu soruyu gerçekten doğru cevaplansınlar. Bak, sadakat dedik, ona göre hoca nasıl duymak istiyorsa öyle değil. Hanım beyler de bakmıyorlar zaten size. Bir şekilde ben sizden bir el görmek istiyorum. Allah korusun, hepimize olacak. Diyelim ki hak vaki oldu, siz de vefat ettiniz. Vefat ettiğinizde eşlerinizin evlenmesi size sadık olmadıkları anlamına gelir mi? Siz öyle bir şeyi duyduğunuzda sadakatsiz adam der misiniz eşlerinize? Yoksa hakkıdır ya, tabii ki evlenecek mi dersiniz? Sadakatsizdir diyenlerin bir elini göreyim. Bir tane. Peki. Diğerleri hakkıdır diyorlar. Hanım kızlarımız, hanımlarımız, Allah kendilerinden razı olsun, öyle dediler ama öyle değil. İçleri öyle demiyor. Çünkü normal şartlarda hanımların kabullenemeyeceği bir şey bu. Bu çok kolay bir şey değil. Mesela hayatta da diyelim ki erkek eğer ikinci, üçüncü eş alırsa bu noktadaki problemleri de biliyorsunuz. Çoğu hanım ölümden sonraya da karışır. Ölümden sonraya da bir şeyler yapar. Bu onların fıtratlarının bir gereği. Çünkü kıskançlık dediğimiz şey haset değil. Ve kıskançlık fıtri bir şey. Nedir kıskançlık biliyor musunuz? Kıskançlık insanın elindekini daha fazla korumasıdır. Haset bir başkasının elindekine göz dikmektir. Onun için kıskançlık kötü bir duygu değil aslında. Sadece ölçülü olması gerekiyor. Ama ben şimdi size bir kadından bahsedeceğim. Bu kadını hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Hepimiz ona hayranız. Kadınların sertacı o ve kadınlık meselesinde bize bambaşka şeyler söylüyor. Allah kendisinden yüz binlerce kez razı olsun ve ondan çok ümit varız. Biz onu anne olarak kabul ettik. O inşallah bizi evlat olarak kabul ederse o anneliğin bize bakan yönünde çok güzel şeylerine muhatap olacağız inşallah. Kimden bahsettiğim anlaşıldı. Hatice anamızdan bahsediyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan yaşça küçük biliyorsunuz. 15 yaş büyük Hatice anamız. İki evlilik yapmış, 3 tane de çocuğu var. Öyle evlendi Hatice annemiz
sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle. Ve aradan birkaç sene geçince Hatice annemizin kendisi Allah Resulüne teklif etti. Evlen dedi. Kendisi. Çünkü o günlerde yaygın bir şey bu zaten. Toplum bu noktada çok alışık buna. Hatice annemiz de kendisi böyle bir teklifte bulundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bakın nübüvvetten öncedir biliyorsunuz o süreç. Bu teklife karşılık verdiği cevap ne oldu? Hatice'm dedi, asla. Seninle beraber mi? Asla dedi. Bunu hiç Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşünmedi. 25 yaşından 50 yaşına kadar o evlilik devam etti. Yani bir insanın hayatının gençlik noktasındaki en önemli devresinden bahsediyoruz. Bakın 25 yıl önce, o yıl boyunca aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu korudu. Hatice anamızın teklifine rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yok demesi, hayır demesi, gerçekten kadınların üzerinde biraz tefekkür etmesi gereken bir mesele. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin orada Hatice annemizden duyduğu ve gördüğü şeyler karşılığında buna hayır demesi de erkekler olarak bizim üzerinde durmamız gereken bir mesele. Bu tek taraflı değerlendirilecek bir mesele değil. Bu iki boyutlu değerlendirilecek bir mesele. Neden diye baktığınızda şunu çok rahat bir biçimde görüyorsunuz. Birbirlerini sevgiye doyurmuşlar. Sevgiye boğmamışlar. Sevgiye boğduğunuz zaman bir müddet sonra sevgiden de bıkıyorsunuz. Denizin altında havasız kaldığınızda boğuluyorsunuz. Şimdi sevgiyi biz bazen yanlış anlıyoruz. Sadakat dediğimiz şeyi yanlış anladığımız gibi, sabrı, sebatı yanlış anladığımız gibi. Nasıl anlıyoruz mesela? Diyoruz ki işte eşlerimiz gelsin eve. Kaçta geldi? 8'de geldi. Kaçta yatacağız? 12'de yatacağız. 4 saat boyunca gözünü diksin bana baksın. Ya bu adam put mu? Yapabilecek bir şey mi bu? Olabilecek bir şey mi? Bu mudur sevginin ölçüsü? Bu değil sevginin ölçüsü. Bu noktada karşılıklı beklentilerimizi mutedil noktada durursak eğer, bakın yapamayacağımız şeyleri beklemeden, sevgiye boğmadan ama sevgi yansıtarak. En güzel ölçüsü nedir biliyor musunuz bunun? Allah Resulü ile Hatice anamızın arasında. Efendimiz çok zor bir olay yaşadı. Vahyin ilk anlarında eve geldi. Böyle boncuk boncuk ter akıyor alnından. Ne dedi Hatice anamıza? Zemmiluni, zemmiluni. Beni örtün, beni örtün dedi. Bir tek cümle etmedi Hatice anamız. Anında örttü. Bitti. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o eve geldi? Cevabı buradan. Birbirimize sevgiyi boğma adına bir noktaya taşımamamız lazım. Bağlılığı bağımlılık haline getirmememiz lazım. Eğer bu noktada bazı sınırları ihlal edersek olmuyor, korunmuyor işte, korunmuyor. Mesela diyelim ki sizinle evlendi, özellikle genç kızlarımız için bir şey söyleyeceğim şimdi. Evlendi bir oğlumuz sizinle. Kendi annesine ve babasına ne diyor? Anne ve baba diyor. Senin annene ve babana ne diyor? Sen öyle istedin çünkü, ya da öyle yansıttın, ya da o ilk günkü başındaki işte dönmeyle öyle başladı söylemeye. Babacığım, anneciğim dedi. E şimdi gelsin de oğlanın babası annesi çıldırmasın. Bana anne ve baba diyeceksin. Kayınbabaya, kayınvalideye, cici anne, cici babaya, onlar öcü oldu zaten. Onlara da babacığım, anneciğim diyeceksin. Bu dengesizliğe gerek yok. Böyle bir şey olduğunda biz o dengeyi düzeltmek durumundayız. Kendi anne ve babasına nasıl hitap ediyorsa öyle etsin, ya da başka türlü nasıl olursa öyle olsun. Ve biz bunu bağımlılığı dönüştürmeden bağımlılığa, o sevgi denilen şeyi de koruyarak belli ölçüde devam ettirip sağlıklı bir biçimde bazı şeyleri sürdürmek durumundayız. İnce olup uzun olmasıdır asıl olan. Kalın olup kısa olacağına, ince uzun olmasıdır ilişkilerde olması gereken. Çünkü Allah ömür verirse eğer bizlere 70 yıl, 80 yıl, 90 yıl bir ömür yaşadığımızda bu ömürü aynı yastığa baş koyduğumuz insanla yaşayacağız.
Tüketmememiz lazım o zaman bazı şeyleri. O şeylerin ileriki bir zamanda da canlılığını devam ettirebilmesi için bunların korunması lazım. Allah bizlerin hepsine

0: böyle bir saadet, böyle bir yuva, böyle bir hane nasip eylesin. Aramızda var olan sıkıntıları, problemleri, sorunları da gidersin. İstenilen oranda güveni, sadakati, sebatı tesis edecek bir kıvama bizleri eriştirmiş olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşrı Şerif, Alpcan Çelik, Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi, Ali İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da "Allah tarafından" cevabını verirdi.

0: Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
0: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni, koru beni.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sizin peygamberiniz kim?
2: Muhammed bin Abdullah.
1: Muhammed bin Abdullah mı? Yaklaş yanıma. Eğer imkanım olsaydı senin peygamberinin yanına gider, onun hizmetine girerdim. Allah'a yemin ederim ki o Yahudilerin ve Hristiyanların bekleyip durduğu son peygamberdir. Al bu mektubu ve bana onun sözlerini oku.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Kralı Necaşi Asame'ye.
1: Şehadet ederim ki sen muhakkak sözlerinde doğru olan ve kendinden önceki peygamberleri doğrulayıcı olarak gönderilmiş bulunan Allah'ın Resulüsün. Ben sana inandım ve biat ettim.
3: Peygamberimiz bizi Medine'ye çağırıyormuş.
4: Duydum Cafer, duydum. Allah'a şükürler olsun. Artık hasretimiz bitiyor. Abdullah, Muhammed, duydunuz mu çocuklar? Medine'ye gidiyoruz.
5: Hep bahsettiğiniz yere, Kabe'ye mi gidiyoruz anne?
4: Oraya yakın bir yer oğlum. Peygamberimizin yanına.
5: Yaşasın, onu çok merak ediyordum.
6: Amcanız Hamza'da.
7: Hamza?
6: Evet.
7: Hamza şehit mi oldu?
6: Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz her aklına geldiğinde onun için çok üzüldü.
7: Amcam çok cesur ve akıllı bir adamdı. Allah şehadetini mübarek eylesin.
6: Amin.
7: Amin. Kim bilir daha tanıdıklarımızdan kimleri kaybettik.
0: 112. Bölüm.
8: Peygamber Efendimiz tarafından Habeş Kralı Necaşi'ye elçi olarak gönderilen Amr bin Ümeyye, Habeşistan topraklarında Cafer bin Ebi Talip'le buluşmuş ve onunla koyu bir sohbete dalmıştı. Hazreti Cafer, Musab bin Umeyr'in durumunu çok merak ediyordu.
9: Gel Amr, buyur, şöyle otur. Şu su serindir, iç de şifa olsun.
2: Hamdolsun. Allah razı olsun.
9: Afiyet olsun.
2: Musab'ı sormuştun.
9: Evet, çok severim onu. Musab, herkesin yardımına koşan iyi yürekli bir gençtir. Meşakkatli bir yolculuktan sonra Habeş diyarına geldik. Yolculuk esnasında bize çok faydası oldu. Allah razı olsun.
2: Musab neden dönmüştü peki?
9: Buraya geldikten kısa bir süre sonra Mekke'de işlerin düzeldiğine dair bir haber aldık. Denilenlere göre Kureyş, Müslümanlara eziyet etmekten vazgeçmişti. Bizim için büyük bir olaydı bu. Sevinçle yurdumuza döndük. Meğer söylentiler yalanmış. Bizim aramızdan güç yetirdiklerini hapsettiler. Canımızı zor kurtardık. Gerisin geriye Habeşistan'a döndük. Tabii Musab orada kaldı.
2: Anlıyorum. Zor günler geçirmişsiniz.
9: Evet. Hamdolsun şimdi o zorluklar mazide kaldı. Artık peygamberimize kavuşacağız.
2: İnşallah, inşallah. Sizin buraya hicretinizden bir müddet sonra müşrikler Müslümanlar üzerindeki baskılarını iyice arttırmış. Hatta hepsini bir mahallede toplayıp aylarca abluk altında tutmuşlar. Artık burada yaşama ümidi kalmayan peygamberimiz civar şehirlere gidip oradaki insanlarla görüşmüş ama olumlu bir sonuç alamamış. Nihayet Yesrib'den gelen bir grup Müslüman olmuş. Sonra şehirlerinin güvenli olduğunu ve Mekkeli Müslümanların Yesrib'e gelebileceklerini söylemişler. Onlar bu sözü verince peygamberimiz de Musab'ı yeni Müslüman olanlara İslam'ı anlatması için Yesrib'e göndermiş.
9: Bu işi ondan daha iyi yapabilecek birini tanımıyorum. Konuştuğunda sözlerin en güzelini seçer, tane tane konuşur. İyi bir hatiptir.
2: Evet. Medine'ye geldiğinde Esad bin Zürare ile beraber tek tek herkesle konuşmuş. İslam'ı anlatmışlar. Onu görenler üslubundan ve söylediklerinden çok etkilendiklerini anlatıyorlar.
9: Öyledir kardeşim. Dedim ya, o konuşmaya başlayınca zevkle dinlersin.
2: Onun sayesinde Medine'de İslam'ın girmediği ev kalmamış. Medinelilerin ilk öğretmeniydi o. Onlar da onu çok severlerdi.
9: Dur bir dakika. severlerdi mi dedi. Neden öyle konuşuyorsun?
2: Evet.
9: Yoksa...
2: Bugün sana pek iyi haberler veremiyorum. Musab Uhud'da şehit olmuş.
9: Ah kardeşim. Ah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gencecikti biliyor musun?
2: Evet. 30'lu yaşlarındaymış henüz. Peygamberimiz onu defnederken çok ağlamış. Uhud peygamberimizin yaşadığı en zor günlerden biriydi. 70 arkadaşını kaybetmiş, düşünsene. Ben bu savaşın ardından Müslüman oldum ama onunla ilgili çok şey dinledim.
9: Çok üzgünüm, çok. Onun gibi birinin şehadeti Müslümanlar için büyük kayıp. Kime yanacağımı bilmiyorum. Amcam Hamza'ya mı, dostum Musab'a mı, diğer kardeşlerime mi?
2: Seni çok üzdüm, kusura bakma.
9: Senden duymasam da gidince öğrenecektim. Allah onları cennetinde ağırlasın. Biz kalanlara da sabır versin. Bizi de onların mertebesine erdirsin.
2: Amin.
8: Hayber, Yahudilerin son kalesiydi. Medine'nin kuzeyinde 7 muhkem kaleden oluşan bu şehir, topraklarının verimliliğiyle meşhurdu. Aynı zamanda önemli bir ticaret merkeziydi. Medine'den sürülen Yahudiler buraya sığınmıştı. Kurayza oğullarının başına gelenler, Hayber Yahudilerini harekete geçirmiş, Müslümanların aleyhinde ittifak kurma çalışmalarına başlamışlardı.
10: Nadir oğulları, Kaynık oğulları ve Kurayza oğulları, kardeşlerimiz birer birer yurtlarından sürüldü. Bu işe bir dur diyen olmazsa ne olacak dersiniz? Ha? Sıra kimde? Bizde tabii. Muhammed'in gücü kırılmalı.
11: Haklısın. Ama onun üzerine tek başımıza yürüyemeyiz. Adamları ona ölümüne sadık.
10: Tek başımıza yürümeyeceğiz. Gatafan, Fezare ve Süleymoğulları da yanımızda olacak.
11: Ha, bu iyi haber. Gatafan'ın Muhammed'i devirmek için kaçıncı girişimi bilmiyorum. Fezare de öyle. Önce Kureyş'le anlaştılar, olmadı. Sonra kendileri saldırıda bulundular, yine olmadı. Bu işi azmettiler. Önünde sonunda istediklerini elde edeceklerdir.
10: O yüzden onları ikna etmem zor olmadı. Uyeyne mala düşkün bir adam, bilirsin. Ona Hayber'in hurmalarından bir kısmını vermeyi teklif ettim, kabul etti.
11: Hiç şaşırmadım. Onun kadar dünyaya düşkün bir adam görmedim. Mal karşılığında satamayacağı şey yok.
10: Bu da bizim işimize geliyor ya. Bu yolla ona istediğimizi yaptırabiliriz.
11: Diğerlerini nasıl ikna ettin peki?
10: Onlar da dünden razı zaten. Askeri kuvvetin büyük bir kısmını Gatafan oluşturacak. Biz de varız. Onlar da seve seve dahil oluyorlar buna.
11: Çok güzel. Muhammed karşısında hiç ciddi bir düşman görmedi. Bu sefer Tanrı'nın gazabından kurtulamayacak.
12: Başından beri konuşmalarınızı dinliyorum. Hata ediyorsunuz.
10: Neden?
12: Bu adam sıradan biri değil. Kutsal kitabımızda neler yazdığını hatırlayın.
11: Bu konuyu konuşmuştuk. Yine mi başa döneceğiz? Muhammed bize ilk mektubunu yazdığında da aynı şeyleri söylemişti.
10: Yesrib'in yeni sakinlerinden bize bir mektup var.
11: Mekke'den gelen şu Arap'tan mı?
10: Evet.
11: Oku bakalım ne diyormuş?
10: Okuyorum, dinleyin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Allah'ın Resulü, Musa'nın dostu ve kardeşi olan ve Musa'nın getirdiği

0: her şeyi tasdik eden Muhammed'den bir mektuptur. Ey Tevrat'a tabi olup onun etrafında toplanan insanlar, dikkat edip biliniz ki gerçekte Allah'ın size benim aracılığımla söylediği şu sözleri sizler kendi kitabınızda bulmaktasınız. Allah aşkına, size vahyolunan şey aşkına, baba ve dedelerinizi Firavun'un elinden kurtaran yüce varlık aşkına bana söyleyin. Allah'ın size vahyettiği kitapta Muhammed'e iman etmeye mecbur olup olmadığınız kayıtlı değil midir? Böyle değilse bana haber verin. Eğer gelecek son peygamberle ilgili bir bilgi bulunmuyorsa, sizi bu dine girmek için zorlayacak değilim. Gerçekten yanlış ve doğru yol birbirinden ayrılmıştır. Sizi doğru yola davet ediyorum. Kendisini peygamber zanneden biri daha.
1: Bu mektubu yazanı hafife almayın.
0: Ne diyorsun haham efendi?
1: Burada sarf edilen cümleler sıradan cümleler değil. Peygamberlik iddiasında bulunan bir zavallı böyle hikmetli sözler sarf edemez.
2: Yani?
1: O beklenen son peygamber olabilir.
0: O bir Arap. İsrailoğullarından olmayan birinin peygamber olabileceğini nasıl düşünürsün?
1: Hepimizin atası İbrahim değil mi? Araplar İsmail'in soyundan geliyor, bizse İshak'ın soyundan. Aramızdaki fark ne?
2: Biz Tanrı'nın sevgili oğullarıyız. Bu zamana kadar tüm peygamberler bizim soyumuzdan geldi. Sonuncusu neden onlardan olsun?
1: Tanrı kibri yasaklamıştır, bunu unutmayın.
0: Sen din bilginisin. İsrailoğullarının diğer insanlardan üstün olmadıklarını mı söylüyorsun?
1: İsrailoğullarına Allah'ın pek çok nimet verdiğini biliyoruz. Bunu kimse inkar edemez. Ama bundan dolayı ona şükretmeliyiz. Kendimizi üstün görmek ne haddimize? Peygamber göndermek Allah'ın işidir. Kimi seçeceğine siz karar veremezsiniz.
2: Biz karar vermiyoruz ki. Tabii ki onun işine karışamayız. Şimdiye kadar olanlardan bahsediyoruz. İshak, Yakup, Yusuf, Zekeriya ve Musa hep İsrailoğullarındandı.
1: Evet ama onlardan bazılarını öldürenler de yine İsrailoğullarındandı.
0: Dur, fazla ileri gitme. Sana olan saygımızı kaybetmeyelim.
1: Doğru olan şeyleri duymak sizi neden rahatsız ediyor?
0: Çünkü sen daha mensup olduğun ırkın önemini anlayamamışsın. Bak sana ne diyeceğim. Bu söylediklerini sadece biz duymuş olalım. Başkalarının kulağına gitmesin. Yoksa kimse seni adam yerine koymaz bundan sonra.
1: Siz ne derseniz deyin, Allah dilediğini yapacaktır. Bu adam da bahsedilen son peygamberse onun önünde kimse duramaz. Ne kendi kabilesi ne de bir başkası. Aklınızı kullanırsanız kazançlı çıkarsınız. Siz kitap ehlisiniz. Allah sizi seçmiş ve alemlere üstün kılmıştır ama onun kitabındaki hakikatleri kulak ardı ederseniz hiçbir kıymetiniz kalmaz.
2: Gel sen bizi dinle. Bu söylediklerini halkın arasında da söylersen sonun o peygamberlere benzer. Seni yaşatmazlar.
0: Bu konuşma bitmiştir. Fazla söze gerek yok. Aynı şeyler yine konuşmayalım. Başımıza geleceğin en kötüsü yaşanmadan önlem almamız lazım.
2: Bütün Yahudi kabileleri birer birer silinip gidiyor bu topraklardan. Biz son kaleyiz. Elimizden geleni yapıp bu beladan kurtulmalıyız.
0: İsrailoğulları başkasının egemenliğinde yaşayamaz. Biz Allah'ın seçkin kullarıyız.
1: Bu işin sonunda hem bu dünyada hem de öteki dünyada rezil olmak var. Ben sizi onun için uyarıyorum.
3: Uyeyne bin Hısın geldi. Sizinle görüşmek istiyor efendim.
0: Gelsin içeri. Söyle.

0: Gelmedin ya, anlaşmamız üzerine konuşacaktık.
1: Evet, şartları bir daha gözden geçirelim diye geldim.
2: Söyle bakalım, ne istiyorsun?
1: Hayber'in bir yıllık hurma hasadını.
0: Ne? Daha neler?
1: Siz bilirsiniz. Gatafan'a teklif ettiğiniz miktarı öğrendim. Ben de bundan aşağısına size yardımcı olmam.
2: Yapma. Bu kadar ürün veremeyeceğimizi biliyorsun.
1: O zaman sizin yastık altlarınızda sakladığınız altınlardan bir külçe verin. Anlaşalım.
2: Ne altını?
1: Ya hadi ama. Sizin ne kirli çıkı olduğunuzu bilmiyor muyuz?
3: Pis herif. Olup biten her şeyi öğrenmiş. Altınları nereden duydu acaba?
0: Sakin olun, orta bir yol buluruz. Telaş etmeye gerek yok. Hem sizi hem de bizi memnun edecek bir çözüm bulalım.
1: Ha şöyle, yola gelin. Şimdi oturup konuşabiliriz.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a son

0: sonsuz hamdler onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Ya Allah, ya Ber.
11: Ya Ber.
12: Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın ashabın fetva vermesi hakkındaki sözü. Resulullah'ın ashabından 120 kişiyi gördüm. Hepsi de kendisi yerine arkadaşının hadis rivayet etmesini ve kendisi yerine arkadaşının fetva vermesini isterdi. İbni Mesud, Huzeyfe ve Ömer'in fetvadaki ihtiyatla ilgili sözleri. İbni Mesud şöyle dedi: "Her sorulana fetva veren kimse delidir. Halka ancak 3 kişi fetva verir. Kur'an'ın nasih ve mensuhunu bilen bir kimse veya fetva vermek mecburiyetinde olan emir sahibi bir kimse yahut da kendini fetva vermeye zorlayan ahmak bir kimse." Hazreti Ömer, Ebu Mesud Ukbe bin Amir'e, "Bana haber verildiğine göre sen halka fetva veriyormuşsun. Bunu ehline bırak," dedi. Zeyd bin Erkam ve Bera'nın her soruya cevap vermekten kaçınmaları. Zeyd bin Erkam ve Bera bin Azib'e altın ve gümüş mübadelesini sordum. Hangisini sorduysam bana, "Ona gidip sorun, o benden daha hayırlı ve daha alimdir," diyordu. Artık her önüne gelen en ağır meselelerde fetva veriyor. Halbuki böyle bir mesele Hazreti Ömer'e sorulduğu zaman Bedir ashabını toplar, onlara danışmadan fetva vermezdi. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve Abdurrahman bin Avf'ın radıyallahu anhüm Hazreti Peygamber hayattayken fetva vermeleri. İbni Ömer'e, "Peygamber zamanında halka kim fetva veriyordu?" diye sorulunca Ebu Bekir ve Ömer, "Onlardan başkasını bilmiyorum," diye cevap verdi. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhüm Hazreti Peygamber zamanında fetva verirlerdi. Abdurrahman bin Avf, Resulullah'ın zamanında, Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın zamanlarında peygamberden dinledikleri hususunda fetva verirdi. Ebu Musa'nın İbni Mesud'u kastederek, "Bu derya gibi alim aranızdayken benden bir şey sormayın," demesi. "Ben Abdullah bin Mesud'un yanında oturuyordum. Bir kişi geldi, bir mesele sordu. İbni Mesud, "Sen bu meseleyi benden başkasından sordun mu?" dedi. Adam,

Ebu Musa'dan sordum dedi ve Ebu Musa'nın fetvasını nakletti. Abdullah bin Mes'ud, Ebu Musa'nın görüşüne katılmadı. Başka şekilde hüküm verdi. Ebu Musa bunu duyunca, "Bu büyük alim aranızda dururken benden fetva sormayınız," dedi. Hazreti Peygamber ve dört halife devrinde fetva verenler. Peygamber zamanında üçü muhacirden, üçü de ensardan olmak üzere altı kişi fetva veriyordu. Muhacirlerden Ömer, Osman ve Ali, ensardan Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel ve Zeyd bin Sabit. Hazreti Peygamber'in ashabından fetva sahibi olanlar Ömer, Ali, İbni Mesud, Zeyd bin Sabit, Übey bin Ka'b ve Ebu Musa el-Eş'ari'ydi. Zeyd bin Sabit, hükümde, fetvada, kıraatte, feraiz ilminde, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın ve Hazreti Ali'nin zamanında Medine'deki yerinde üstattı. Sonra 40. yılda Muaviye iş başına geçti. Zeyd bin Sabit, 45. yılda vefat edinceye kadar 5 yıl daha aynı görevi sürdürdü. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman, İbn Abbas'ı çağırırlar, Bedir ehliyle birlikte istişare ederlerdi. İbn Abbas, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman zamanında fetva veriyordu. İbn Abbas, İbn Ömer, Ebu Said el-Hudri, Ebu Hureyre, Abdullah bin Amr İbnül As, Cabir bin Abdillah, Rafi bin Hadiç, Seleme bin Ekva, Ebu Vakit el-Leysi, Abdullah bin Büceyne ve Hazreti Peygamber'in ashabından birçokları Hazreti Osman'ın ölümünden sonra vefat edinceye kadar Medine'de fetva verir ve Hazreti Peygamber'den hadis naklederlerdi. Bunların içinde en fazla fetva verenler İbn Abbas, İbn Ömer, Ebu Said el-Hudri, Ebu Hureyre ve Cabir bin Abdillah'tı. Hazreti Ayşe, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın halifeliğinde fetva vermek hususunda müstakildi. Vefat edinceye kadar da böylece fetva verdi. Hazreti Ayşe merhametli bir kadındı ve beni çok severdi. Ben de hiç yanından ayrılmazdım. Ebu Zerr'in, ashabın ilmi hakkındaki sözü. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde bize o kadar bilgi bırakmıştı ki, havadaki bir kuşun kanat çırpması bile ondan aldığımız bir bilgiyi hatırlatırdı. Hazreti Peygamber, sizi cennete yaklaştıran hiçbir şey yoktur ki, size haber vermeyeyim, size açıklanmış olmasın. Ateşten uzaklaştıran hiçbir şey yoktur ki, size açıklanmış olmasın, buyurdu. Amr İbnül As'ın, Hazreti Peygamber'den öğrendiği hadislerin sayısı ve Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Ebubekir'in ilmi hakkındaki sözü. Amr İbnül As şöyle dedi: Hazreti Peygamber'den 1000 hadis öğrendim. Ashab bir konu hakkında ihtilaf ederlerse babam hemen çaresini bulurdu. Ashab Hazreti Peygamber'in nereye defnedileceği konusunda ihtilaf ettiler. Bu konuda hiç kimse bir şey bilmiyordu. Babam, ben Hazreti Peygamber'in her peygamber ruhunu teslim ettiği yatağın altına gömülür dediğini işittim, dedi. Hazreti Peygamber'in mirası hakkında ihtilafa düşüldüğünde bu konuda hiç kimse bir şey diyemedi. Babam, Hazreti Peygamber'in biz peygamberler miras bırakmayız, bıraktığımız sadakadır dediğini duydum diyerek işi halletti. İbni Mesud ve Huzeyfe'nin Hazreti Ömer'in ilmi hakkındaki sözleri. Abdullah bin Mes'ud şöyle dedi: Eğer Ömer'in ilmi mizanın bir kefesine konsa, yeryüzünde yaşayanların ilmi de diğer bir kefeye konsa, Ömer'in ilmi onların ilminden ağır basar. Ben bu sözü duyunca gidip İbrahim en-Nehai'ye söyledim. İbrahim, bu senin tuhafına mı gidiyor? Allah'a yemin ederim ki Abdullah bin Mes'ud bundan daha fazlasını da söylemiştir. Ömer'in öldüğü gün Abdullah bin Mes'ud, bence bugün ilmin onda dokuzu gitti demiştir, dedi. Ömer hepimizden daha fazla Allah'ı bilirdi. Allah'ın kitabını hepimizden daha güzel okurdu. Allah'ın dininde
hepimizden daha fakihti. Bize öyle gelirdi ki, sanki bütün insanların ilmi Ömer'in kafasında toplanmıştır. Ömer bin Hattab'ın yanına gitmiştim. Gördüm ki fakihler onun yanında çocuk gibi kaldılar. Ömer, fıkıhta ve ilimde onların çok üstündeydi. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali hakkında "O, ashabım içinde ilmi en çok olandır" demesi ve Hazreti Ali'nin Kur'an bilgisi hakkındaki sözü. Hazreti Peygamber Fatıma'ya "Razı değil misin? İslam bakımından ümmetimin en önde geleni, ilim bakımından en fazla olanı, hilm bakımından en yüce olanıyla seni evlendireyim" dedi. Hazreti Ali şöyle dedi: "Allah'a yemin ederim ki nazil olan her ayetin hangi konu hakkında, nerede ve kim hakkında nazil olduğunu biliyorum. Allah bana uyanık bir kalp, fasih bir dil ihsan etmiştir." Hazreti Ömer, Ali'nin olmadığı bir zamanda bir müşkille karşılaşmaktan Allah'a sığınırım diyordu. Abdullah bin Mes'ud'un ilmi. Abdullah bin Mes'ud şöyle dedi: "Ben Kur'an'ın hangi suresinin hangi konuda indiğini biliyorum. Eğer benden daha fazla Allah'ın kitabını bilen birisini işitseydim ve bulunduğu memlekete develerle gidilmiş olsaydı, ona mutlaka varır, ondan öğrenirdim." Hazreti Muhammed'in aleyhissalatu vesselam ashabından birçoklarıyla oturup kalktım. Her biri bir göl gibiydi. Göl vardır bir kişiyi, göl vardır iki kişiyi, göl vardır 10 kişiyi, göl vardır 100 kişiyi kandırır. Bir göl de vardır ki, yeryüzündeki bütün insanlar içseler hepsini kandırır. İşte Abdullah bin Mes'ud bu türden bir kimseydi. Bir gün Hazreti Ömer otururken Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh karşıdan göründü. Hazreti Ömer onun geldiğini görünce, "Bu fıkıh dolu bir kaptır" dedi. Hazreti Ömer İbni Mesud'dan bahsederek, "O ilim dolu bir kaptır. Kadisiye halkını kendime tercih ederek onu onlara gönderdim" dedi. Hazreti Ali'nin İbni Mesud, Ebu Musa, Ammar, Huzeyfe ve Selman'ın bilgisi hakkında söyledikleri. Hazreti Ali'ye vardık, ondan Resulullah'ın ashabını sorduk. O da, "Siz hangisini soruyorsunuz?" dedi. "Bize Abdullah bin Mes'ud'dan haber ver" dedik. Hazreti Ali, "O Kur'an ve sünneti öğrendi." Sonra, "Yeter" dedi. "Gerçekten de bu yeterlidir" dedi. "O halde bize Ebu Musa el-Eş'ari'den haber ver" dedik. Hazreti Ali, "O ilimde bir boyayla boyanmış, sonra oradan çıkmıştır" dedi. "Ammar bin Yasir'den bahset" dedik. Hazreti Ali, "O unutmuş bir mümindir. Hatırlatıldığı zaman hatırlar" dedi. "Bize Huzeyfe'den haber ver" dedik. Hazreti Ali, "O münafıkları en fazla bilen sahabiydi" dedi. "Ebu Zer'den bize haber ver" dedik. Hazreti Ali, "O ilmi öğrendi, sonra onu taşıyamadı" dedi. "Bize Selman'dan bahset" dedik. Hazreti Ali, "O hem öncekilerin hem sonrakilerin ilmine yetişen bir kimsedir. Dibine inilemeyen bir ilim denizidir ve o biz ehli beyttendir" dedi. "O halde ey müminlerin emiri, bize kendinden haber ver" dedik. Hazreti Ali, "Beni benden mi soruyorsunuz? Ben o kimseyim ki sorduğum zaman Hazreti Peygamber cevap verirdi. Sustuğum zaman da Hazreti Peygamber bana öğretmeye başlardı" dedi. İbni Mesud'un Muaz bin Cebel hakkındaki sözü. İbni Mesud, "Muaz bin Cebel tek başına bir ümmetti. Sağlam bir inanca sahipti ve müşriklerden değildi" dedi. "Ey Eba Abdirrahman, bu vasıflar Hazreti İbrahim'e aittir. Allah Teala onun hakkında, İbrahim Allah'ı birleyerek ona itaat eden bir ümmetti. Şirk koşanlardan değildi" buyurmuştur dedim. Abdullah sözünü tekrarlayarak, "Muaz bin Cebel tek başına bir ümmetti ve sağlam bir inanca sahipti. Şirk koşanlardan değildi" dedi. Bu sefer bu sözün şuurunda olduğunu anlayıp sustum. Abdullah, "Ümmet nedir?
kainat nedir biliyor musun?

dedi. Allah bilir dedim. Abdullah, ümmet insanlara iyiliği dokunan demektir. Kainat da Allah'a ve peygamberine boyun eğip itaat eden kimsedir dedi. Mesrûn, ashabın ilmi hakkında söyledikleri. Ben Resulullah'ın ashabını inceledim. Gördüm ki onların ilmi 6 kişide toplanmıştır. Bunlar Ömer, Ali, Abdullah, Muaz, Ebu Derda ve Zeyd bin Sabit'tir. Ben bu 6 kişiyi inceledim ve gördüm ki onların ilimleri Abdullah'la Ali'de toplanmıştır. Abdullah bin Abbas'ın ilmi. Abdullah bin Mesud şöyle dedi. Eğer İbn Abbas bizim yaşımıza gelirse hiçbirimiz onun onda biri kadar olamayacağız. İbn Abbas'a çok ilmi olduğundan dolayı deniz deniliyordu. Tavus'a şu genç insana İbn Abbas'a yapışıyor ve peygamberin büyük sahabilerini terk ediyorsun dedim. Tavus, ben peygamber sahabilerinden 70 kişiyi gördüm. Bir şeyde ihtilafa düştüklerinde İbn Abbas'ın görüşüne başvururlardı dedi. Babamdan İbn Abbas kadar kavrayışı çabuk, zekası keskin, bilgisi derin ve hilmi geniş olan hiç kimseyi görmedim. Bizzat gördüm ki Ömer bin Hattab müşkil meseleleri halletmek için onu çağırır ve sana müşkil bir mesele daha geldi. Sende onun cevabı var mı derdi. Ömer daha sözünü bitirmeden Ensar ve Muhacirlerden Bedir ashabının İbn Abbas'ın etrafını sardığını görürdün dediğini işittim. İbn Abbas sıtmaya tutulmuştu. Ömer bin Hattab onu ziyaret ederek senin hastalığın bizi perişan etti. Allah bize yardım etsin dedi. İbn Abbas onun yanında olduğu halde babamın bu kişi bu ümmetin alimi olacaktır. Allah ona üstün bir akıl ve zeka vermiştir. Hazreti Peygamber dinde fakih olması için ona duada bulunmuştur dediğini duydum. Ben bir arkadaşımla hacca gittik. O zaman hac emiri İbn Abbas'tı. İbn Abbas Nur suresini okudu ve tefsir etti. Arkadaşım, Subhanallah, bu adamın kafasından neler de çıkıyor. Eğer bu kişiyi Türkler dinlemiş olsaydı hepsi birden Müslüman olurdu, dedi. Bu adam gibi güzel konuşanı ne gördüm ne de duydum. Eğer Farslarla Rumlar onu dinlemiş olsaydılar Müslüman olurlardı. Bir gün Ömer bin Hattab'ın huzuruna girdim. Bana Ebu Yala bin Ümeyye'nin Yemen'den yazmış olduğu bir meseleyi sordu. Ona cevap verdim. Hazreti Ömer, şahitlik ederim ki sen nübüvvet evinden konuşuyorsun, dedi. Halk İbn Abbas'a gelirdi. Bir kısmı şiir, bir kısmı soylar ve nesepler için, bir kısmı da Arapların savaşları için gelirdi. Onlardan hiçbir sınıf yoktur ki İbn Abbas ona yönelerek cevap vermemiş olsun. İbn Abbas, ilimde, fıkıhta, hilm ve cömertlikte herkesi geri bırakmıştı. Onun kadar Hazreti Peygamber'in hadislerini, Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın hükümlerini, şiir, edebiyat ve grameri, Kur'an tefsirini, hesap ve feraizi, Eyyamul Arab'ı bilen ve onun kadar görüşleri isabetli olan başka bir kimse görmedim. Bir gün fıkıh, bir gün tefsir, bir gün savaşlar, bir gün şiir ve bir günde Eyyamul Arab'dan ders verirdi. Ben hiçbir alim görmedim ki onun yanında olsun da ona tabi olmasın. Hiçbir soru soranı görmedim ki onda cevabını bulmamış olsun. Resulullah'ın Muhacir ve Ensar'dan olan büyük sahabilerinden ayrılmıyordum. Onlardan peygamberin gazvelerini soruyordum. Kur'an'da bu hususta inen ayetleri soruyordum ve ben onların hangisine gidersem mutlaka benim gitmemle sevinirdi. Çünkü Resulullah'ın yakınıydım. Übey bin Ka'b ilimde rasih olanlardandı. Bir gün ona Kur'an'ın Medine'de inen kısmı hangisidir dedim. Übey, Medine'de 27 sure inmiştir. Diğerleri Mekke'de inmiştir dedi. Abdullah bin Amr İbnü'l-As, İbn Abbas geçmişin olaylarını hepimizden daha iyi bilir.

0: Bir ayetin ne zaman ve niçin nazil olduğunu hepimizden daha iyi bilir, diyordu. Bunları İbn Abbas'a söylediğimde, Abdullah da iyidir, Hazreti Peygamber'den helal ve haramı sorardı, dedi. Bir hac esnasında Ayşe radıyallahu anha, halkın İbn Abbas'ın etrafını sarıp ondan haccın gereklerini sorduklarını görünce, hac menasikini bundan daha iyi bilen kimse kalmamıştır, dedi. İbn Abbas öldüğünde hakkında söylenenler. Cabir bin Abdillah, İbn Abbas'ın ölüm haberi kendisine geldiğinde ellerini birbirine çarptı ve insanların en alimi ve hilmi en geniş olanı öldü. Bu ümmet İbn Abbas'ın ölümüyle öyle bir musibete uğradı ki onu gidermek mümkün değildir, dedi. İbn Abbas vefat ettiği zaman Rafi bin Hadic, bugün doğu ve batı arasındaki bütün insanların ilmine muhtaç olduğu bir kişi öldü, dedi. İbn Abbas defnedildiğinde İbnül Hanefiye, bugün bu ümmetin Rabbani olan alimi öldü, dedi. İbn Ömer, Ubade, Şeddat bin Evs ve Ebu Said'in ilmi. Gençler arasında Abdullah bin Ömer fakih sayılırdı. Şam'da Hazreti Peygamber'in ashabından Ubade bin Samit'le Şeddat bin Evs'ten daha güvenilir ve daha alim kimse kalmamıştır. Peygamber sahabilerinin gençlerinden Ebu Said el-Hudri'den daha fakihi yoktur. Ebu Hureyre'nin ilmi. Mervan Ebu Hureyre'yi çağırdı. Beni de sedirin arkasına oturttu. Ondan soruyordu. Ben de onun dediklerini yazıyordum. Aradan bir yıl geçtikten sonra Mervan Ebu Hureyre'yi çağırdı. Yine aynı şeyleri Ebu Hureyre'den sordu. O ne fazla ne de eksik söyledi. Ne takdim ne de tehir yaptı. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin ilmi. Allah Resulü'nün ashabı herhangi bir şeyde şüpheye düşerlerse mutlaka Hazreti Ayşe'den sorarlar ve onun hakkında Hazreti Ayşe'nin yanında bir ilmin olduğunu görürlerdi. Hazreti Ayşe insanların en alimesiydi. Sahabilerin büyükleri ondan sual sorarlardı. Hiçbir kimseyi görmedim ki Hazreti Ayşe'den daha fazla Allah Resulü'nün sünnetini bilsin. Muhtaç olunan rey hususunda ondan daha fakih olsun. Hangi ayetin hangi konuda indiğini ve farzları ondan daha iyi bilsin. Mesrua, Ayşe feraizi iyi bilir miydi diye soruldu. Mesruk, evet, benim nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, ben Resulullah'ın ashabının yaşlılarını gördüm. Ondan feraiz soruyorlardı, dedi. Resulullah'ın hanımları, Hazreti Peygamber'in birçok hadisini ezberlemişti. Fakat Ayşe'nin ve Ümmü Seleme'nin bir benzeri yoktu. Ayşe, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın vefatına kadar fetva veriyordu. Sahabenin yaşlıları Ömer ve Osman ona haber gönderirler ve kendisinden sünneti sorarlardı. Allah'a yemin ederim ki hiçbir hatip görmedim ki Hazreti Ayşe'den daha beli, daha fasih ve daha zeki olsun. Tıbbı, fıkhı, şiiri Ayşe'den daha iyi bilen bir kadın görmedim. Hazreti Ayşe'ye senin durumuna hayret ettim. Seni insanların en fakihi olarak, en anlayışlısı olarak görüyorum. Bu normaldir. Çünkü Hazreti Peygamber'in eşi, Ebu Bekir'in kızısın. Eyyamul Arabı, şiir ve edebiyatı da biliyorsun. Bu da normaldir. Çünkü sen Kureyş'in allamesinin kızısın. Fakat şu tıp bilgine şaşıyorum. Senin tıpla ne ilgin var, dedim. Ayşe benim elimden tutarak, ey Urvecik! Hazreti Peygamber çok hastalanırdı. Arap olsun olmasın her yerden ilaç gönderilirdi. Ben de o ilaçları Hazreti Peygamber'e verirdim. Bu konuda bir bilgin varsa işte bundandır, dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Mezbadan tezgaha, Ankara Et noktasında.
5: Ankara Et noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
4: Mezbadan tezgaha, Ankara Et noktasında.
6: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
12: Zorunlu yayın.
13: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
10: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Peki yulucul leyle fin nehari ve yulucun nehara fil leyli. Alem onun idaresinde geceyi gündüzün içine sokar ve gündüz artar. Ve yulucun nehara fil leyli. Gündüzü de gecenin içine koyar ve gece artar. Zaman da onun tasarrufunu görürsünüz. Siz sadece saati, enerji kaybını önleyebilmek için ileri geri alırsınız. Ama güneşe daha fazla dünyamızı aydınlat diyemezsiniz. Güneşe müdahaleniz yok sizin. Gündüze müdahaleniz, geceye müdahaleniz olmaz, olamaz. Ay'a daha fazla bizim şehrimizi aydınlat diyemezsiniz. Bütün bunları yapan o. Çünkü yer ve göklerin sahibi o. O halde o sahibin emirlerine ittiba edin. O sahibi tesbih edin. O sahibi tazim edin. Allah Azze ve Celle'ye kulluğunuzun gereğini yapın. وَهُوَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Sadırlarda neler varsa onları bilen o, gören o, bütün bunların hesabını soracak da o Allah Azze ve Celle. Peki burada Cenab-ı Hakk'ın alemdeki tasarrufundan bahsetti. Yoktan nasıl var eder? Nasıl gece ve gündüz üzerinde, alem üzerinde tasarrufları vardır onun? Nasıl yok olduktan sonra bütün insanlığı, bütün alemi huzuruna çıkarır? O halde آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَف۪ينَ ف۪يهِ Ayet-i Kerime ehli imanı bir daha imana davet ediyor. Ensar var, muhacir var, has kadro var. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün mevcudiyetleriyle ittiba ettiler. Fakat İslam'ın gücü henüz böyle zahir olmadı. Güneş, önünde bulutlar var. Bir bakıyorsunuz ki bir an her tarafta o güneş, onun ışığı var. Onun sıcaklığını hissediyorsunuz her yerde ama bir anda bir bulut geliyor. Henüz yaz gelmedi, henüz olduğunuz şehri güneş doğduktan batana kadar ısıtamıyor. Nurunu, ışığını veremiyor. Ara ara kapanıyor. Kış bulutları ya da sonbahar, güz bulutları güneşi kapatıyor. İslam'ın gücüne bakıyorlar, geliyorlar. Uhud'u görünce gidiyorlar. Gelenler ve gidenler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelenlere malınızdan, dünyalıklarınızdan ortaya koyun buyuruyor. Muhacir adına koyun, Mekke'deki mustazaflar adına koyun, Ayyaş adına koyun. Orada ezilenler ama o halde direnenler, onların çocuklarına bakma adına neleriniz varsa koyun ve sahip çıkın. İslam'a sahip çıkın, ümmete sahip çıkın. Onlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dünyalık itibariyle geldiler. Birinci halkadan değil, sahabe-i kiram efendilerimizin etrafında dilleriyle iman edenler ama maldan ve candan fedakarlıkta bulunmaya söz gelince, bahis gelince geri çekilen adamlar, onlardan bahsediyorlar. İman edecekseniz adam gibi inanın. Ebu Bekir gibi inanın, Ömer gibi inanın radıyallahu anhuma. Koyun ortaya, pazarlığınız olmasın. Allah'la pazarlık etmeyin. Peygamber aleyhisselamla pazarlık etmeyin. Yarınlara dair neler var ya Resulallah demeyin. Yarın hocalık var mı? Yarın mürebbilik var mı? Yarın maaş var mı? Ev var mı? Şu var mı? Bu var mı? Bunlarla gelmeyin. Dünyalık için gelmeyin. Hayır, o zaman münafık olmuş olursunuz. Koymayın, karıştırmayın. İslam'ın can hakimiyeti davasını dünyevileştirmeyin. Eğer dünyevileştirirseniz o zaman Allah'ın hakimiyeti, Allah'ın nusreti, bütün bunlardan mahrum olursunuz. Ve leyse lil insani illa ma sa'a, ne kadar gücünüz, ne kadar iktidarınız varsa kendi madde planda o kadarla baş başa kalırsınız. Aminu billahi ve rasulihi ve enfiku ve infak edin. İman edin Allah'a, iman edin Resulüne. İmanın gereği nedir? Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. O kadar. Ötesi yok ya Resulallah. Olacaksa olacak. Eğer sizin şu iki dudağınızın arasından çıktıysa bu ifade, biz bunun üzerinde konuşmayız ki. Yapılacak bu. Gücümüz, kuvvetimiz ne kadara malikse o kadar. Ama o kadarı biz ortaya koyarız ya Resulallah. Emir Rabbimizden, emir peygamberden, o emrin gereğini yapabilmek için gücü, takati...

ortaya koymak, bizden diyebilmek. Aminu billahi ve rasulihi ve enfiku infak edin mimma cealeküm mustahlefine fi. Allah Teala'nın sizi halife kılmış olduğu şeylerden verin. Dünyadasınız, onun mülkünde halife. Onun mülkünde halife olabilmek büyük bir şeref. O şerefin gereğini yapın. Yani şunu söylüyor aslında. Ashab-ı kiramın etrafında duran o kadroya söylüyor. Onlara ilan ediyor. Kimin bu mülk? Allah'ın. İki yerde onu tekrar etti. Lehu mulkü semavat vel ard. Semavatın ve yerin saltanatı ona ait. Madem ona ait, o size emrediyor. Tıpkı bir fabrikada çalışıyorsunuz. Fabrikanın sahibi genel müdüre diyor ki, genel müdürseniz size onun emri var. Dağıt diyor. Gelen herkese ver. Kimseyi boş çevirme. Kainatın sahibi de unutma kulum diyor. Sende öncekiler vardı. Onlar gittiler. Bırakıp da gittiler. Alıp götüremediler yanlarında. İşte onların servetlerinden, iktidarlarından enkazları görüyorsunuz. Onları seyrediyorsunuz. O halde siz de halife ve bu mülk de bana aitse, Allah'a aitse, yani buyuruyor kainatın sahibi, ben size emrediyorum, benim malımdan verin, vermenin ecri, vermenin sevabı da size ait olsun. Eğer kalırsa elinizde, oraya götüremezsiniz, geride bırakırsınız, bıraktığınızın hesabı var. Eğer verirseniz alıp götürürsünüz. Peki kimin verdikleriniz? Allah'ın. Lehu mulkü semavati vel ardı. Allah Azze ve Celle'nin, o sizi davet ediyor. Ya da mustahlefi nefi, babalarınız vardı, siz onlara halef oldunuz. Sizden sonrakiler de size halef olacaklar. Kalmayacaksınız, kalamayacaksınız bu dünyada. Bir oyun alanı gibi, sizden öncekiler oynamışlardı biraz, şimdi siz oynuyorsunuz. Ve sonra size de ölüm vakti gelecek, sizin de güneşiniz batacak. Güneşiniz batınca oyuncaklarınız dünyada kalacak. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوا لَهُمْ اَجْرٌ كَب۪يرٌ. İman edenler, sizden iman edenler, yani hakiki manada hakkıyla iman edenler, bütün varlığıyla iman edenler, iman edip gereğini yapanlar, dilden kalbe indirenler, وَاَنْفَقُوا لَهُمْ, ve infak edenler, لَهُمْ اَجْرٌ كَب۪يرٌ, onlar için büyük bir ecir var, onlar için cennet var buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ. وَمَا لَكُمْ, size ne oluyor ki? Yani nasıl bir Müslümansınız? Neden dilinizde olan o imanı kalbinize, hayatınıza taşımıyorsunuz? Neden dükkanınızda, neden devletinizde, neden hayatınızda yok sizin? وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ. Neden dilinizle Müslüman olduğunuzu söylüyor ama kafirler gibi yaşıyorsunuz? Neden bu vurdum duymaz haliniz? Neden kafirlerin makinesi olmuş olduğu o büyük vasıtanın vagonları oldunuz? Onlar sizi cehenneme çekiyorlar da neden direnmiyorsunuz? Neden isyan etmiyorsunuz? Neden onlarla bir mücadeleniz yok? Neden Ebu Cehil'le berabersiniz? Adınız Ebu Bekir'se. Yani diyor ki, eğer Ebu Bekir'sen Ebu Bekir gibi yaşa. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ. Kime konuşuyor? İman edenlere. Önceki ayette ne buyuruyordu? آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne iman edin. Peki kafirlere konuşmuş olabilir mi? Hayır. Onları infaka, onları imana davet edip hemen sonrasında infak olmaz. Namaza davet ederdi. İmana, sonra namaza davet ederdi. Ama burada imandan hemen sonra infaka, Allah yolunda mücadeleye çağırıyor. O halde burada İslam'ın zahirine bakıp, gücüne bakıp gelenler, onlar diyor ki, Müslüman, dilinizde Müslüman ama cihada geldiğinde, mücahedeye geldiğinde, infaka geldiğinde kafir bir hayat. Dilinizde Müslümanca bir hayat, hayatın emaresi, hayatın işareti, fakat evinizde, ticaretinizde, birlikte yürüyüşünüzde, birlikte kalkışınızda, birlikte hareket edişinizde kafirlerin işareti, kafirlerin alameti var. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ. Peygamber çağırıyor sizi.

Nedir bu ya? Müslüman olacaksan ol diyor Cenab-ı Hak. Olmayacaksan kaybol git, çekil ya. Kirletme, kirletme. Dünya için gelme, maaş için gelme, rütbe için gelme. Öğretmense İmam Hatip'te, Kur'an-ı Hakim,

Çünkü sen eciri hassın. Yani namaz kıldırdığından dolayı para alamazsın. İbadet para karşılığında olmaz. Peki neden oraya geliyorsun? Neden sana o maaşı veriyorlar? Camiyle alakadar oluyorsun diye. Camiye her gelenle alakadar oluyorsun diye o maaşı alabilir bir imam kardeşim. Eğer o parayı alıyor da gidiyor balıyla, arısıyla, dükkanıyla, mağazasıyla alakadar oluyorsa, o zaman bunun hali 8'den 5'e kadar bir fabrikada çalışan, o mesaiden dolayı ücret alan, maaş alan ama patron kendisini görmediğinden dolayı, amiri kendisini görmediğinden dolayı internette araba alıp satan bir adam ya da oradan gidip başka yerde başka işlerle meşgul olan adam nasıl evine haram ekmek getiriyorsa bir imam, bir öğretmen millete emri bin maruf yaptığından dolayı, o kayyumluğundan dolayı maaş alanlar da başka şeylerle alakadar oluyorsa, yani onun Kur'an'ı anlamak, sünneti anlamak diye bir derdi, bir gayreti yoksa, gelsin bir kağıt parçası, çıkayım, okuyayım, ineyim, bütün derdi davası buysa, yok efendim ben şunları anlatırsam birileri bana bunun hesabını sorarlar. Eğer böyle ucuz ifadeler kuruyorsa, o zaman yine Kur'an-ı Kerim diyor ki, yani aminu billahi ve rasulü, yeniden iman edin. Peygamber'e sormadılar mı? Sormadılar mı? Eğer sormamış olsalardı neden onlar hicret ettiler? Neden muhacir oldular? Ucuz bir İslam, ucuz bir iman yok, onu söylüyor. Ve ma aleykum la tu'minune billahi ve rasulü yed'ukum لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ehli imanı yeniden mürebbi olan Allah'a, Rabbinize sizi imana davet ederken ne oluyor size de neden iman etmiyorsunuz? Kime söylüyor? Müslümanlara. Kim çağırıyor? Peygamber. Neyle çağırıyor? Buhari ile. Müslim mi çağırıyor? Allah Resulü aleyhisselam bugün aramızda yok. Bu ayetler kıyamete kadar geçerli olduğuna göre. O halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün bizi Allah'a, Rabbimize neyle davet ediyor? Ashab-ı kiram efendilerimizin sonraki kuşaklar rivayet ettiği, tabiinin sonraki kuşaklar böyle alarak İmam Buhari'ye kadar getirmiş olduğu, Müslüm'e kadar getirmiş olduğu o hadisler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'deki o talimatlarıyla davet ediyor. Onun için Buhari ile savaşıyorlar. Müslim'le savaşıyorlar. Müslümanların Allah'a giden yollarını kapatabilmek için bütün bu oyunlar, bütün bu tuzaklar, bütün bu eşkıyalar bunun için. Birisi orada Kur'an Müslümanlığı diyor, sünnetle savaşıyor. Öteki Fazlur Rahman'a kendi bütün varlığıyla ona ittiba etmiş. Öteki Nasamit'in arkasında. Öteki Kur'an-ı Kerim'deki kıssalarla savaşıyor. Onlara masal diyor. Hepsi temizlenecek. Temizlenecek kardeşim. Kimse durduramadı. 14 asırdır Kur'an-ı Hakim'in yürüyüşü devam ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yürüyüşü devam ediyor. Kur'an Müslümanlığı diye onların arkasına takılanlar, onlar da yok olacaklar. Kaç kişi geldi Resulullah'la savaştı? Onunla doğrudan savaşamadı. Ebu Hureyre ile savaştı. Buhari ile savaştı. Şimdi bunların arkasına takılanlar, onlar savaşıyorlar. Yok olacaklar kardeşim. Yok olacaklar. Allah yolunu, Allah davasını koruyacak. Tarihte böyle adamlar vardı diyecekler. Sonraki kuşaklar böyle yorumlayacaklar. Ama bu kadar ucuz olmayacak tabii. Bir de ahireti var bunun. Ahirete gidince Allah Teala orada soracak. Bu ümmet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle "La teştemi'u ümmeti alattalale." Benim ümmetim dalalet üzerine ittifak etmez. Allah Resulü böyle buyurmuştu da siz neden marjinalleştiniz? Neden Buhari'yi bir defa okumayan, Müslim'i bir defa okumayan o adamların arkasına takılıp da benimle, sünnetimle savaştınız? Neden sünnetle savaşıyorlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilleriyle iman edenleri hakiki manada İslam'a davet ediyor. Yani diyor ki sözde Müslüman ama hayatta kafir gibi bir yaşama mahkum olmayın. Gelin peygamber sizi İslam'ın hakikatine, Allah'ın dinine çağırıyor. Ama onlar Peygamber aleyhisselamın davet ettiği, Kur'an-ı Hakim'in hakikat olduğunu ilan ettiği o İslam'a uydurulan din diyorlar. Allah'ın sözlerine mi ittiba edecekler yoksa onların masallarına mı? İsteyen istediği yerde gitsin. وَمَا عَلَيْنَا
illel bela. Biz

sadece hakikati bütün sadeliğiyle, bütün özgünlüğüyle ilan etmek düşer. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizi Rabbinize davet ettiği halde bir de Allah Teala sizden bu noktada ahit aldı. Nasıl bir ahit aldı? Aklınız, idrakiniz, şuurunuz artık çalışmaya başlayınca Kur'an-ı Hakim'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhatap olmuştunuz. O muhatap olma hali size namazdan, oruçtan, haçtan, İslam'ın emirlerinden, akidedeki talimatlardan, onlardan bahsediyordu. Eğer söz verdiyseniz onun gereğini yerine getirin. Ve evfu bi'ahdi. Allah'a vermiş olduğunuz o sözün gereğini ifa edin. Ona ihanet etmeyin, hiyanetiniz olmasın. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demek bir ahittir. Allah'a söz vermektir. O halde ey Müslümanlar, namaz kılarken söz veriyorsunuz. Allahu Ekber derken söz veriyorsunuz. Senden başka bir otorite, güç tanımamayı ilan ediyorum ya Rabbi diyorsunuz. O halde o sözün gereğini yapın. Günde şu kadar defa söz veriyorsunuz. O sözü, o ahdi tazeliyorsunuz. Ya da اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Eles vezmindeki o ahitten de bahsediyor olabilir. Allah Teala önce Hazreti Adem'den, onun sırtından, sonra onun çocuklarından bütün insanlığı karşısına aldı, onlara sordu. اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Mürebbi ben, terbiye eden ben, kanun koyan ben değil miyim diye sormuştu. Orada bir söz haliniz vardı. Ona sadakat gösteriyor musunuz? وَقَدْ اَخَذَ مِيثَاقَكُمْ Sizden Allah Teala ahit aldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet ediyorsa bu inkar ne? Dilde iman ama hayatta kafirlerin adetleri var. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Yani اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer iman ettiyseniz cevabı mahzuf. فَبَادِرُوا اِلَيْهِ O halde bütün mevcudiyetinizle dönün Kur'an'a, dönün Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme, dönün ve Ebu Bekir olmanın sözünü verin. Verdiğiniz o sözün gereğini yapın. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer iman ettiyseniz, o zaman hayatınız da Müslümanca olacak. Diliniz Müslümanca, hayatınız kafirce olamaz buyuruyor Kur'an'ın sahibi. هُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Allah Teala imana davet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor, agah olun diyor. Sünnetsiz bir iman olmaz, sünnetsiz bir İslam olmaz. Ben o imanı Kur'an'ı anlamada merkezde olmalıyım, merkezde durmalıyım buyuruyor. Kur'an-ı Hakim, Peygamber aleyhissalatü vesselam da bunu bize ilan ediyor. O halde nasıl anlayacaksınız? Birileri sizi İslam diye başka yollara, İslam diye cahiliyete çağırıyorsa, hak diye batıla davet ediyorsa, doğru diye yanlışa davet ediyorsa, sizin duruşunuz, direnişiniz nasıl olacak? وَالَّذ۪ي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Nokta kadar bir karanlık yok. Gökteki yıldızlardan yerdeki kum tanelerine kadar neler varsa Allah Teala onları yerli yerine koymuştur. Kur'an-ı Hakim de onların hükmünü umum planda tayin etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşya ve hadise sizin imani İslami hayatınızda nasıl bir kıymete sahip olmalı, nasıl bir kâmeti olmalı onları tayin etmiştir. İşte bütün bunlar açık güneş gibi bedi hakikatler. وَالَّذ۪ي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ O apaçık ayetleri indiriyor. Neden indiriyor? يُنَزِّلُ تَدْرِيجًا 23 yılda alışın diye, kavrayın diye, idrak edin diye, merhale merhale gömülmüş olduğunuz o bataklıktan çıkın, kurtulun diye. Peki bu indirmenin gayesi ne, hedefi ne, amacı ne? لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ İsare-i tasihiye var. Yani zulümat, küfür, nur, İslam. Yani müşebbehum bih var burada. Neye benzetiyor? Küfrü zulümata benzetiyor. Küfrün çeşitleri çok olduğundan dolayı Cenab-ı Hak zulüm kelimesini cemi olarak getiriyor. Nur da tek, İslam tektir, yektir, birdir. İki İslam olmaz, üç İslam olmaz.

Mekke'nin İslam'ı, Mısır'ın İslam'ı, Türkiye'nin İslam'ı, Hindistan'ın İslam'ı olmaz azizim. İslam her yerde İslam'dır. Güneş değişmez. İslam güneş gibidir. Güneşe bakan gözler değişir. Güneş, eğer bir duvar değilseniz, kapanmadıysanız, eğer pencerelerle güneş buraya girmesin diye bir direnişiniz yoksa, güneş gelir sizin hayatınıza girer. İslam da hatemallahu ala kulubihim, eğer kalplerinize küfürle, isyanla, tuğyanla mühürler vurmadıysanız o yüreklere girer. Felemma zâğû ezâğallâhu kulûbehum. Eğer kaydıysanız kaydırır Allah Teala sizi. Yok kaymadıysanız, sebatiniz varsa, istikametiniz varsa işte o zaman liyuhricekum minaz-zulumâti ilen-nûr. Bu ayetler sizi zulümattan nura çıkarmak içindir. Yani İslam yolu temizler, İslam şehri temizler, İslam ne kadar nizam varsa, ne kadar sistem varsa bütün bunları ortadan kaldırır. İslam'ın olduğu yerde başka ideolojiler olmaz. İslam varsa orada Hubel, orada Menat, orada Uzza olmaz. Menat'ın, Hubel'in, Uzza'nın adı zamana göre, zemine göre değişir. Tarihe göre bütün bunlar değişir. İslam varsa, Hak varsa, Hak geldiyse ve Müslümanlar da Hakk'a ihanet etmedilerse, Mekke döneminden çıktılarsa, Medine dönemi hakim olduysa, o zaman orada putlardan izler görmeyeceksiniz. Çünkü Allah Teala bizi imana, zulmattan nura çıkmak için, zulmata ait olan her şeyi yıkmak için çağırmıştı. Onun için davet etmişti. Ve innallâhe bikum leraufurrahim. Peki neden Cenab-ı Hak imana davet eder? Neden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradadır sünnetiyle o iman ve İslam yolunu, onun ayrıntısını bize anlatır? Neden Cenab-ı Hak ayetlerini tedricen indirmiştir? Bütün bunlar rahmetinin tecellisi. Kalem yok, kitap yok. Koca Mekke'de okuma yazma bilen insan sayısı sadece 17. 17 kişi okuma yazma biliyor. Onlar da Taif'ten öğrenmişler. Peki böyle bir topluma kitap halinde Kur'an-ı Hakim'i indirmiş olsanız, edebiyatlarını, tarihlerini, irfanlarını, neleri varsa tuğyanlarını, her şeylerini şiirle, nazımla taşıyan bir topluma, hafızayla taşıyan, şifahi olarak taşıyan bir topluma eğer siz Allah'ın ayetlerini bir anda indirseydiniz inanmayacaklardı. İlk gelen ayetler imanın yanında onları zinadan, küfürden, isyandan, şaraptan da uzaklaşmaya çağırsaydı direneceklerdi. O halde medeni surelere, Medine'de inen ayetlere baktığımız zaman orada toplumun yapısını gözeterek ona müdahale etme. Hastalık eğer çok derinse ilacı onun bedeni yapısı kaldıracak şekilde ona zerk edeceksiniz. İmanı o çerçevede aşılayacaksınız. Önce iman ettikleri eğer insanlar iman ederlerse ondan sonra o imanla Rablerine teslim olacaklar, ittiba edecekler. Tesbihti birinci bölümün mevzuu. Sonra ikinci bölümde Aminu billah diye başlamıştı. Burada arızalı olanlar aslında onlara konuşuyordu Kur'an-ı Hakim. Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'le zahirde aynı safta duruyorsunuz. Ama Allah'ın hesabında aynı safta olamazsınız. Ey münafıklar! İslam'ın gücü ve kuvvetinden dolayı buraya gelenler, Allah Teala sizin kalıbınıza bakmaz. Dünyadaki safınıza bakmaz. Kalbinize bakar. Amellerinize bakar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurduğu gibi. O halde yine burada ikazlar var. Yine buyuruyor ki, dilinizde iman var ama yaşamınız küfür hayatı. Olmaz. وَمَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Size ne oluyor ki Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Sizi halife kılmıştı. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Yer ve göklerin sahibi, saltanatı ona ait. O talimatlar, onları size Peygamber aleyhisselamla bildirdi. Fakat mazlumlara verin diyor kainatın sahibi. Mustazaflar adına tasaddukta bulunun. Ama siz içeriye kapanıyorsunuz, olmaz diyorsunuz, direniyorsunuz. Bu nasıl bir iman, bu nasıl bir İslam diyor. Münafıklardan bahsediyor. Münafıklar onların kadrosundan. Onları temizleyin buyuruyor aslında bu ayetler. Onları eğer temizleyemezseniz sonraki kuşaklara örnek olamazsınız.

Ön tarafı hep sıddıkları alın, farukları alın, haya ve edep sahibi olanları, şecaat sahibi olanları alın ve sorun sürekli. Eğer imam varsa neden zekat yok, neden sadaka yok, neden bu mazlumlar bu sokaklarda durur? Allah Teala her yere malı, her yere zenginliği oranın fukarasına yetecek ölçüde indirdiyse, sizin o en büyük zenginlerinizi yukarıdan aşağıya sıraladığınız zaman birde, ikide, üçte yer alanlar, onların sadakayla, onların zekatla eğer bir münasebeti yoksa neden ilan etmiyorsunuz? Neden bir liste çıkarmıyorsunuz? Bunlar Allah'ın mülkünde onun infak talimatını yerine getirmeyen kainatın sahibine isyan edenler. Asi bunlar. İnfak noktasında yeryüzünde terör estirenler. Velillahi mirasu semavati vel ard. Yer ve göklerin mirası onun. Öleceksiniz, yok olacaksınız. Sonra dünya ortadan kalkacak. Bütün bu dünyalıklar kime kalacak? Zaten onundu da. Cenab-ı Hak burada şunu anlatıyor bize. Yani ey kullarım diyor. Şimdi kendinizin öyle düşünüyorsunuz. Peki birinci bölümde bize neyi anlatmıştı? Alemin yaratılış safhasına geçerken vel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batin. Evvel o. Hiçbir şey yokken o vardı. O halde sonra da o olacak. Başta vermişti size. Kendinize ait olduğunu düşünmüştünüz. Peki ayrılacaksınız bu dünyadan. Kime kalacak bu dünya? Allah Teala sizin elinizden alınca o emaneti artık ahirette onun hesabını sorma faslı başlayacak. Yer ve göklerin mirası ona ait olduğu halde neden onun yolunda infak etmiyorsunuz? وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ diyor. Onun yolunda. Yani birileri anlasınlar. Ahmet şu kadar sadaka veriyor. Ahmet'in sosyal işlerde şu kadar himmeti var, gayreti var, plaketleri var. Hangi derneğe verdiyse onlar bir plaket verdiler, oraya koydu. Değeri verdi, oraya koydular. Şimdi bütün bunlarla o toplumdaki insanlar üzerindeki tasarrufunu bir anlamda izhar ediyorsa, Cenab-ı Hak buyuruyor ki hayır, ben böyle demedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu ilan etmedi. Eğer benim için veriyorsanız kenarda, köşede verin. Eğer insanlar vermiyorlarsa, kimse vermiyorsa, farz olan sadaka emrini insanları teşvik edebilme adına ancak o zaman alenen verebilirsiniz. Onun dışında bütün bu infakla alakalı emirleri Allah Teala'nın rızasını kazanabilmek için verin. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلِ اُولَٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذ۪ينَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلِ Fetihten önce infak edenler, fetihten önce cihad edenlerle fetihten sonra cihad edenler, infak edenler aynı kıymete sahip değil. مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ Fethi Mekke. Vakatel cihad edenler sonrakilerle aynı değil. Nereden anlıyoruz? Ayetin devamından. Ulaike azamu derecete minellezine enfaku min ba'du ve katelu. Onlar, yani Ebubekir, yani Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. İslam sadece mücadele safhasında Mekke-i Mükerreme'de her şeyini Ebubekir ortaya koyuyor. Ebu Cehil İslam'ın yarını yok diyor. Ebu Leheb yok diyor. Bunlar Muhammed yarına gidemez, yarından sonrasına bu davayı taşıyamaz diyorlar. Ama Ebu Bekir kölleri azat ederken neler varsa kese kese, ne kadar altının parası varsa ortaya koyuyor. Babası Ebu Kuhafe. Yani eğer vereceksen o zaman bu köleler içerisinde gücü kuvveti yerinde olanları azat et ki dünyalık işlerinde onları da kullan. Buradan bakan Ebu Bekir'i avanak gören, ahmak gören haşa Ebu Bekir'i, öyle değerlendiren bir kadro var. Kur'an-ı Kerim, eğer siz orada insanlar sizi böyle görürken sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına malınızı da hayatınızı da ortaya koyabildiyseniz, o zaman ulaike azamu dereceten, derece derece, rütbe rütbe, onlar çok yüksek makamlara sahiptir. مِنَلَّذ۪ينَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا Fetihten sonra savaşanlar, fetihten sonra cihad edenler, fetihten sonra infak edenler. Bir yerde birisi geliyor, okuyor,
amir olan

olabilmek, memur olabilmek, akademiyada maaşı olsun, parası olsun, rütbesi olsun, onun için geliyorsa veya medreseye dünyalık için geliyorsa, bu adamla ibtiga emardatillah, Allah için gelen bir olabilir mi? Yarına dair hesabı olanla olmayan bir olabilir mi? Allah rızası için, sadece onun için yola çıkanla dünyalık hesaplar yapanlar elbette Allah'ın huzurunda bir olmayacaklar. Kur'an-ı Kerim, siz de bu hesaba gidin. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz devletin hazinesinden dünyalıklar dağıtırken ilk Müslümanlar, sonra da Müslüman olanlar, Müslümanları da kendi arasında taksim ediyordu. İmanına göre ya da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kim zor zamanlarda geldi. Dünyalık yokken Efendimiz aleyhisselamın yanında duranlara daha çok veriyordu. Zaten onlar da gelmiyorlardı almaya. Çocukları diyorlardı ki baba gitsen, sen de alsan. Diyorlardı ki evladım eğer alırsam daha fazla yemiş olurum. Daha fazla yersem bedenimde daha fazla yağ olur. O zaman o yağları toprağa götürürüm. Toprağa daha fazla iş çıkarmış oluruz. Toprak bir de şimdi o eti, o yağı eritmekle meşgul olacak. Biz geldiğimiz gibi gidelim bu dünyadan. Öyle derdi onlar. Sabikun diye Kur'an-ı Hakim'in bize klişelendirip de övdüğü, en üst olarak göstermiş olduğu o kadro. Ve külle va'dallahu'l husna. Küllen buradaki tenvin muzafı ileyhten evvel. Yani bütün bunlar, önce de iman edenler, fetihten önce iman edenler, fetihten sonra Müslüman olanlar ve küllen bütün bunların tamamı va'dallahu'l husna. Husna cennet demek. Lillezine ahsenul husna ve ziyade. O muhsin olanlara Cenab-ı Hak lillezine ahsenul husna. Husna yani cennet muhsinlerindir. Bir de onlara ihsan makamında olanlara husna var, cennet var, bir de ziyadesi var. O ziyadesi de Allah Teala'nın rızasına, Allah Teala'yı görecekler. Cemalullah ile müşerref olacaklar. Ve külle vaadallahu'l husna. Bütün bunlara Cenab-ı Hak hüsnayı vaat etti. O halde ashab-ı kiram efendilerimizi fetihten öncekiler, fetihten sonrakiler olarak ayırabiliriz. Fakat kainatın sahibi bütün bunlara cenneti vaat ediyor. İnnallâhe lâ yuhliful mi'ad. Allah vaadinde hulf etmez. Onlar radıyallahu anhum ve radıvan. Onlar Allah'tan, Allah da onlardan razı oldu. Hani Şani diyordu? Lekad radıyallahu anil mu'minine. Allah Müslümanlardan razı oldu. Ebu Bekir, Ömer oradaydı, Hudeybiye'de. Onlar da iman etmişlerdi. Neden onları bu dairenin dışına çıkarıyorsunuz diye sordukları zaman ne diyorlardı? Allah lekad radıyallahu anil mu'minin. Allah Müslümanlardan razı oldu. Haşa Ebu Bekir ile Ömer Müslüman olmadılar ki diyorlardı. Hazreti Ebu Bekir'e, Ömer'e radıyallahu anhum, buradan bakan bir kadro var, buradan bakan bir anlayış var. Peki Kur'an-ı Hakim ve külle va'dallahu'l husna ve küllen va'dallahu'l husna. Fetihten öncekiler, fetihten sonrakiler. Nerede kaldı Ebu Bekir? Nerede kaldı Ömer? Onlar ki sahabe ehramın en zirve noktasında yer alıyorlar. Onlar zaten varlar. Onlar yoksa o sahabe ehram hiç yok. Onu bütünüyle inkar etmiş olursunuz. Onlar zaten bunun esası, bir de sonrası var. Fetihten sonra iman edenler, onlar da, onlara da Cenab-ı Hak cenneti vaat ediyor. Allah'ın vaadinde problem olur mu kardeşim? O halde bu ayet-i kerime ashab-ı kiram efendilerimizin radıyallahu anhum ehli cennet olduğunu ifade buyuruyor. Abdurrahman bin Af'la Halid bin Velid arasında bir olay, bir münasebet olur. Halid bin Velid radıyallahu anh Efendimiz der ki hep o imandaki sebkat halinizi kullanıyorsunuz. Biz önceden Müslüman olduk diyorsunuz. Halid bin Velid radıyallahu anh Abdurrahman bin Avf'ı bu ifadelerle tenkit edince bu tenkit Allah Resulü aleyhisselam'a ulaşır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki لَوْ اَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ. Sizden birisi لَوْ اَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا. Uhud dağı kadar altın infak etmiş olsa مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ. Onlardan birisinin bir müddene ulaşamaz. Bir müd, bir sağın dörtte biri. Bir sağ 3 kilo alırsanız

0: 3 kilo 333 gram farklı fabrikasyon olmadığından dolayı sağla alakalı farklı miktarlar olabilir. 3 alın, 3 kilo alırsanız onun dörtte biri. Yani 3 kilonun dörtte biri kadar işinizden biri, sizden birisi Uhud Dağı kadar altın infak etmiş olsa, benim ashabımın bu kadar infakına bile, bu kadar infakına, yani 3 kilonun dörtte biri kadar infak etmiş olsa ona ulaşamazlar. Sahabe o kadar büyük. Kime söylüyor bunu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram efendilerimizi tenkit edenlere söylüyor. Halid'e söylüyor ama Halid bunu söylerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu, Halid bin Velid'i sahabe kadrosunun dışında bırakıyor mu? Hayır. İfadeyi şu şekilde anlıyorsunuz. Bir baba çocukları var. Bir tane oğlu diğer çocuklarına bir takım ağır ifadeler kullandıysa baba çağırıyor o oğlunun yanına, diyor ki oğullarıma hakaret etmeyeceksin, edemezsin diye baba o hakaret eden oğlunu ikaz ediyor, onu uyarıyor. Peki baba o hakaret eden oğlu ikaz edip uyarınca onu evlatlıktan çıkarmış mı oluyor? Sen benim evladım değilsin demiş mi oluyor? Hayır. Yine o babanın evladıdır. Yani diğer oğullarımı onları tahkir etme, tezif etme derken burada onun hatasını ön çıkarmış oluyor. Yine o çocuk da babanın nesebindedir. Babanın oğlu olarak hayatını devam ettirir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ اَنْفَقَ اَحَدُكُمْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ derken Halid bin Velid'i de bu halkanın içinde değerlendiriyor. Neden orada değerlendiriyor? Çünkü fetihten önce, fetihten sonra bütün sahabe, onlara Kur'an-ı Hakim ne buyuruyor? Ve külle vaadallahu l-husna. Peki Halid bin Velid ne zaman Müslüman olmuştu? Fethi Mekke'den önce. Hani Amr bin As'la çıkıyorlardı. Mekke-i Mükerreme'nin Medine'ye açılan kapısına geliyorlar. Bir gece Amr bin As Halid bin Velid'i görüyor. Soruyor, diyor ki neden buradasın? Söylemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmek istediğini, onu arzuladığını, Mekke'de Efendimiz'i görüyorlardı. O Kur'an-ı Hakim'i okurken dinliyorlardı. Ama şimdi aradan yıllar geçti. Kur'an-ı Hakim'e dair onların ruhlarında, fıtratlarına bir alaka var, gidecekler ama gidemiyorlar. Gururlarına mağlup oluyorlar. Yine ertesi gece Amr bin As'la Halid bin Velid karşılaşır ve hadise devam eder. Sonunda biri diğerine der ki Medine'ye gitmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varıp biz geldik ya Resulallah, imanımızı arza, teslimiyetimizi arza geldik ya Resulallah demek istiyorum. Halid bin Velid Mekke'den önce Müslüman olur. O halde Kur'an-ı Hakim burada ve külle vaadallahu'l husna, Allah Teala onlara cenneti vaat ettiyse, cemalini vaat ettiyse, birileri kalkıp da Halid bin Velid'e cennette yer bulamıyorsa o zaman Allah Teala'nın ayetine muhalefet ediyor. Ve külle vaadallahu'l husna, Allah Teala o Halid'lere, Ebubekirlere, Ömer'lere cennetin vaat ettiğini ilan ediyor. Fakat bunlar farklı vadilerde Kur'an'a rağmen bir İslam'dan, imandan bahsediyorlar. Vallahu bima ta'melun habir. Allah azze ve celle bütün yaptıklarınızdan, onların teferruatına, detayına varıncaya kadar haberdardır. Haberdar olması demek onlardan hesap sorması demektir. Cenab-ı Hak bu şuurla, bu imanla, bu hakikatle yaşamayı bizlere ihsan eylesin. Suredeki ikinci bölüm devam edecek yine. Bir aradan sonra ikinci bölüme devam edelim. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi, önce kendi nefsimde daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Estağfurullah ve tuğbileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.

0: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muiz sensin ki sana secde edeni aziz eyler, huzurunda eğileni kimselere boyun eğdirmezsin. Dergahında el açanı kimselere el açtırmazsın. Kalbini seninle dolduranı sahte aşkların peşinde gezdirmezsin. Yüzünü sana döneni başka yüzlere teveccüh ettirmezsin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: mı?
1: Allah Allah.
0: ونجعلهم الوارثين ونجعلهم

الله ونجعله

استغفر الله.

olsun. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah.

وقالت لأخته قصيه

وكذلك نجزي المحسنين.

Allah'ım.

0: Allah.
1: La ilahe illallah.

Hadi iyi

Allah.

ما

Tamam.

halen

Thank you.

Yakup. Ne

يا أبت استأجر.

Allah.

0: خلق الإنسان من علق.
1: الله.

İnne ilâhe

0: Selamun hiye hatta matla'il fecr. Allah.
1: Vakallahu'l azim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Mezbahadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
2: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Mezbahadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
3: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim. Göktürk Beko'da sizleri bekliyor.

0: Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
8: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
9: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
9: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
6: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

أشهد أن لا إله إلا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Çalışmak da ibadetse başka ibadete gerek var mı?
3: Çalışmak ibadet mi? Elbette ki ibadet. Netice itibariyle bir insanın nafakasını ya da bakmakla yükümlü olduğu insanların nafakasını karşılamak için bin bir emek vererek, alın teri dökerek bu noktada ortaya koyduğu her türlü çaba kutsal bir çabadır.

din alın terini en önemli mesele olarak görür ve bunu bir ibadet olarak değerlendirir. Yapılan iş helal bir işse, meşru bir işse, hangi iş olursa olsun o işte harcanan her türlü emek, gayret ibadet hükmündedir. Ama benim güzel kardeşlerim, hiçbir ibadet yerine getirilirken başka bir ibadeti iptal etmez ki. Mesela biz şöyle bir şey diyebiliyor muyuz? İşte Ramazan'da oruç tutuyoruz, tamam. Oruç tutuyoruz, o zaman namaz kılmamıza gerek yok. Ne kadar komik geliyor değil mi bize? Ya da diyelim ki namaz kılıyoruz, oruç tutmamıza gerek yok. Ya ben zekat verdim zaten, oruç tutmasam da namaz kılmasam da olur. Böyle şeyler diyebiliyor muyuz? Hacca gittim geldim, tamam artık başka şeyler yapmasam da olur. Kurban kestim bitti, benim için başka bir ibadete gerek yok. Bu tarz sözleri nasıl söylemiyorsak çalışmak ibadet, tamam bu ibadeti yerine getirdik. Diğer ibadetleri yerine getirmesek de olur diye bir şey söyleyemeyiz. Bir kere şunu çok net bir biçimde zihinlerimize oturtalım. Biz bu dinin sahibi değiliz. Biz bu dinin hadimiyiz. Sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Kuralları da sahip koyar. Ben dine kural koyamam. Kendi kafama, kendi nefsimin arzularına, kendi nefsimin isteklerine göre bir din algısı oluşturamam. Hele hele ibadet meselesinde, hele hele bazı şey bu manadaki temel kurallar meselesinde canım böyle istiyor, şöyle de olabilir, böyle de olabilir diye şekillendirmeye çalışamam. Bu noktadaki her türlü çaba, gayret, şu bu haddi aşmaktır ve Allah korusun bizi başka yerlere sevk eden bir şeydir. Bu nefsin ve şeytanın aldatmacalarıdır. Bir kere şunu bir daha hatırlayalım biz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi, sahabe gibi çok güzel örneklerimiz var önümüzde. Allah aşkına bir hatırlayın. Medine'nin o sıcağında cihada gidiyor sahabe, cihada. Daha ötesi var mı? Ve cihatların sertacı olan, cihatların cihadı olan, ki o farklı bir değer biliyorsunuz, Bedir. Bedir'e gidiyorlar. Şimdi biz cihada gidiyoruz, namaz kılmasak olur dediler mi sahabe ya da Efendimiz? Hayır. Cihada giderken de ilk cihat biliyorsunuz Ramazan'daydı. Oruçtular. Çoğu oruçlu olarak yürüdüler. Allah Resulü onları zorla oruçlarını açtırdı. Ya siz seferdesiniz, oruçlarınızı açın dediler de öyle açtılar. Yani onlar hiçbir zaman bir şey yaptık bu yeter, diğerini yapmasak diye bir yanlışa kapı açmadılar. E şimdi sahabe dediğimiz insanlar Medine'de oturuyordular da gökten onlara bir şeyler yağmıyordu. İşte gökten onlara diyelim ki İsrailoğullarına geldiği gibi kudret eti, işte bıldırcın eti, kudret helvası falan gelmiyordu. Onlar tarlada, bahçede çalışıyordular, ticarette çalışıyordular. Kimisi çok ağır işler yapıyordu. Ne yapıyorlarsa yapıyorlardı. Netice itibariyle de diğer ibadetlerini de, bu ibadetler nelerse, namazsa, oruçsa, zekatsa, haçsa, bunu yerine getirme adına da gayret içerisinde oluyorlardı. Onun için bir İbadet olarak çalışmayı kabul etmek bizim çalışma azmimizi arttırır. İşle olan bu noktadaki irtibatımızı güçlendirir. İşimizi severek ve hakkını yerine getirme adına bizi bir noktaya sevk eder ki böyle anlamak doğru bir anlayıştır. Ama hiçbir zaman bu manada ben ne de olsa çalışıyorum, bu ibadeti yerine getiriyorum, diğer ibadetlere gerek yok noktasına bizi getirmemelidir. Her ibadetin kendine özgü bir değeri, her ibadetin kendine özgü bir bağlayıcılığı, her ibadetin kendine özgü bir hedefi, bir gayesi, bir hikmeti vardır. Bunları biz hadimler olarak, yani hizmetçiler olarak, yani bir dine mensup olarak olan insanlar olarak bizler koyamayız. Bunları Allah koyar, peygamber bize bildirir, bize düşen de bunları yerine getirmektir. Onun için elimizden geldiğince hem çalışma ibadetine hem de geri kalan ibadetlerimize hakkıyla sahip çıkıp ne kadar Allah bizden neyi istemişse onu ortaya koymanın çaba ve gayretini vermek durumundayız. Allah bu çabayı ve gayreti verenlerden eylesin hepimizi.

10 arası bu noktada biraz daha o alıştırmanın yoğunlaştırılması. Ondan sonra halen kılmıyorlarsa, yani yaşları 10 oldu ve halen namaz yoksa hayatlarında, bu noktada da çeşitli tedbirler alınmasıdır. Biz hadislerdeki o ifadeyi böyle anlamamız lazım. Çünkü Efendimiz mesela yataklarını ayırın diyor, mesela şöyle yapın böyle yapın diyerek uyarıları var. Bütün bunların hepsini biz o çocuğa namaz adına tedbirler alınması anlamında görmemiz gerekecek. Ancak burada bir hakikat var. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. 0-7 yaş, 7-10 yaş adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyarıları ve o noktadaki sözleri Medine zemininde söylenmiş sözler. Medine zemini nasıl bir zemin? Ezanla hayatın durduğu bir zemin. Yani düşünün, Bilal-i Habeşi'nin ezan sesi yükselecek Medine işte semalarında, ya da Abdullah İbni Ümmü Mektum'un hayat devam edebilir mi? Böyle bir şey var mı? Kadınıyla erkeğiyle, gencisiyle yaşlısıyla herkesin bir anda Mescid-i Nebevi'ye koştuğu bir Medine'den bahsediyoruz. Şu anda böyle bir ortam var mı? Ne yazık ki yok. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o hadislerini zeminden kopararak eğer ele almaya, anlamaya çalışırsak yanlış yaparız. Bu bilgiyi bir kere bilelim. Şimdi ben anne ve babalara burada birkaç şeyi hatırlatmak istiyorum. Çocukların namaza alıştırma meselesinin 3 önemli merhalesi, devresi var. 0-7 yaş, 7-10 yaş, 10 yaş ve yukarısı. Bu 3 devrenin de, merhalenin de aslında terbiye yöntemleri birbirini tamamlayan yöntemlerdir ve birbirinin de aynısı değildir. Mesela 0-7 yaş grubu için yapılacak şey temsildir. Ona hiçbir şey söylemenize gerek yok. Siz eğer evde namaz kılıyorsanız o gelir yanınızda durur zaten. Siz eğer namaza gidiyorsanız ve erkek çocuklarını, işte yaşları küçük olan kız çocuklarını baba götürüyorsa camiye mesela, o tamam, o kadar zaten, yapılabilecek başka bir şey yok. Çünkü onların en önemli meselesi temsil ve onu görmeleri lazım. Yani 0-7 yaş grubundaki çocuklarımız anne ve babalarını namaz noktasında bir hassasiyette görmeleri lazım. Başka şeyler de var tabii. Mesela böyle rahlenin başında gözyaşı döken bir anneye, bir babaya şahit olmaları lazım. Seccadede ağlayan bir dedeye şahit olmaları lazım. Bunları gördükleri zaman o çocukların dünyasında bunların çok farklı farklı şeyleri var, etkileri var gerçekten. Şimdi 7-10 yaş grubu arasındaki namaz eğitimi meselesindeki anahtar kavram tedriç kavramıdır. Tedriç ne? Aşama aşama. Bu öyle bir anda olabilecek bir şey değil. Eğer bir anda yapmaya çalışırsanız ister istemez ne olur? Bazı şeyler sıkıntıya uğramış olur. Onun için burada önemli bir mesele var. O 7 ile 10 yaş arasında bu işin aşama aşama onların zihin dünyalarına, kalplerine, yüreklerine ve hayatlarına etki edilmesidir. Bu noktada da yapılması gereken bazı hususlar var. Onlardan birkaçını burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Nedir onlardan birisi biliyor musunuz? Önce iman, sonra namaz öğretilmeli. Eğer iman önce öğretilmiyorsa bu başka bir problem. Mesela bakın, bugün tesettür noktasındaki zafiyetler, yaşanan sıkıntıların altında da bu yatıyor. İman öğretilmeden tesettür kızlarımıza dayatılıyor ya da teşvik ediliyor. Namaz diyorsun ama namaz imandan sonraki hakikattir. İmanı öğrettin mi, o çocuk gerçekten imanı kavradı mı? Burada çok ciddi bir biçimde üzerinde durulması gereken bir şey. Tedriç dediğimiz aşamanın en ilk aşamasında da bu var. İkincisi, önce muhabbet sonra amel devreye girmeli. Önce anne ve baba o çocuklara bir muhabbet meltemi estirmeli. O muhabbet esmezse eğer, inanın onun arkasından ya da onun öncesinde oluşacak olan şeyler temelsiz oluyor. Bu muhabbet harcı ile ancak belli bir kıvama taşınması gereken bir şey. Onun için önce muhabbet, sonra amel devreye girmeli. Bakın üçüncüsü, çok önemli bir noktaya geldik şimdi. Önce gündüz, sonra akşam gündem edilmeli. Şimdi çocuk diyelim ki 10 yaşında, öncesinde bir şey yok. Hemen dayat akşam namazlarını, işte yatsıyı ya da daha zor olan sabah namazını. Böyle değil. Yavaş yavaş, aşama bu. Önce bir gündüz namazlarını kılsın, ya bir öğleyi kılsın hele. İkindiyi de kılsın hele, gündüz namazlarını kılsın.

alışsın, o namazın tadına vardır, lezzetine vardır. Ondan sonra diğerlerini de onun arkasına ekle. Dördüncüsü, önce farzlar, sonra sünnetler hayatlara taşınmalı. Namazın tarihçesine baktığınız zaman bunu göreceksiniz zaten. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz de sahabeye bugün bizim kıldığımız gibi 40 rekat namazı bir anda kıldırtmadı. Aşama aşama. Yani bazı sünnet namazlar mesela belli zamandan sonra oldu. Medine'ye gelmeyene kadar sünnet namaz yoktu mesela. Mekke'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye 2 rekat sabah, 2 rekat akşam olmak üzere sadece iki İşte zamanda namazı söyledi. Bir de gece namazları vardı. Ama onun dışındaki namazın nihai anlama varması o 23 yıllık süreç içerisindeydi. Şimdi 10 yaşındaki bir çocuğa hemen 40 rekatı dayatmanın bir anlamı yok. Önce bir farzları kılsın, alışsın o farzlara. Yavaş yavaş siz onlara sünnetleri de anlatmış olun. Beşincisi de şu, önce yatsı, sonra sabah namazıyla tanışmalı. Çünkü bu iki namaz zor. Bakın münafıklara da çok zor geliyor. Biz yetişkin insanlarız. Mesela şu anda yaz döneminde diyelim ki yatsı namazı geç oluyor. Zorlanıyoruz bazen bazılarımız için. Aynı şey yaz kış hepimiz için bir imtihan sabah namazı. Yani ciddi bir efor isteyen, dikkat isteyen, işte irade eğitimi isteyen bir şeydir. Yazın o uykuyu bölüp İşte kalkabilmek bir mesele. Kışında o sıcak yatağı terk edip kalkabilmek bir mesele. Ama bu bir işte tedricle olabilecek bir şey, aşamayla olabilecek bir şey. Onun için çocuklarımızın özellikle 7-10 yaş grubundaki o terbiye sistemlerinde namazı sevdirme adına bunların yapılması gerekiyor. Üçüncü merhale 10 ve üzeridir. 10 yaş ve üzeri. Mesela şimdi bu soruyu soran kardeşim belki kendisi 50-60 yaşındadır. Onun için 30 yaşındaki çocuğu halen çocuktur. Çocuklarıma namazı alıştırmalıyım, sevdirmeliyim sorusunu her zaman için işte 10 yaş altındaki çocuklar için sormaz ebeveynler. Çünkü anne ve baba iman adına bir ızdırabı varsa bu soruyu 80 yaşına o gelsin, çocuğu gelsin 50 yaşına aynı ızdırabı yine duyar. Olması gereken de budur. Şimdi 10 yaş ve üzerindeki namaz meselesinde yapılması gerekenleri iki tane temel kavram üzerinden anlayabiliriz. Bu kavramlardan birisi tadil, bir diğeri de taltiftir. Tadil nedir? İşte raydan çıkan şeyleri raya ulaştırmak. Yani bozulanı onarmak. Biz buna tadil diyoruz. Taltif de yapılanı ikramlandırmak, takdir etmek, ödül vermek, belli hedefler koymak. Çünkü o yaş grubu için bunlar olması gerekir. Siz çok küçük yaşlardakilere bunu yapmanıza ihtiyaç yoktur ama yaş 15 olur mesela, ergenliğin zirvesidir. O anda çok daha büyük imtihanlar yaşanır bu namaz meselesinde. O zaman bunlara çok daha dikkat etmek gerekir. Ancak burada özellikle 15 ve sonrasındaki gençler için biraz dikkat etmesi gerekir ebeveynin. Onun için o dikkati de ben 5 maddede size vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu: sözü zayi etmek yok, gönül dilini hareket ettirmek var. Söz çok zayi edilirse inanın ki tesir etmez. Mesela 15 yaşında diyelim ki erkek çocuğumuz oturmuş bilgisayarın başında oyun oynuyor. Sen de orada bağırıyorsun. O namaz, namaz, namaz. Çocuğu namaza düşman edersin. Ya bir bekle, bir zamanını gözetle. Çocuk eğer orada oyun oynuyorsa bırak oyununu bitirsin. Yani neticede bu manada bazı şeyleri gözetlememiz lazım. Eğer çok bu manada sözü zayi edersek sözün tesirini ortadan kaldırmış oluruz, zayi etmiş oluruz. Onun için burada belli şeyleri korumamız gerekir. Belli şeyleri iyice hareket ettirmemiz gerekir. Hareket ettirmemiz gereken en önemli şeyin de buradaki dil değil, gönül dili. Yani çocuğa öyle bir gönül dili ulaştıracağız ki ya annemi kırmayayım, babamı kırmayayım, Rabbimi bu noktada hoşnutsuz hale düşürmeyeyim, Rabbimi bu noktada hoşnutsuz kılmayayım noktasında bir ızdıraba düşürmek lazım. Bu da ancak gönül diliyle olabilecek bir şey. İkincisi, bakın çok önemli bir mesele yine bu. İçeriden baskı yapmak yok, dışarıdan destek almak var. Gelmiş 20 yaşına kızımız, olmamış. Sen istediğin kadar baskı oluştur, olmayacak. Yapma, etme. Ne yap biliyor musun? Dışarıdan destek al. İyi insanlarla yolunu kesiştir çocuklarının. İyi ailelerle otur kalk, onların çocuklarıyla tanış.

kadınlar. Gençleri böyle farklı bir biçimde namaz kılan, Allah'tan korkan, helali haramı bilen ve buna dikkat eden gençlerle buluştur. Havuzlar ara onlara. Bir şeyler yap, yani dışarıdan destek al. Senin içeriden artık yapabileceğin bir şeyin yok. Onun için buna çok ciddi bir biçimde dikkat etmek durumundayız. Üçüncüsü, her daim davet etmek yok. Özel zamanları iyi değerlendirmek gerekir. Her daim işte ikide bir söylüyorsun, öyle değil. Bekle, ne var önünde? Berat gecesi. Senin için bir fırsat. Anne ve baba olarak senin için bir fırsat. Al oğluna de ki hadi beni götür falanca yere. Onu kendine bir iyilik yapmış gibi bir pozisyona sok. Al götür kendinle beraber bir camiye ya da bir yere, bir derse, bir sohbete, neyse nereden hayrın geleceğini kim bilir. Ama netice itibariyle o özel zamanları, işte bir bayramı mesela, bir Kadir gecesini mesela, bir Arefe gününü mesela, işte bir cuma gününü ve cuma akşamını mesela, böyle özel günleri mümkün mertebe kullan. Bunları kullanman ayrı bir biçimde o mekanın da şahitliğine vesile olacak. Bakın dördüncüsü, çoğu anne ve babanın yaptığı yanlışlardan bir tanesidir bu. Herkese şikayet etmek yok, salih ve sadık insanlardan dua istemek var. Şimdi evlatların namaz kılmıyor, sen de herkese söylüyorsun. Amcaya söylüyorsun, dayıya söylüyorsun, teyzeye söylüyorsun, nineye söylüyorsun, dedeye söylüyorsun. Önüne gelen herkese söylüyorsun. Ya niye söylüyorsun? Niye söylüyorsun ya? Çocuğun bu halini niye herkese ifşa ediyorsun? Dur, sözüne, duasına İtibar ettiğin bir insana söyle. Ya bizim çocuklar için bir dua etti. Ne olur. Yani o insanın duasının nasıl karşılık bulacağını kim bilir? Onun için burada sözü bu manada da zayi etmenin bir anlamı yok. Beşincisi ve çok önemli bir nokta, onun için bunu en sona aldım. Acele ve telaşlı davranmak yok. Sabır ve sebat ile dua dua yakarmak var. Bir öncekinde dua aldın. Şimdi sen dua edeceksin. Annesin, babasın, 20 yaşına gelmiş çocuğun, 30 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş, halen namaz kılmıyor. Ne yapacaksın? Vallahi dua edeceksin, başka yolu yok. Çünkü önümüzde bir model var. 950 sene evladının, hanımının imanı için çırpınan bir Nuh var önümüzde aleyhisselam. O örneği boşuna anlatmıyor Kur'an bize. Onun için yapmanız gereken bu. Ne olursa olsun 50 sene bile geçse yapmamız gereken bu. Çünkü kalpler Allah'ın elindedir. O kalpleri eviren çeviren sadece odur. Rabbimizin o kalpleri iyiye evirip çevirebilmesi için de beşer planında olması gereken o annenin, o babanın, o abinin, o ablanın, artık kimse, namazsız olan o yakını için ızdırapla inlemesidir. Rabbimiz bu ızdırabımızın karşılığını verecektir inşallah. Allah'a burada şöyle bir dua edelim. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in çocuklarını namazdan, Allah'ın sınırlarında, Kur'an'dan, peygamberden mahrum eylemesin. Ben şöyle de bir hissiyatımı paylaşmak isterim sizinle. Ara ara bunu söylüyorum. Diyorum ki ya Rabbi, biz bir Nuh aleyhisselam değiliz ki Kenan gibi evlatlarla bizi imtihan edesin. Ne olur bizi böyle şeylerle imtihan etme. Ve şöyle bir dua ediyorum. O duayı da size emanet ediyorum. Allah'ım diyorum, bizi evlatlarımızı evlatlarımızla, evlatlarımızı da bizimle mahcup eyleme. Allah bütün ümmeti Muhammed'in evlatlarını, çoluk çocuğunu hayırlara ve selametlere vardırsın.

0: dindarlara kızıp dine küsülür mü?
1: Eğer dinin sahibi dindarlar olsaydı evet küsülebilirdi ama dinin sahibi dindarlar değil. Bir kere bunu çok çok iyi anlayalım. Dinin sahibi dindarlar olsaydı ne yazık ki dindarlar şu anda iyi bir görüntü vermiyorlar. Gerçekten birçok hataları var, birçok kusurları var, inançlarına, inanç değerlerine uymayan halleri var. Var, bunları inkar edecek değiliz. Ama netice itibariyle dinin sahibi onlar değil ki. Din bir ideoloji değildir ki o ideolojinin teorilerini uygulayanlar uygulamadı tarihin çöplüğüne atılır gider. Böyle bir şey de değil. Dinin sahibi ne dindardır, ne kendisini Müslüman olarak tarif eden ve öyle takdim eden insanlardır, ne ehli sünnetim diyen insanlardır, ne falanca meşrepte filanca mektepte olan insanlardır. Bunların hiçbiri değildir. Dinin sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah o dini göndermiş ama kendisine dindar diyenler o dini hakkıyla temsil edememişler. O onların sorunu ve onlar o sorguya çekilecekler. Hele önde olanlar, hele topluma örnek noktasında durması gereken yerlerini tam anlamıyla yerine getiremeyenlerin hesabı çok çok derin olacak. Ama bir kere biz bilelim ki dindarlara bakılıp da dine küsülmez. Şimdi benim güzel kardeşlerim, ne olur biraz bu meseleye biraz farklı açılardan da bakalım. Mesela şu anda hiç kimse zengine kızıp paraya küsmüyor. Öğretmene kızıp eğitime küsen de yok. Hakime kızıp hukuka küsen de yok ama mesele din oldu mu imama kızıp camiye küsen, vakıfa derneğe kızıp hizmete küsen, falanca filancaya kızıp diyelim ki diyanete kızıp dine küsen, devletin din noktasında söylediklerine kızıp dine küsen bir sürü insan var. Ama bu doğru bir şey değil. İnanın ki birilerinin bu noktadaki din algılarından dolayı bizim dinle aramıza mesafe koymamız en fazla bize zarar verir. Dinin sahibine bir zarar yok. Dindar da yarın öbür gün o noktadaki sorumluluğunu, vebalini zaten çekecek. Ama en başta kaybeden o noktada kendisini başkalarının yanlışlarının üzerinden konumlandıran olur. Onun için bunları bir kere iyice değerlendirmiş olalım. Ben dindara kızıp dine küseceğime kızabilir miyim? Kızarım. Neticede ben bir Müslümanı görsem inançlarıyla ahlakı arasında bir uyum yoksa kızarım. Ama o kızgınlığım netice itibariyle bana şöyle bir sorumluluk yükler. Ben ondan daha iyi bir Müslüman olmalıyım. O yanlış yaptı. O inançlarına doğru uygun davranmadı, inançlarının gereğini yerine getirmedi, inandığı değerlerin ona yüklediği sorumluluğun hakkını veremedi ama ben daha iyi olmalıyım. Çünkü benim inandığım din bana böyle bir mükellefiyet yüklüyor. Bugün bakın Müslümanların sayısı 2 milyara varmış. Şimdi ben kalktım sabahleyin. Duydum ki bu 2 milyarın 1 milyar 999 bin 999'u hepsi şöyle böyle bir yerlere varmış. Bir deprem olmuş, Allah muhafaza ölmüş ya da dinden çıkmış mesela. Ne olmuşsa ben koca bir dünyada bir başıma kalsam, yalnız kalsam, yalnız başıma kalmamın bu dinle aramda kurmam gereken bağı koparacak bir hali var mıdır? Yok. Çünkü ben insanlara bakarak iman etmiş değilim. İnsanların çokluğuna göre de bu noktada inancımı düzenlemiş değilim. Bana inanç adına söylenenleri bu din aziz kitabı olan Kur'an'da söyledi. O aziz kitabı bize öğreten, gösteren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de en güzel örneğini bize koydu. Onun için benim yanlışlara bakarak kendime bu noktada başka şeyler tayin etmeye hakkım yok. Bu bir bahanedir. Emin olun bu bahanenin Allah katında da bir değeri yoktur. Evet, dini yanlış temsil edenler Allah'a verecekler bunun hesabını. O onların meselesi. Ama ben yarın Allah'ın huzurunda hesaba çekildiğim zaman Allah'ım ben iyi bir Müslüman olacaktım. Bu din içinde inanılmaz derecede hizmet edecektim ama bu devlet bırakmadı. Bu dine, diyanetin hocaları şöyle yaptıkları için ben böyle yaptım. Şu vakıflarda, derneklerde olan şu sıkıntılar beni bu işten alıkoydu. koydu. Bunların hepsi bahanedir. Ve bu bahanelerin hiçbir tanesinin inanın ki o hesapta yeri yoktur. O hesaptan bizi kurtaracak bir özelliği de yoktur. Onun için yapmamız gereken belli. Bizim dindarla ya da mensup olanla bu noktada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Herkes kendinden sorumludur bu manada. Bizim yapmamız gereken kötü örneklerden etkilenip yanlış yollara düşmek değil, kötü örneklere bakıp yanlış işlere tevessül etmek değil, o kötü örneklere bakıp onlardan daha iyi olayım, ben daha güzelini ortaya koyayım, falanca yanlış yaptı, onun yüzünden bir sürü insan bu dinden soğudu, bari ben iyisini yapayım da bu insanların dinle arasındaki mesafe kalksın, daha güzel olsun, bu dinin aslında yaşanabilirliğine dair ve güzelliğine dair örneğini ben ortaya koyayım diye benim bir ızdırabımın olması gerekir. Eğer öyle yaparsam kazananlardan olurum, öyle yapmaz da bahanelere sığınırsam kaybedenlerden olurum. Biz kazananlardan olalım, yanlışlara bakıp da kaybedenlerden olmayalım inşallah.

0: Doğu Türkistan'daki zulümlere neden duyarsızız?
1: Bu sorunun iki tane aslında muhatap çevresi var. Birisi normal insanlar, birisi de devletler, devlet başkanları, liderler, güç ve mülk sahipleri. Çünkü iki çerçeveden ele alırsak ancak bu soruya doğru bir cevap vermiş oluruz. İnsanlarımız duyarsız mı? Evet, istenilen oranda aslında bugün İslam coğrafyalarındaki halklar Doğu Türkistan meselesine duyarlılık göstermiyorlar. Güzel bazı yaklaşımlar da olsa yeterli değil. Oradaki zulümün boyutu çerçevesinde bugün İslam coğrafyalarındaki halkların, sıradan insanların tepkileri de yeterli düzeyde değil. Buna bizim kendi ülkemiz de dahil. Neden? Bunun sebebi ne diye sorduğumuzda inanın ki bunun sebebi insanımız bilmiyor. Şu anda orada neler yaşandığının tam olarak farkında değil. İsterseniz test edin, elinize bir mikrofon alın, sokağa çıkın. Doğu Türkistan'ın yerini sorun. Emin olun 100 tane insana sorsanız bunlardan 90 tanesinden Doğu Türkistan'ın haritadaki yerini bilmeyenlerin olduğunu göreceksiniz. O 100 tane insana yine sorun Doğu Türkistan'da neler yaşandığını, çok da size böyle memnun olacağınız cevaplar alamayacaksınız. Dolayısıyla burada insanımızın böyle bir bilgi problemi var, böyle bir sorunu var ve biz bunun farkına varmamız gerekiyor. 35 milyon insan şu anda büyük bir soykırıma tabi tutuluyor orada. Aileler dağılıyor, yuvalar yıkılıyor, insanlar perişan oluyor, asimile ediliyor, dinlerinden koparılıyor, kültürlerinden koparılıyor. Her türlü insani ve İslami hakları ellerinden alınıyor. Sadece Doğu Türkistan'da yaşayanlar değil, bugün Doğu Türkistan dışında yaşayan oralı olan kardeşlerimizin bile yaşadığı zulümleri biz sıralamaya kalksak bir sürü şey söyleriz. Ama üzülerek söyleyelim ki bunu çoğu insan bilmiyor. Böyle bir şeyin farkında bile değil. Orada akrabalık programı varmış. Bu akrabalık programında şöyle şöyle işler yapılıyormuş. Orada insanlar 5 senedir, 10 senedir aileleriyle görüşemiyorlarmış. Türkiye'den bile aileleriyle irtibat kurmaları çok mümkün değilmiş. Bir telefonla dahi görüşemiyorlarmış. Böyle bir imkan olmuyormuş. Oradaki Uygur kızlar, Doğu Türkistanlı kızlar zoraki Çin erkeklerle evlendiriliyorlarmış. Orada çocuklar anaokullarında, kreşlerde zorla Çinlileştirme adına asimileye uğruyorlarmış. Neler neler, yani oradaki zulümleri şu anda sıralasak, saysak bir sürü şey söyleriz. Emin olun çoğu insanımız bunu bilmiyor. Katledilen insanlardan haberleri yok. Yıkılan camilerden haberleri yok. Ortadan kaldırılan mezarlıklardan bile haberleri yok. Yani şehirler yok ediliyor orada, insanlar yok ediliyor orada, mezarlar yok ediliyor orada. Ama bundan ne kadar biz haberdarız, ne kadar bunu biliyoruz? Bunu sorduğunuzda bu soruların cevapları çok da dediğim gibi sizi memnun etmeyecek. Onun için insanımızın duyarsızlığının altında bilgisizlik yatıyor. O zaman ne yapacağız? Bir farkındalık oluşturacağız. Elimizden geldiğince oradaki zulmü insanlara duyuracağız. Haberlerle, şahitlerle, resimlerle, videolarla bunları insanlarımızı duymaları için vesileler kullanacağız. Kısa filmler yapacağız, sergiler düzenleyeceğiz, farkındalık oluşturacak, başka projeler yapacağız. Ne olursa olsun Doğu Türkistan'daki o zulmü başta kendi insanımız olmak üzere bütün dünyanın insanlarına duyuracağız. Bunda böyle bir sorumluluğumuz var. Bu noktada yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi de şudur. Toplumun önünde bugün sanatçılar var, futbolcular var, diyelim ki alimler var, entelektüeller var, aydınlar var, şunlar var, bunlar var. Bunların da haberi yok çoğunluğunun. Bu insanları da haberdar etme adına bizim bir vazifemiz var. Ne olursa olsun o insanları gidip oradaki zulümlerden haberdar edip o zulümlere ses çıkarmalarını, bu noktada toplumda bir farkındalık oluşturma adına onların bir sorumluluğu olduğunu onlara hatırlatmamız gerekiyor. Bazen çoğu insan haberlerde de duysa bana ne diyor. O kadar, çünkü yoğun bir gündemde yaşıyoruz ki her gün farklı bir haber bombardımanının altındayız. Eğer bu farkındalık zihin dünyamıza oturmazsa, biz de bazı insanların dünyasına oturtmazsak, oraya karşı duyarsızlık böyle geldi böyle gidecek ne yazık ki. Ama böyle gitmemesi için yapılması gereken şeyler bunlar. Sorunun ikinci muhatap çevresine gelince, niye devletler, niye işte liderler, güç sahipleri, mülk sahipleri, iktidar sahipleri bu meseleye duyarsız? Bunun da birçok sebebi var. Sebeplerinden birkaç tanesini söyleyelim. Birincisi şu, Çin ne yazık ki öyle bir istila etmiş ki ekonomik ve siyasi olarak İslam dünyasını ve insanlığı. Çoğu insan Çin'in yalanlarına kapılıyor. Yani burada sanki o zulümler orada işte terör işleri yapan, terör örgütleri gibi bir şey, farklı faaliyetler gösteren insanlara karşı yapılmış bir meseleymiş gibi gösteriliyor. Çin'in iç meselesiymiş gibi gösteriliyor. Aslında orada yapılmak istenen kültürel bir adım, oradaki insanların da işte faydasına olabilecek bir şey. Bunu başkaları siyasi amaçlarla, dini amaçlarla, işte radikal amaçlarla farklı boyutlara getiriyorlar diye dünyaya lanse ediyor. Bazıları da bunu yutuyor ya da yutmuş gibi davranıyor. Çünkü ekonomik anlamda Çin'e bağımlı olan ya da bu noktada oluşturulan o korku siyasetinden etkilendikleri için çoğu bunu dile getirmek bile istemiyor. Bugün bakın duyarlılık meselesinde Avrupa'nın, Amerika'nın ya da başka yerlerin duyarlılığına baktığınızda İslam dünyasına göre oralar daha iyi bir halde. Bunu da söylediğinizde bazıları diyorlar ki işte onların niyetleri başka. Ne olursa olsun niyetleri, sen kendine bak. Adamlar dile getiriyor mu getiriyor, sen getiriyor musun getirmiyorsun. O zaman sen bu noktada onların niyetlerini sorgulayacağına niye ben getirmiyorum diye kendi niyetini sorgulamak durumundasın. Niye İslam coğrafyaları bu noktada bu zulmü duymuyorlar? Çünkü ne yazık ki öyle bir siyasetin, öyle bir korku politikasının, öyle bir ekonomik kıskacın altına girmişler ki kimse ya Doğu Türkistan için aramız bozulmasın Çin'le, böyle bir meseleyle biz Çin'le karşı karşıya gelmeyeyiz noktasında meseleyi değerlendiriyorlar. Ama ne olursa olsun burada bir zulüm varsa o zulüm orada kalmaz. Zulmedenlere ya da sadece zulme uğrayanlara zararı dokunmaz. O zulme sessiz kalanlara ya da menfaatleri için ya da iktidarları için ya da gelecekleri için ya da başka bir mülahaza için bu işe eyvallah edenlere de o zulüm gelir bir gün dokunur. O zaman eyvah edilir ama iş işten geçmiş olur. Onun için bizim bu noktada o devletlerin güç ve mülk sahiplerinin de niçin sessiz kaldıklarını iyice anlamamız gerekiyor. Ve bu noktada İslam coğrafyalarında estirmek istedikleri yanlış politikalara, yanlış rüzgarlara da kapılmamamız gerekiyor. Şunu çok iyi anlamamız lazım benim güzel kardeşlerim. Doğu Türkistanlılar çağın mazlumları ve çağın muhacirleridir. Ve bir aslında mihenk taşıdır. Neyin mihenk taşı? Adaletle zulmün mihenk taşıdır. Zalimle mazlumun mihenk taşıdır. Menfaat ile merhametin mihenk taşıdır. Ya biz burada o mazlumların ve o muhacirlerin yanında yer alacağız, onların dertleriyle dertleneceğiz, elimizden geldiğince o kardeşlerimize el uzatacağız, ne ise yaralarını sarma adına, bu yaralarını sarma adına bize düşen insani ve İslami sorumluluk neyse onu yerine getireceğiz. Ya da bazı şeylere bu işi mahkum ederek sadece işte belli şeyleri dillendirerek ya da hiç dillendirmeyerek geçiştireceğiz. Ama bu dünyada eğer bunun vebalini üstlenmesek de zulme sessiz kalmanın ne demek olduğunu biraz bilen insanlar olarak yarın bunun ahirette büyük bir vebal olarak karşımıza çıkacağını hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. O halde biz bu mihenk taşında kaybeden taraf olmayalım. Kim ne mülahazayla farklı davranırsa davransın biz bu mazlumların yanında yer alalım. Onlar için bir şeyler yapmaya gayret edelim. Farkındalık oluşturalım. Onların yaralarını saralım. Gözyaşlarına ortak olalım. Hiçbir şey yapamıyorsak gidip onlarla oturup beraberce ağlayalım ya. Bunu bile yapamıyorsak eğer başka neyi konuşacağız artık? Onun için ne olursa olsun bu mazlumların ve bu muhacirlerin, çünkü burada da dünyanın başka yerlerinde de bir sürü biliyorsunuz Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz var. Onların acılarını acı olarak bilmek ve o acıyı hissetmek insan olduğumuzun bir göstergesidir. Bu göstergeyi ortaya koymanın gayret ve mücadelesini verelim. Eğer biz halk olarak şuurlanırsak, bilinçlenirsek ve İslam coğrafyalarındaki insanlar olarak bu zulmü dile getirirsek, insanlara da bu zulmü duyurursak hiçbir halkın talebine yöneticiler, baştakiler sessiz kalamamıştır. Onun için mazlumların bu masumane ve haklı talepleri Allah'ın izniyle bir şekilde başka yerlerde de karşılık bulacaktır. Ne olursa olsun tarafımız mazlumların yanı olsun, ne olursa olsun yapacağımız şey mazlumların elinden tutmak olsun. Çünkü bunu yaptığımız oranda biz de insanlığımızın gereğini ortaya koymuş oluruz. Allah bir an önce oradaki zulmü sonlandıracak, daha güzel işler yapabilecek seviyeye bizleri vardırsın. O mazlumların da yar ve yardımcısı olsun.

0: Dünya ciddiye alınmalı mı?
1: Elbette alınmalı. Çünkü dünya ahiretin aslında tarlasıdır. Zaten biz yeryüzüne Allah'ın kulluk adına bir vazifesiyle görevlendirilerek geldik. Şimdi biz o kulluk vazifesini yapabilmemiz için yeryüzünü de dünyayı da imar etmemiz gerekiyor. İmar gibi çok önemli bir meseleyi konuştuğumuzda ciddiyetsiz bir biçimde bunu yapamayacağımız zaten belli. Ama aslında nasıl olduysa ümmeti Muhammed bu noktada çok yanlış bir yola doğru sevk edildi ve yıllardır biz bu hastalığın içerisinde kıvranıp duruyoruz. Dünya sevgisinin hayatımızı kapsamaması, kaplamaması, yüreklerimize o sevginin düşmemesi noktasındaki bazı nebevi uyarıları ne yazık ki biz yanlış anladık. Sanki fakirlik bu ümmetin kaderiymiş gibi anladık. Sanki fakirlik matah bir şeymiş gibi anladık. Dünyadan ne kadar el etek çekersek o kadar Allah'a yakınlaşabiliriz gibi bir yanlışla anladık. Ama biz zahitliği Hazreti Ali'den öğrendiğimizde dünya avuçlarının içerisinde olmasına rağmen dünyaya meyletmemek olduğuna dair bir tarifle öğrendik. Aslında medeniyetimizin temelinde olması gereken bu. Burada çok temel bir ölçüyü aslında Kur'an koyuyor ve biz her günde bu temel ölçüyü okuyoruz zaten namazlarda ama farkında değiliz. Yani tam anlamıyla o ayetin bize vermek istediği mesaj zihinlerimizde netleşmiyor. Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azabennar. Allah'ım bizlere dünyanın da iyiliğini ver, ahiretin de iyiliğini ver ve bizi azaba karşı, o cehennem azabına karşı koru. İşte budur ölçü. Yapmamız gereken de bu. Dolayısıyla biz dünyayı elbette ciddiye almak durumundayız. İşlerimiz ne ise, öğrencilik ise, esnaflık ise, amirlik ise, memurluk ise, ne olursa olsun o işlerimiz her ne ise o işlerimizi ciddiyetle yapmamız gerekir. Müslüman adam işini güzel bir biçimde yapan adamdır. Çünkü biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir nebevi hakikat duyduk. Allah bir müminin, bir Müslümanın ıtkan üzere işini yapmasından hoşlanır. Itkan üzere yapması ne demektir? Ciddiye alması demektir. İşinin hakkını vermesi demektir. Hakkını verilecek iş, ciddiye alınacak iş bize bu noktada başka sorumluluklar yükleyecektir. Dolayısıyla biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin eğer bize gösterdiği o yolun işaret taşlarına bağlı olarak bazı şeyleri yerine getireceksek, dünya sevgisini kalbimize, hırsını hayatımıza intikal ettirmeden ne yapıyorsak, yaptığımız her işin hakkını verme adına gayret içerisinde olacağız ki bu imar faaliyetinde olması gereken o güzellik ortaya çıkmış olsun. Rabbimizden niyazımız şu olsun ki bizi bu manada nasıl ve ne şekilde memnun olacaksa dünya ile irtibatını, ahiret ile irtibatını bu düzeyde Kur'an saadetli kullarından eylesin.
2: Şu anda 91.8 frekansında

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir atasözünü hatırlatarak sözlerime başlamak istiyorum. Adamın biri bir köyde dolaşıyormuş. Köpekler saldırmış adama. Doğal olarak o da eğilmiş. Bir taşı alıp köpeklere atmak istemiş. Taş yerinden çıkmamış. Başka taş almış, onu da alamamış. Başka taşa uzanmış derken meşhur sözünü söylemiş. Bu ne biçim köy? Köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar demiş. Konumuzla yakından bağlantısı var. O nedenle bu atasözünü bir kenara koyarak sözüme başlamak istiyorum. Kardeşler, bu asırda yaşayan Müslümanlar olarak dinimizin en önemli taşlarından birisi olan cihat kelimesinden bizi ürküttüler. O boyuta vardı ki ashab-ı kiramdan itibaren ümmeti Muhammed'in Allah için yaptığı nerede cihat ve bir hizmet varsa onu utanacağımız şey haline getirdiler. Neredeyse biz Ebu Cehil'in Bedir'de katledilmesinden bile insan hakları suçu işlemiş biri olarak mahcubiyet hissedeceğiz. Cihat kelimesini Kur'an tefsir eden, camilerde hadis okuyan hoca efendilerin ağzından bile düşürdüler. Ya siyasi bir anlam vererek cihadı rampaya sürdüler ya da işte zamanı değil, ürkütme, fincancı katırlarına dikkat et gibi felsefelere dayanarak cihattan ar duyar hale getirdiler bizi. Bunun en canlı örneğini Filistin topraklarında ümmeti Muhammed

Mescid'in üçüncü mübarek toprağında hepimiz görüyoruz, izliyoruz. 50 yıldan fazla bir zamandan beri insanlığın gözleri önünde, hususi çağrılmış kameraların önünde işkenceye tabi tutulan, öldürülen bebekler, öldürülen kadınlar ve her türlü zulme maruz kalan insanlar, 3-4 tane askerin beraberce tutup kolunu taşla kırdıkları çocukların görüntülerine rağmen, babasının kucağındaki çocuğu mermi yağmuruna tuttukları bütün dünyada, televizyonlarda izlendiği halde, bana niye siz kurşun atıyorsunuz diye eline aldığı bir taşı tanka atan çocuklara aşırılık yapıyor diyorlar. Onların adı cihatla beraber anılıyor. Öbürlerine annelerini, teyzelerini, küçük bebeklerini öldürenlere el uzatıp biz aslında kardeşiz, bakma aramızda ufak tefek sıkıntılar oldu diyenleri nazik, medeni insanlar gösteriyorlar. Tekrar şu taşların bağlandığı, köpeklerin salındığı köye döneceğiz mecburen. Şimdi kardeşler, cihat kelimesi Hanefi ulemasından Cessas'ın deyimiyle Allah'a imandan sonra en çok vurgulanmış farz, cihat farzıdır diyor. Ama biz burada cihadı meydanda dövüşmenin farklı boyutlarıyla da düşünerek konuşacağız. Cihat sadece meydanda vuruşmak, kafir öldürmek değildir. Sağlık deyince ben, sadece hastane mi akla geliyor? Sağlık kelimesi sadece hastaneyi mi gösteriyor? Cihat kelimesi de sadece Uhud'u göstermiyor. Musab bin Ümeyr'in Medine'de Kur'an öğretmesi de cihattı. Dolayısıyla biz cihadı Allah'ın istediği gibi, peygamberin istediği gibi tarif edip anlayacağız. Ama bu taşların bağlandığı, köpeklerin salındığı köyde de söyleyecek sözlerimiz var bizim. Şeytan, Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkmasına sebep olduğu zamandan beri en güçlü günlerini yaşıyor. Kablolu, kablosuz her türlü ihvasını yapar hale geldi. Küfür birleşti, tek millet olduğunu belgeledi. İslam'ın ve Müslüman'ın üzerinde 1001 projesi var. Köpekler sonuna kadar hür. Taşları bağla, ondan sonra Müslüman'ın niye hala süründüğünü, Müslüman'ın niye ikinci sınıf vatandaş olduğunu anlatmaya çalış. Burada biz önce cihadın ne olduğunu vurgulayalım. Kardeşler, cihad Allah'ın razı olacağı şeyi yaymak, Allah'ın razı olmayacağı şeyi engellemektir. Cihad budur. Bunun maddi boyutu var, manevi boyutu var. Maddi boyutu nedir? Uhud'dur, Bedir'dir, Filistin'deki cihattır, filan yerdeki cihattır. Bunlar savaş, kıtal, cihadın A bölümü, birinci maddesi. Bir de cihadın manevi boyutu var. Nefisle cihat var, şeytanla cihat var, çocuk yetiştirme cihadı var, münafıklara karşı cihat var. Bunlar da cihat çeşitleri. Aile düzenini Allah'ın razı olacağı şekilde kurmak, sabah namazı kılınan, Kur'an okunan, haram lokmanın yenmediği ev yapmak, Uhud'dan aşağı bir cihat değil ki. O da cihat. Cihat, Allah'ın razı olacağı işleri yapmak için meşakkate katlanmaktır. Allah'ın razı olmayacağı işleri engellemek için yapılan her gayret cihattır, mübarektir. Allah'ın en çok vurguladığı, en büyük maddelerinden bir tanesidir. Kur'an'ımız, hadis-i şerifler, Allah-u Teala'nın ve peygamberinin cihadı emreden ve cihadı bize vurgulayan talimatlarıyla doludur. Kardeşler, şunu unutmuyoruz. Cihad her Müslümana farz-ı ayındır. Ama cihadın meydanda yapılan maddi boyutu farz-ı kifayedir. Onu 3 tane, 5 tane Müslüman yapar, biter. Ama şeytana karşı, nefse karşı,
şehvetlere karşı yapmamız

yapılan cihat, her la ilahe illallah diyenin omuzunda farz-ı ayındır. Binaenaleyh kıyamete kadar cihadın tarihi olaylardan biri olduğunu söyleyemez hiçbir Müslüman. Tarihte kalmış bir şey değildir. Şeytan var oldukça, batıl hakkı susturmak için, ezanları kısmak için, Kur'an-ı Kerim'in intişarını engellemek için batıl mücadele ettiği sürece, küfür filan salonda, filan kurultayda bir araya gelip Müslümanların aleyhine tuzaklar kurduğu sürece cihat vardır. Gençler şehvet bataklığına düşme ihtimali bulunduğu sürece ki kıyamete kadar bu devam edecektir. Cihat bakidir. Cihatsız hayat taşların bağlandığı, köpeklerin salındığı bir köydür. Müslümanlar şehvetleriyle para, beden, dil, göz, hırs vesaire her türlü şehvetiyle mücadele etmeyecekler, cihad etmeyecekler de Allah için hayat yaşayıp imtihan kazanmak nasıl gerçekleşecek? Kaldı ki cihadın manevi boyutu kadar maddi boyutu da en çok lazım olan bir zamanda yaşıyoruz. Müslümanların yeryüzünün en büyük servetlerine sahip olmalarına rağmen, Müslümanların yaşadığı toprakların altı enerji kaynağıyla dolu olduğu halde sefil bir hayat yaşamaları cihattan mahrum olmalarından kaynaklanmıyor mu? Gelip üstünde tankerleriyle petrolünü taşıyanlara bir şey diyememelerinden kaynaklanmıyor mu? Müslümanların silah gücünden, askeri birikiminden ürkülseydi, tanklar, tankerler vesaireler yanaşabilirler miydi Müslümanların limanlarına? Vizeyle girebilecekleri yerlere ordularıyla niye girdiler? Müslümanları zayıf buldukları için, Müslümanlar cihadı Bedir'e ait bir kavram olarak algıladıkları için, bu Kur'an'ı anlamamak, hadisi şerifleri anlamamak, cihada 24 saat içinde tekrar yeni bir cihada sevk edilen Peygamber aleyhisselamı tanıyamamak değil de nedir bu? Dünyevileşme hastalığıdır bu. Müslümanın içine dünya nüfuz ettiği zaman, ölümden korkup vehn hastalığına tutulduğu zaman, Müslümanı bekleyen en büyük afet budur. Cennete girmeyi istediği halde dünya için yaşamaya başlar. Hedef cennet ama dünyada kalmak istiyor. Dünyadan ayrılmadan cennette yaşayacak. Var mı böyle bir lezzet? Bu böyle oluyordu da. Sümeyye'nin suçu neydi? Yasir'in suçu neydi? Ciğeri parçalanmış Hamza'nın dünyası yok muydu? Elbette ölüm hoş değil. Ama hani sen Allah'la beraberdin? Hani tarikat ehliydin? Hani mevlüt okutmuştun geçen hafta? Hani baban merhumdu ölür ölmez? Nerede bu sözler? Niye korkuyorsun ölümden? Niye ayrılamıyorsun oturma odalarından? İşte dünyevileşme hastalığı. Kerahiyetül mevt. Hadis-i şerif buna vehen diyor. Vehen, Allahu Teala'nın Kur'an'dan uzak yaşayan, hadis-i şerifleri ihmal eden bir millete verdiği cezalardan biri budur. Vehen hastalığını, yani ölümden korkma ve dünyada kalma arzusunu mikrop olarak Allahu Teala bünyeye atıyor, ceza olsun diye. Ceza olsun diye. Kardeşler, şunu kesinlikle unutmuyoruz. Yeryüzünde batıl, küfür var oldukça ki kıyamet kopmadan küfür bitmeyecek. Neden? Gece ile gündüz gibi bu. Nasıl gündüz haksa gece de hak. Yaz olduğu kadar kış da lazım. Allah kendisine secde eden kullar yarattığı gibi asi olan, inkar eden kullar da yarattı. Yaratacak da. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Ve nice cinler, nice insanlar cehenneme odun olsun diye yaratıldılar. Yakıt malzemesi olsun diye yaratıldılar. Üstelik onlar insanların daha çoğunluğu olacaklar. İman edenler, secde edenler, Allah Rabbimdir deme inceliğini gösterebilecek olanlar وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Onlar kulların azınlık tarafıdırlar. Müminler hiçbir zaman nüfusun %80'ini oluşturmayacaklar. Hep azınlık olacak. Küfür, kalabalık ve güçlü olması geliyor. Allah'ın yolunu engellemek için küfür hep güçlü olacak. Küfür güçlü olursa iman ehli daha çok çalışır. Planın gereği budur.
Dolayısıyla yeryüzünde

de küfür var olacak. Şeytan sürekli onları pohpohlayacak. Şunu engelle, bunu engelle diyecek. Bazen tank gönderecek. Bazen televizyon yayını olarak mesaj verecek. Bazen internet üzerinden verecek. Bazen gazete sayfası üzerinden verecek. Bazen berbat bir komşu olarak gelecek. Ama küfür sürekli mesaj dalgalarını gönderecek. Müslümanlar da küfür sürekli saldırırken, bazen minare yıkarak, bazen ocak yıkarak, bazen gençlerin imanını yıkarak, bazen 80 yaşında namaz kılan bir insanın akidesini pürüzlü hale getirerek, ama sürekli mesaj gönderecek. Küfür sürekli dalga dalga mesajlarını gönderecek. Müslümanlar da evlerine kapanıp bu küfür fırtınasına, küfür baskısına, şeytanın binbir renge bürünmüş baskısına karşı Müslümanlar oturup sadece perdelerini kapatarak, evlerini, kapılarını kilitleyerek kendilerini savunabilirler mi? Dün şehire kadar giren küfür, sen evine kapandığın zaman mahallene girecek. Biraz daha evinde kapalı görürse seni, yani sen onu itmezsen yatak odana kadar girecek. Sen onu kovalamadığın sürece masana oturacak, sofrana oturacak. İşte köpeklerin salınıp taşların bağlanması budur. Müslümanları cihattan utanır hale getirdiler. Allah için infak et, cihat et dendiğinde böyle aşırı kelimeler kullanma der hale getirdikleri için taşlar bağlanmış oldu. Aslında taşlar bağlı değil. Biz çamurun üzerine çok basa basa taşı çamura batırdık. Bu taş serbestti. Senin basman sayesinde bastığın için taşa taş çok yere yapıştı gibi duruyor. Onun için sen köpeklere taş atamıyorsun şimdi. Bu ümmet saldırgan bir ümmet asla değildir. Bu ümmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i öldürme planları yapan, öldürmek için Bedir'e kadar gelen Ebu Cehil ve aynı planları babasının adına devam ettiren oğlu İkrime'ye bile rahmet muamelesi yapmış bir ümmettir. İkrime Ebu Cehil'in oğlu olduğu halde Mekke fethedildiği zaman Muhammed'in kanını içeceğim diye yemin ettiği zaman, bunu yaptığı halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin affına mazhar olmuş birisidir. Bu ümmet saldırgan bir ümmet değil. Kimsenin toprağında gözü yok bu ümmetin. Kimsenin servetinde gözü yok. Sadece iki şey gerçekleşmesi gerekiyor. Bir, yeryüzünün kutbundan kutbuna kadar her bölgesine Allah'ın davetinin ulaşması lazım. İslam orduları bir yere fethetmek için gitmezler. Giderler, bırakın bu insanlar Allah'ın son peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın mesajını duysunlar diye tebliğ etmek için giderler. Davetçilere, tebliğcilere engel olunmazsa ordunun yapacağı bir iş yok orada. Bir, iki, bu ümmetin camisi, bu ümmetin Kur'an'ı, bu ümmetin kadınlarının iffeti mukaddestir, mübarektir. Bunları muhakkak saldırıdan korumaları gerekir. İslam ordusunun bu vazifesi var. Bunun dışında bu ümmet saldırgan, savaşçı bir ümmet değil. Savaşında bile rahmetin bulutlar gibi indiği bir ümmettir. Öldürmeye bile nezaket getirmiş bir ümmettir bu. Bir koçu kesmeye bile nezaket kuralları koymuş bir peygamberimiz var Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Bunun için bu ümmeti canavar olarak gösterenler, Avrupa'dan sürüler gibi toplanıp sadece Kudüs'e 6 defa niye gittiklerini, Haçlı leşleri olarak Anadolu topraklarını niye işgal ettiklerini anlatamazlar insanlara. Hadi bunu söyleyenler kendi ülkelerinden çıkmamış insanlar olsalar bari. İslam kılıç zoruyla yayıldı diyorlar. İslam'ı savaşçı bir din olarak gösterir. İslam kılıç zoruyla yayılmadı. Gönül sevdasıyla yayıldı. Musab bin Ümeyr'in heyecanıyla yayıldı, Allah ondan razı olsun. Yalın ayak, çıplak omuzuyla, aç karnıyla Asya'yı, Afrika'yı dolaşan ashab-ı kiramın bereketiyle yayıldı İslam. Ama bellerine

Biz de uygun bulmuyoruz onların yaptıklarını dedirtiyorlar. Korkarım çok yakın zamanda Sultan Fatih'in İstanbul'un surlarını bombalayışını bile vahşet olarak konuşacaktır Müslümanlar bu gidişle. Yani niye fethedildi ki İstanbul? Aslında papazlarla oturup konuşulabilirdi. Hani dinlerimiz müsaitti buna filan da diyebilirler. Ne'ûzu billah. Ne'ûzu billah. Niye Pers İmparatorluğu Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın ayakları altında paspasa döndü diye yargılayabilirler de. Çok geçmez bu da yapılır sonunda. Ama ne olursa olsun Allah'ın dinini izzetiyle kıyamete kadar ayakta tutacak bir nesil var olacaktır Allah'ın izniyle. Belki binlerce, on binlerce insan olmaz onlar. 3 kişi olurlar, 7 kişi olurlar. Lakin onlara Allah 7 milyarın bereketini verir. Değil mi onlar? Ashab-ı kiramın ve sünnet ehlinin peşinden, izinden, ihlasla ve taviz vermeden devam ediyorlar. Kardeşler, şunu unutmuyoruz. Bu ümmet savaşçı, vurup kıran bir ümmet değildir. Ama onurunu masalarda görüşen bir ümmet de değildir. Kılıcını koyar, kılıcının ve kaleminin bir arada durduğu masada konuşur. Kılıçları kınlarına koyup samanlıklara kaldırdıktan sonra ceket düğmeleyerek masada yapılan konuşma bu ümmetin karakterinde yoktur. Bu ümmet dik ümmettir. Siyasetinde diktir, askeriyesinde diktir, tarihinde diktir, kitabı dik bir kitaptır zaten. Mekke'yi bile terk edip hicret ederek Mekke gibi bir yeri, dedesinin toprağı olan Mekke'yi bile terk edip Allah'ın dini için bir çölde yaşamaya razı olan peygamberi vardır bu ümmetin aleyhissalatü vesselam. Bunun için bu ümmetin cihadı rahmettir. Kıyamete kadar da bu rahmet devam edecektir. Çünkü çakalların dünyası olan bu dünyada tavuklar başlarında horoz olmadıkça, horoz gibi dik durmadıkça bu çakal dünyasında yaşayamazlar. Var mı silahı olmayan bir milleti rahat bırakma anlayışı? Hiç örneği var mı bunun? Kim silahlıysa, kim ekonomik ve askeri güç sahibi ise o ayakta duruyor. Sadece ekonomik güç olması da yetmiyor. Evet, mesela Afrika'daki ülkelerin ekonomisi filan büyük ülkenin ekonomisinden daha güçlü. Altı maden dolu, üstü ağaç dolu. Servet dünyanın muzunu üretiyor. Kölelikten başka bir işe yaramıyor. Muzu kaç paraya satacağını bile silahı olandan öğreniyorsun. Parayla silah bir arada durunca bunun adı güçtür. Öbür türlü adamın sekreterliğini, veznedarlığını yapmış oluyorsun sen. Muz senin, maden senin, altın senin, gümüş senin. Silah onda olduğu için sen sadece saymanlık yapıyorsun adama. Kaç para istiyor o kadar veriyorsun. Bu sene muzu şu fiyattan vereceksin diyor. Peki abi diyorsun. Kızdımı almam ha diyor. Halbuki almadan duramaz. Buna rağmen ürkütüyor seni. Bu sebeple ümmeti Muhammed vehen hastalığına kapıldığı için, yani Allah için yaşadığı halde Allah'a kavuşmaktan hoşlanmaz bir hayat yaşadığı için bu zilleti yaşamaktadır. Hayır, kıyamete kadar, kıyamet sabahına kadar bu tip düşünenler olacağı gibi Allah'ın dini azizdir. Bu izzet Kur'an'ın hakkıdır. Ashab-ı kiramın açtığı bu çığır mübarek bir çığırdır diyen bir nesil de muhakkak bulunacaktır. Burada kardeşler, itiraf etmemiz gerekiyor ki özellikle İslam adına konuşanların bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından, Kur'an'ın ayetlerinden nakiller yaparken İslam'ı bir zaviyesinden, bir köşesinden bakıp anlatmaları başımıza sıkıntı oluşturdu. Mesela anne baba hakkını anlatmak isteyen birisi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e birisi geldi, dedi ki ya Resulallah, Allah'ın benden en çok istediği en uygun amel hangisidir? Birrul valideyn, ana baba hakkıdır dedi diyor. %100 doğru. Lakin 3 şey saydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz, cihat, ana baba dedi. O vaaz ederken ana babayı alıyor, gerisini söylemiyor. Müslüman da bunu dinleye dinleye

0: ne oluyor? Ananın babanın dediğini yaptın mı? Faizin bir ne derdi olacak? Faiz ayrı bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faizden kaç demedi ya. Kafire tokat attın ne olur, atmadın ne olur. Öbür gün başka birisi aynı hadisi okuyor. Sahabi gelmiş, Peygamber aleyhisselama sormuş, Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir? Namazdır buyurmuş. Vaktinde kılınan namazdır demiş. Vallahi doğru, böyle. Lakin nasıl demiş? Namazdır, vaktinde kılınan namazdır. Allah yolunda cihattır, anaya babaya itaattir demiş. Peygamber aleyhisselam üçlü bir sac ayağı kuruyor. Bu bir ayağını alıp onu gösteriyor bana. Onun üstünde vurguluyor vurguluyor. Kardeşim sadece 8 yılda 63 ayrı savaşın planını yapmış bir peygamberin var senin aleyhissalatü vesselam. Cihadı niye uzak tutuyorsun? Sen korkuyorsan bari de ki yani böyle de yapmış peygamber ama bizde yok o erkeklik, ne yapalım? De otur aşağıya. Yönlendirme İslam'ı. İslam'ı bir köşesinden alıp götürmek nasıl yanlış bir şey? Yani sadece sabah namazını anlatıp, sabah namazı sabah namazı deyip, sabah namazı üzerine birikim yapıp, öğleyi ihmal etmek cehennemden kurtarır mı insanı? Namazın 5 vakti değerli. İslam'ın haccı değerli, namazı değerli, orucu değerli, cihadı değerli, zekatı değerli, infakı değerli, kurbanı değerli. Allah'ın lisanından ne çıktıysa öbür defa lisanından çıkan Kur'an'ın hadisi şeriflerin tarif ettiği her şey aynı seviyededir. Biz hoşumuza gideni seçip ya da dilimize, ağzımıza, çenemize uygun lokma olduğunu gördüğümüzü alıp gerisini dışlayamayız. Ama şu olabilir. Ben sadece tesbihattan anlıyorum. Ben sadece Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorum. Gerisine takatim yetmiyor. Ama bu da haktır. Ha. Bu uygun. Hadis-i şeriflerle oynama. Ayetlerle oynama. Kur'an-ı Kerim'de 80 ayrı yerde namazla cihat aynı anda geçiyor. Zekatla cihat aynı anda geçiyor. Allah Teala bunları ayırmıyor. Bilakis namaza cihat doğrultusunda şekil veren ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Ama tekrar tekrar vurguluyoruz. Şu taşların bağlandığı, köpeklerin salındığı köyde söyleyecek bir sözüm var benim. Şeytanla uğraşmak, bir gencin şehvetiyle mücadele etmesi, aile düzeninin haramsız, iffetli olması için mücadele etmek de cihattır, mübarektir. Hatta ve hatta böyle bir cihat için 15 sene beklemek de haktır. Önce Medine'yi tesis etmek şüphesiz haktır. Medine'den cihat yapıldı. Yani cihat sadece maddi boyutuyla vuruşmak, kılıç dövüştürmek, tüfeklerden mermi yağdırmak değildir. Bunun için biz aslına dönüyoruz. İkinci mesele, bizim düzeltmemiz gereken bir kavram. Ne yazık ki ümmeti Muhammed kelimesi.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Ümmeti Muhammed kelimesi sadece

haçta kullanılan bir kavram haline geldi. Haçta her hacı anlatır. Siyah beyaz hep beraberdik. Afrikalılar bir uzun bildiğin gibi değil adamlar. Tavafı çok hızlı yapıyorlar. Ondan sonra işte geldi siyah şöyle yaptı. Pakistanlı geldi. Endonezyalı geldi. Ümmet olduğumuz. Yani Allah ve peygamber çatısının bizi bir şemsiye altında tuttuğunu sadece haçta hatırlıyoruz. Bunun için Kudüs'ü Filistinlilere sattık. Komünizmin 100 senedir en azından kan kusturduğu Türkistan'daki kardeşlerimizi bıraktık, yöresel bir sorun haline getirdik. Komünizmin başka bir tarafta ezdiği kardeşlerimizi görmeyi fazilet olarak düşündük. Filan vakıf oraya yardım götürüyorsa Allah razı olsun oldu. Ama benim köyümde kazara bir sel olsa dikenler üstünde durdum o gün. Yemen'in tamamı sele gitse benim için bir sakıncası yok. Çok yazık. Ha Kuzey Afrika'da olmuş, ha Güney Afrika'da olmuş. Ha Hristiyan bölgesinde olmuş, ha secde edilen yerde olmuş. Ha cami yıkılmış, ha kilise yakılmış. Neden? Çünkü Müslüman olarak ben kendimi köyümden biraz şuurluysa şehrimden biraz daha kaliteli okumuş, kitap okumuş biri ise ülkesinden sorumlu tutuyor. Ülkem benim eynemâ zükresmullah'tır. Nerede Allah deniyorsa benim ülkemdir orası. Vatanımdır. Secde edilen her yerde ben var olmam lazım. Çünkü Muhammed aleyhisselamın ümmetinden olmakla şereflenen Muhammedur Resulullah diyen herkes anamla beraber beni doğurmuş, bir evde yaşatmış, bir aile parçası gibidir. Kardeşim ben onunla. Allah bunu kanun olarak Kur'an'ına koydu. Ashab-ı kiram bunu hep beraber uygulayarak bize gösterdiler. Biz ümmeti Muhammediz. Evet, uluslarımız da var, ırklarımız var. Evet, kabilelerimiz var, aşiretlerimiz var. Var, bunlar da var. Bunları Kur'an inkar etmiyor ki. Allah Teala biz sizi bilerek böyle yarattık diyor zaten. Şuuben ve kabail. Yani sizi halklar olarak, kabileler olarak biz yarattık. Daha iyi tanışın, aynı dili konuşun, çocuklarınızı daha kolay eğitirsiniz, ticaret daha iyi yaparsınız diye yarattık. Hem kafirler, küfür cephesi, şeytanın güdümündeki nesil, global dünya diye bir palavra uyduracak. Dünya artık 7 kıta değil, 5 kıta değil, dünya köy oldu. Bir ucundan öbür ucu aynı dünyadır diyecekler. Hem de ümmeti Muhammed, küfrün bütün menfaat çatışmalarına rağmen, bütün geçmişindeki milyonlarca insanın ölümüne neden olan savaşlarına rağmen, ki Avrupa asırlarca birbirleriyle savaştılar, birbirlerinin kuyusunu kazdılar, sonunda insanlığa karşı, İslamlığa karşı tek vücut olmayı becerdiler. En azından öyle gösteriyorlar, aslında öyle değiller. Ve kulubuhum şetta. Onların içi parça parçadır. Birbiriyle birleşemezler. Ancak düşmana karşı bir olmayı taktik olarak kullanıyorlar. Allah Teala buyuruyor. Bu Avrupa için de geçerli. Yahudi için de geçerli. Hristiyan için de geçerli. Bütün dünya birleşip tek çatı altında bilmem ne sentosu bilmem nesi altında birleşiyorlar. Müslümanlarsa ümmet olduklarını sadece haçta hatırlıyorlar. Onu da nasıl hatırlıyor zaten? Afrikalı hacılar uzundu, çok kabaydılar, hep omuz çarptılar, ayağıma bastılar diye hatırlıyorum. Biz orada sadece Kabe'nin etrafında sembolik olarak kardeş olduğumuzu hatırlıyoruz. Hainler, kafirler kardeş olmadıkları halde, birbirleriyle asırlarca sürmüş bir savaşları olduğu halde, ümmeti Muhammed'in bir arada olmaması için birleşiyorlar, tek yumruk oluyorlar. İşte biz iki şeyi yanlış yapıyoruz. Yanlış yapıldı. İnşallah yeni gelen nesil, Kur'an heyecanı taşıyan, Ebu Bekir heyecanı taşıyan, Enes İbni Malik gibi Kur'an'a adanmış, sünnete adanmış çocuklarla yetişen yeni nesil inşallah İslam'ı bütünüyle alacaklar. Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselamın getirdiği ne varsa onu bütün olarak alacak, takatı kadar uygulayacak. Yapamadığından Allah'ın rahmetine sığınacak.
Ama şurası bu zamanda gerekli, burası bu zamanda gerekli demeyecek. Yaz aylarında oruç tutmayalım der gibi cihadın bu zamanda yeri yok demeyecek. Cihadı sadece Yarmük'te, Kadisiye'de, Çanakkale'de, Malazgirt'te savaşmak olarak görmeyecek. Anlayacak ki cihat Malazgirt'te, Çanakkale'de olduğu kadar evdedir, camidedir, oturduğun çay ocağındadır, çalıştığın iş yerindedir, yattığın yataktadır, yastığının altındadır cihat. Yorganının altında en büyük cihat muharebeleri var. Müslüman bunu anlayacak. Şeytanın girdiği her yerde, nefsin bulunduğu her yerde Allah için cihat vardır. Müslüman mücahittir veya gafil Müslümandır. Neden? Çünkü şeytanın girdiği her yerde şeytana karşı savaş gerekiyor, cihat gerekiyor. Müslüman bilir, iman eder ki şeytan denen le'in, le'im, insanoğlunun damarlarında bile dolaşma kudretine sahiptir. İnsanın damarlarında dolaşarak, insanın kanını sağa sola pompalayarak da şeytanlığını gösterme kudretine haizdir. Dolayısıyla Müslüman kendi kanı üzerinde damarları ile sürdürülmüş bir cihatla bile muhataptır. Bunun için biz yeni nesil olarak Kur'an nesli, Medine-i Münevvere'ye inen vahyi bütün olarak gören bir nesil olarak dinimizi, İslam'ımızı bütünüyle algılamaya mecburuz. Bir parçasını alıp saatlerce ahlak şişir şişir şişir. Nedir ahlak? Nezleysen mendil kullan. Ahlak bundan ibaret mi? Allah'a karşı ahlak yok mu? Ümmeti Muhammed'e karşı ahlak yok mu? Bir noktayı alıp onu şişirmek asla İslam değildir. İslam bütündür. Hiçbir noktasını basit görme hakkımız da yoktur. Ahlakı asla cihattan basit göremezsin. Ahlaksız Müslümanı namaz kılsa bile olgun Müslüman göremezsin. Ahlak dindendir. Cihat da dindendir. Namaz dindendir. İnfak dindendir. Zekat Allah'ın istediği şeydir. Aynı şekilde aile düzeni olmak, iffetli olmak İslam'ın, şeriatının özüdür. Dinin ta kendisidir. Birinci düzeltilecek nokta budur. İslam bu şekilde görülmelidir. İki, ümmeti Muhammed milyarı bulan kardeş grubunun adıdır. Rengimiz engel değil, ülkelerimizin farklılığı engel değil, kabilelerimiz farklı değil, dillerimizin, lehçelerimizin farklılığı engel değil. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olarak aynı heyecanı taşırız. Bizden uzun olanla, rengi farklı olanla aramızda hiçbir fark yoktur. Hepimiz hayya alassalahla hareketlenen bir ümmetiz. Hepimiz Fatiha'yı parola yapmış bir ümmetiz. Hepimiz Er-Rahman, Er-Rahim olan Allah'ın kullarıyız diye heyecan taşırız. Ümmeti Muhammed olmak budur. Ümmeti Muhammed tarihte kalmış filan haçta yılda bir nostaljik toplantı yapan bir grubun adı değildir. Bu hale getirilmesi büyük bir cinayettir. Bu hatadan dolayı Allah'a sığınıyoruz. Ama keşke bunu sadece kafirler böyle pompalamış olsalardı. Keşke Müslümanlar da buna bilerek veya bilmeyerek destek olmuş olmasalardı bu hataya. Çünkü kafirler cihadı ayıplı bir şey haline getirerek, yahu siz ne yaptınız yahu, İstanbul'u kaç defa kuşattınız, 80 yaşında adamlar bile İstanbul'u almak için gelmişler diye bizi utanılacak bir iş yapmış insanların çocukları olarak gösteriyorlar. Kendileri Bağdat'ı 10 senedir kuşatıyor ama kan kusturuyorlar. Onun adı medeniyet, onun adı insanlık oluyor. Ashab-ı kiram köleleri kurtarmak için, çılgınca esaret altında yaşayan kadınları kurtarmak için rahmet kanatlarıyla kuşattıkları Yarmük'te cinayet işlemiş oluyorlar. Bu silahlı gücünden dolayı konuşan çakalın propagandası. Bu çakal propagandası. Zekasını kullanıyor, tilkilik yapıyor, hem tavuğu yiyor hem de sen niye buğday yemiştin diye tavuğu suçluyor. Çakallık bu. Tilki kurnazlığı da olan bir çakallık ama. Her halükarda
ümmeti Muhammed

hükümet olarak asla ve kat'a cihat geçmişimizden ar duymuyoruz. Damarlarımızın en ince kılcalına kadar onur duyuyoruz Selahaddin Eyyubi ile. İngiliz kralını ayaklarına kapandırdığında tarihin en şerefli işini yaptığından dolayı hürmet ve saygıyla anıyoruz Selahaddin'i. Çünkü Selahaddin'den önce onlar 90 küsür sene Kudüs'ü kana buladılar. Ama Selahaddin kan içen vampirleri bile cezalandırmadan affetti onları. İkisi arasındaki fark tarihte nesiller arasında ortaya çıkmasın diye yaptıkları bu propagandaya biz asla inanmayız. İnşallah nesillerimizi de inandırmayacağız. Lakin şu taşların bağlandığı ve çakalların salındığı, tilkilerin serbest dolaştığı, kurtların, köpeklerin başı boş dolaştığı şu köyde bir şeyi daha haykırıyoruz biz. Evet, küfür eli boş dolaşıyor gibi görünüyorsa da asla öyle değil. Allah bir hikmete binaen, onun bildiği, kullarının idrak edemediği bir hikmete binaen onların ipini bir miktar salmıştır. Onların parasını, imkanını bir miktar Müslümanlardan daha güçlü hale getirmiştir. Ama o yaptıkları çalışmalar, kurdukları NATO'lar, kurdukları örgütler, toplantıları, konferansları hasret olarak yüreklerine basacakları çalışmalar olacaktır Allah'ın izniyle. Kur'an'ın ebediyen kıyamete kadar kalacak müjdelerinden birisi budur. Allah yolundan engellemek için, Kur'an'ı ezmek için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi geride bırakmak için, onun sünnetini, şeriatını kullanılmaz, uygulanmaz bir sistem haline getirmek için toplantılar yapanlar ve çalışanlar, planlar, tuzaklar kuranlar adları, soyadları gibi bilsinler ki Allah azizdir, galiptir, intikam sahibidir. İplerini sadece salmıştır bir miktar onların. Niye iplerini salmıştır? Bu taraftaki kullarını terbiye etmeyi murat etmiştir. Sen eğer ümmeti Muhammed'in halifesi olduğun halde altın kaplama odaların bulunduğu saraylarda oturursan, ümmetin sefaretiyle, zorluklarıyla ilgilenmezsen Allah elinden o nimeti alır. Senin yüzünden de bir asır, iki asır bütün nesilleri cezalandırır. Kuzular mera sınırlarını zorlarsa çoban da köpeklerini salar olduğu gibi Allah bu köpekleri Müslümanların başına salmıştır. Terbiye etmeyi murad ediyordur. Eğer Kur'an'a sarılarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve şeriatına sarılarak Müslümanlar artık terbiye olduklarını gösterecek olurlarsa, Kur'an'a sarılmak yoluyla, iddia ile değil, Peygamber aleyhisselam efendimizin sünnetine sarılma yoluyla, şeriatı yeniden canlandırma yoluyla yeniden terbiye olmuş bir nesil olduğunu gösterdikleri an Allah için zor mu? Zor mu Allah için? Bir çadırda yaşayan ve 5-10 kişilik bir aileyi aşmayan Osman Bey'e cihanın en büyük devletini ve sonra da o devletin başına, 3 asır sonra da o devletin başına koca hilafet tacını geçiren Allah, çadırda yaşayan Osman Bey'e verdiğini bizim gibi modern imkanlara sahip olan kullarına niye vermesin ki? Zor mu Allah için? Var mı Allah için zor olan bir şey? Lakin mesele bunu hak edip etmediğini müminlerin nesil olarak göstermesidir. İddia ile olur şeyler değil bunlar. Bunun için kardeşler biz cihadı her çeşidiyle Allah'ın en büyük emirlerinden birisi olarak görüyoruz. Asla cihadı basit görmüyoruz, zamansız görmüyoruz, gereksiz görmüyoruz. Lakin şurada yapılan cihat var, burada yapılan cihat var. Müslüman düğün yaparken en büyük cihadı Allah'ın gazabını çekecek bir düğün yapmamaktır. Bütün aile baskısına, karşı tarafın baskısına rağmen, her şeye rağmen sen iffetinle ashabtan bir delikanlı evleniyor gibi düğün yapıyor musun ey mücahit? Senin alnından melekler öpsün şimdi. Aile baskısına, çevre baskısına, arkadaş baskısına aldırmadan sen Medine-i Münevvere sokaklarındaki düğünlerden birini yaptın mı? Ey mücahit, sen mücahitsin. İstanbul sokaklarında
bütün sıcağı rağmen

her türlü göz baskısına rağmen, aile baskısına rağmen, tesettürle, çarşafıyla dolaşan genç kız, sen mücahit değilsinse, kim mücahit yeryüzünde? Kim mücahit? Önündeki harama tenezzül etmeyin. Kuruşuna bile tenezzül etmeyin. Her türlü imkan elinde olduğu halde, bu bana ait değildir, bu benim maaşımdan değildir diye kuruşa tutmayan mal iffetlisi, mal namusu güçlü Müslüman, sen o gün mücahittin. Sen bir gün kayalar önünü kapatırsa, çaresiz kalırsan, hastalıktan inlersen, fakirlikten kıvranırsan, çok rahat diyebilirsin ki ya Rabbi, patronumun milyarları önümdeydi, ebediyen onu anlayamayacaktı, buna rağmen senden korktuğum için ben o mala tutmamıştım de, bak Allah sana nasıl yardım ediyor. Çünkü sen cihad olacak bir iş yaptın. Evet, sen her türlü harama müsait, zinanın kapılarının sonuna kadar sana açık olduğu bir ortamda, Rabbimden utanırım diye kenara çekildiğin günü hatırlıyor musun? Sen Halid bin Velid olmuştun o gün. Eğer o sancağı devam ettirseydin, ümmeti Muhammed unutsa bile melekler seni Halid ibn Velid olarak anacaklardı. Halid, Yermük günü Halid oldu. Senin Yermük'ün lise bahçesindeki o sıkıntılı andı. Sen de o gün Hristiyanlarla değil, şeytanın ordularıyla karşılaşmıştın. Sen Hristiyanları o hale getiren şeytanın ana projesi içerisinde dahil en büyük hastalıklardan birisine yakalanıyordun az kalsın. Nasıl ben Allah'tan utanırım deyip camiye attın kendini? Heh, işte sen mücahittin. Cihat bu. Cihat bu. Filan yerde Allah için infak edilecek. Para harcanacak. Gelmiş senden istiyorlar. Öbür tarafında sekreterin de telefon ediyor. Abi yatırım için filan proje için elemanlar geldi diyor. Sen yeni bir fabrika kurmak veya bir yerde bir medrese kurmak seçeneği arasında kaldığı zaman Allah'ın kitabına hizmet olan tarafı tercih edip bu fabrikayı sonra kurarız dediğin gün sen hatırlıyor musun Abdurrahman İbni Avf olmuştun o gün sen. Sen mücahittin. Ashab-ı kiramda sadece Halid İbni Velid mi var? Sadece mücahit Halid İbni Velid mi? Sadece Hamza mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kılıç kullanamayan, yürüyüp yol alamayan ama şiiriyle, diliyle, propagandasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi müdafaa eden, savunan Hassan İbni Sabit'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalk arkanda Cebrail var demedi mi? Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ta Uhud'da yere düştüğü zaman onu Cebrail kaldırmıştı. Sen lazımsın Ali demişti. Hassan İbni Sabit'i de Cebrail kaldırdı. Çünkü Ali'nin kılıcıyla Hassan'ın şiiri arasında fark yok hizmette. Her biri aynı. Hiçbir şey yapamayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısında bekleyen, ben sadece senin bekçiliğini yapabilecek imkanım var ya Resulallah diyen birisi, tıpkı Hamza gibi, Halid gibi, Ebu Bekir gibi, Hassan gibi övgüye layık olmadı mı? Tamam cennette beraberiz, sen biraz secdenle bana yardım et diye Resulullah'tan peşin tapu almadılar mı cennetten? Demek ki sünneti seniyenin kapısında beklemek, medresenin kapısında beklemek, Uhud meydanında kılıç kullanmaktan aşağı değil Allah'ın nazarında. Cihat bu. Çünkü Medine'nin onu savunacak Halitlere ihtiyacı kadar o şeriat medeniyetini Medine'de kuracak adamlara da ihtiyacı vardı. Musab bin Ümeyr Uhud'da sadece şehit düştü. Şehadetinden daha değerli yaptığı şey Medine'yi Kur'an nuruyla nurlandırmasıydı. Yesrib denen bir canavar köyüne gitti. Münevver bir Medine çıkardı bir senede. Musab bin Ümeyr Medine kurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gel Yesrib senindir ya Resulallah dedi. Bir senede koca bir uygarlığı yerle bir edip Peygamber aleyhisselamın avuçlarında Medine haline getirdi. Bunlar da İslam'a hizmet. Namusu korumaktan büyük cihat var mı? Kur'an'a hizmet etmekten büyük cihat var mı? Allah için infak etmekten büyük cihat var mı? Evliliğinden kalma bir hatıra. Sadece ölmüş kocasının bir hatıra küpesi olduğu halde onu çıkarıp Pakistan'daki mağdur kardeşlerine gönderen kadın mücahit değil mi?
Selden, afetten, yangından mağdur olmuş bir Müslümana mermi mi göndereceksin cihad olsun diye? Küpesini çıkarıp gönderen, tank gönderen mücahitten daha değerli o zaman. Zamanın, vaktin gereği olan cihadı yapınca sen Halid bin Velid'sin Allah'ın izniyle. Sen Ömer bin Hattab'sın o zaman. Senden Allah razı olsun. Bu razılık neyle olduğu seni ilgilendirmiyor ki. Onun önüne Ebu Cehil'in leşini sermişti Allah. Bunu aç demişti. Ondan razı oldu. Öbürünün önüne şimdi Kur'an'ımı taşıyın dedi. Onlardan öyle razı oldu. Başkasının önüne verin mallarınızdan dedi. Verdiler. Onlardan öyle razı oldu. Bizim önümüze cihad olarak ne çıktı? İnternet çıktı. Televizyon çıktı. Medya çıktı. Siyasi hırs çıktı. Kardeşliğimizi bozacak fitneler çıktı. Biz bu fitnelerden korunduğumuz zaman iman kardeşliğimizi, camide namaz kılarkenki kardeşliğimizi canlı tuttuğumuz zaman biz ashab-ı kiramın yaptığını yapmış oluruz. Bizim de cihadımızı böyle kabul eder Allah. Yarın daha değişik filan gemiyle filan yere gitmek gerektiği zaman onu yaparsam o cihadımdan da Allah razı olacak. Çünkü cihad meydanda savaşmak değildir. O cihadın maddi boyutudur. Bilakis bazı insanlar meydanlarda müthiş çarpışmalar sergiledikleri halde sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların parça parça olmuş cesedine, şehit cesedine bakıp bu cehennemdedir dedi. Çünkü meydanda savaşmaya gelirken yüreğinde şeytanla savaşmamıştı henüz. Yürek savaşları, şeytanı dize getirme, onun namaz kılmama, infak etmeme, komşu kültüründen etkilenme, kadınlar arası propagandadan etkilenme baskılarına karşı direnip, hayır, ayıp da olsa, günah da olsa, millet ne derse desin, hatta hocalar bile beni ayıplasa, alimler bile bu aşırıdır dese, bu düğün Medine düğünü olacak dediğin zaman şeytanı dize getirmiş, boynuna boyunduruk takmış olursun ki sen henüz Uhud meydanına gitmeden Allah'ın rızasını kazanan bir mücahit olursun. Kardeşler, kanun şudur. Kıyamet sabahına kadar cihat asla bitmeyecektir. Eğer küfürlüğünü, kafirliğini, zındıklığını bırakarsa, İslam'a biz karışmıyoruz derse, fiilen oturup fabrikalarında, meyhanelerinde, kahvehanelerinde gavurluklarını kendi başlarına yaparlarsa, yani köpekleri sahibi bağlarsa, bizim cihatla bir işimiz yok. O köpekler salınmış olduğu sürece, biz taşları yerinden sökmeye mecburuz. Aksi takdirde köpekli bir köyde dolaşamazsın. Sen hacca gitmek için bile kafirden izin almaya mahkum olursun. Senin camine bile standart getirir. Şu kadardan fazla kalabalık cami yapmayacaksın der. Yeri gelecek şehir trafiğini etkiliyor diye cuma kılmayacaksınız diyecek. Yeri gelecek cumada 1000 kişiden fazla kalabalık olmasın diyecek. Çünkü köpek salınmış, taş bağlanmış. Kardeşler, cihat bitmez. Cihadın bitmesi için küfrün kalkması lazım. Şu ümmetin yiğitliğini Allah, bu ümmetin, bu Kur'an ehli ümmetin, bu Halid bin Velid terbiyesi görmüş ümmetin, Ömer bin Hattab'ı örnek görmüş ümmetin şecaatini ve kıtal ruhunu, cihat aşkını Allah Tevrat okuyan, İncil okuyan herkese tescil ettirdi. Tevbe suresinin 111. ayetini hiç kimse unutmasın. Allah Teala cihad edecek, kendisi uğruna can verecek, şehadete hazır nesillerin Tevrat ve İncil okuyanlara tanıtıldığını söylüyor. İnna Allaha iştara minel mu'minina enfusahum ve emvalahum bi enne lehumul cennet. Allah müminlere cennet verdi, karşılığında mallarını ve canlarını aldı. Yani bu ümmet Allah'a can ve fabrikadan maaştan kazandığını malı verip karşılığında cennet alan bir ümmettir. Yukatilune fi sebilillah. Bunlar Allah yolunda vuruşurlar.
وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ Kimi ölür, kimi öldürülür. Neden? Çünkü pazarlık belli. Kimi gazi olarak Allah

Allah'tan cenneti alacak. Kimi şehit olarak Allah'tan cenneti alacak. Ama Allah kendisine iman eden Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini can karşılığında, mal karşılığında cennet alan ümmet olarak tescil etti. Bu Medine'de Tövbe suresi indiği zaman olmadı. Ne zaman? Hakkan fit Tevrati vel İncil. Hakkan fit Tevrati vel İncil. Bu Halid İbni Velid'in yiğitliği, bu ashab-ı kiramın ben burada asılayım ama Muhammed'in ayağına bir diken bile batmasın diyen adamların delikanlılığı ve daha sonra Çanakkale'ye kadar bu yiğitliği devam ettirenler hakkan fit Tevrati vel İncil. Bu Tevrat'ta da İncil'de de Muhammed'in bu adamları yazılmıştı. Ayet. Hristiyanların ve Yahudilerin içindeki korku budur. Allah onları ta Tevrat Tur-i Sina'da Musa Aleyhisselam'a verildiği zaman Muhammed'in adamları ölümden korkmazlar. Mallarını Allah için infak ederler diye tescil etmişti Allah. Onların bu korkusu 4000 senelik korkudur. Ama ecele faydası var mı bu korkunun? Hiçbir şekilde ecele faydası yok. Bu kıyamete kadar devam edecek. Kardeşler küpe malzemesi olarak kullanacağımız bir hadisi şerifi aktarmak istiyorum. Nesai'nin rivayet ettiği sahih bir hadisi şerifi naklediyorum. Seleme isimli bir sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir arada oturuyorduk. Bir adam geldi, dedi ki ya Resulullah, demek ki Efendimiz Aleyhisselam'ın son günleri, hadiste de geçiyor. Ya Resulullah, aramızda şöyle konuşuyoruz biz. Artık düşman dize geldi. Atlarımızı ahırlara bağlayalım, cihada gerek kalmadı. Mekke'de teslim oldu, Arap Yarımadası teslim oldu, cihada gerek kalmadı diyorlar ya Resulallah diye sormuş. Seleme isimli sahabi naklediyor. Efendimiz Aleyhisselam böyle yüzü sağ tarafa doğru mesela dönükmüş, o da sol taraftan konuşuyor, birden dönmüş, yalan buyurmuş. Asıl cihadın vakti şimdi geldi. Şimdi geldi. Benim ümmetimden kıyamet sabahına kadar, Allah'ın suru üfürmesine kadar cihad eden büyük bir kitle muhakkak bulunacaktır. Onlar cihadı arzu ettikçe de Allah kafirlerin kalbine korku verip rızıklarını bile onların elinden onlara ulaştıracaktır Allah buyuruyor. Sonra doğrulmuş buyurmuş ki, bana gelen vahye dayanarak size söylüyorum ki korkarım ben içinizden kısa bir zaman sonra çekileceğim. Siz de birbirinizle vuruşarak bu ömrü tüketeceksiniz geliyor bana. Subhanallah. Demek ki ümmet cihadı unutacak olursa birbirini yemek zorunda kalacak. Müjde bu, müjde. Uyarı, uyarı. İkaz, ikaz. Cihadı düşünmeyen ümmet, kafirin üzerinde planı olmayan ümmet, kardeşinin üzerine plan kurar. Bitti mi Yahudilik dünyadan ki sen mümin kardeşinle uğraşıyorsun? Yuhâ ileyye, bana haber verildi ki, siz birbirinizle uğraşacaksınız. Neden daha peygamberin atı aleyhissalatü vesselam, peygamberin atı, henüz ahırına bağlanmadan sen nasıl gelip peygambere bu iş bitti ahırlara bağlayalım atlarımızı dersin. Demek ki gevşeteceksiniz bu işi. Diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kardeşler bu köpekler salınmış olduğu sürece, taşlarda bağlanmış olduğu sürece boynumuz bükük kalır. Bu taşları yerinden sökeceğiz. Başta nefis ve şeytan cihadı olmak üzere. Cihad kıyamete kadar bakidir. Hocalar, hacılar, alimler cihad kelimesini sözlüklerinden silsinler. Kafirlerle kurdukları kontaklar yüzünden onlara şirin görünmek için no cihad. No cihad al boynumu, al paramı, al petrolümü. Yes cihad kıyamete kadar Allah'ın izniyle. Ama cihad sadece Filistin'de yok. Ticaret merkezlerinde de cihad var. Her bankada cihat var. Kadının, kızın, erkeğin bir araya geldiği her yerde cihat var. Nefsin

0: kışkırttığı her yerde cihat var. Şeytanın dolaştığı her damardaki kan cihat kanıdır. Allah mücahitler olarak huzuruna gitme şerefini hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.

0: Rafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı cumartesi ve pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Ben şafaklar bekçisiyim. Haykırın, duysun kalabalıklar. Geceler boyu sevgimden kementler yapıp güneşi yakaladım. Ve her gün dönümü insanları şafağa hazırladım. Bu didinme boşuna diye gülenler oldu ardından. Bırakıp gidenler oldu, aldırmadım. Namertler her zaman vardı zaten. Sözüm onlaradır. Duysunlar beni. Sevgiliye yüzüm ak gidiyorum. Ve mutluyum.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî nebara kulûbena bil îmân ve hedâna lil İslam. Ve salatu ve selamu ala men erselahu rahmeten lil âlemîn ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn ve men ihtedâ bihedihi ilâ yevmiddîn. Kur'an-ı Kerim üzerine konuşuyor idik. Nüzulünü paylaşmış idik. Arkasından cem edilmesini, yani artık ağaçlardan, taşlardan, derilerden kağıtlara geçirilmesini, sayfalar haline getirilmesini görmüş idik. Şunu vurgulamıştık. Bize gelen bilgilere göre ilk cem edilen, toplanılan Kur'an-ı Kerim ciltlenmiş bir mushaf halinde değildir. Sayfalar halindedir. Daha sonra bu Hazreti Osman devrinde cem edildiğini vurguladık. Azerbaycan-Ermenistan harplerinin arkasından cem edilmiş, çoğaltılmıştı. Bu çoğaltılmalar ise mushaf halindedir. Yani ciltlenmiş kitaplar halindedir. Bunlar değişik beldelere

dağıtılmış idi. Yine paylaştığımıza göre Mekke'ye verilmişti, Kufe'ye verilmişti, Basra'ya verilmişti, Dımaşk'a verilmişti. Medine'de vardı. Mısır'a da gittiğine dair bir rivayet var ve nüshalardan bir tanesi de Hazreti Osman'da kalmış idi. Hazreti Osman'da kalan bu nüshaya el-üm ifadesi kullanılıyor ana nüsha manasına, ama esasen ana nüsha diye adlandırılması gereken nüshana ne olması gerekiyor idi? O sayfaların olması gerekiyor. Çünkü ilk defa toplanılan odur. Sonra o sayfalardan çoğaltılmıştır. Sayfalar Hazreti Ömer'e, Hazreti Ömer'den kızı ve Peygamber Efendimiz'in hanımı annemiz Hafsa'ya, Hafsa'dan Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a, ondan da daha sonra alınarak çoğaltılmış idi. Çoğaltıldıktan sonra da yeniden Abdullah'a iade edilmişse de Mervan devrinde bu asıl nüshanın ondan alınarak yakıldığını paylaşmıştık. Yakılmasının sebebini kötü olmadığını, alimler birçok konuda Mervan o zaman Medine valisi tenkit ederler. Tenkide de hak eden birisi gibi görülüyor. Ancak bu konuda tenkit etmiyorlar. Çünkü insanlar o nüsha durdukça hala o nüshaya bakma meyli olduğu için bu nüshanın artık insanların diğerine güven beslemesinin gerektiğini, bu nüshanın ortada olmaması gerektiğine karar veriyor. Belki bu konuyla istişare de etmiş olsa gerektir ki alimler bu konuda çok fazla tenkit etmiyorlar. Dolayısıyla bu nüsha ortadan kalkmıştır. Diğer çoğaltılan nüshalar artık asıl nüsha konumuna geçmiştir. Ama yine de halifenin elinde olduğu için o nüshaya el-üm, asıl nüsha manasına, ana nüsha manasına bir isimlendirme yakıştırılmıştır ve takip etmiş gitmiştir. Harekelemeyi konuşmuş idik. Harekelemede bir kardeşimiz sağ olsun bir düzeltmeye sebep olmuştu. Zihnimizde kalanı söylüyoruz. Biz de bazen dilimize kolay geldiği şekilde söylüyoruz. Biraz daha netleştirelim isterseniz. Bir, birinci harekeleme ne zaman olmuştur özellikle? Emeviler devrinde olmuştur. Irak valisi Ziyad İbni Ebihi onun harekete geçmesiyle olmuştur. Nokta ile harekeleyen, ilk harekelemenin noktalarla olduğunu söylemiştik. Üstüne altına nokta. Ebul Esved tabi büyüklerindir. Ebul Esved Eddüeli. Ebul Esved Eddüeli'dir. Tabiinin büyüklüklerindendir. Hicri 69. yılda vefat etmiştir. İkinci harekeleme ve noktalama ise Haccac devrinde gerçekleşmiştir. İşin garibi bu. Yani bazen Cenab-ı Allah zalimi de hizmet ettiriyor mu? Ettiriyor. Öyle diyelim. Yani Haccac'ın hem zalim denilir Haccac'a, hem de iyi tarafları anlatılır. Mesela sabah namazına olan düşkünlüğü gibi. Sabah namazına düşkün olan insana dokunmaktan çekinmesi gibi. Bu taraflarını anlatırız genellikle Haccac'ın. Yine mesela dışarıdaki insanlar zulmünden illallah diyorlar, kendisine söylemeye de korkuyorlar, annesine şikayet ediyorlar. Böyle böyle diyorlar, ne olur siz annesiniz, çocuğunuzun da hayrını istersiniz, bu kadar insana zulmetmesin, siz söyleyin anne olarak, sizi kıramaz, edemez, gidemez diye yalvarıyorlar. Annesi de oğluna nasihat ediyor. Bu nasihatin arkasından tabii Haccac'ın canı sıkılıyor. Yani o şikayeti yapanları bulsa canını okuyacak. Ama annesine de bir şey yapamıyor. Onların kim olduğunu annesi söylemiyor. Pencereden öfkeli öfkeli dışarıyı seyrederken, dışarıdan bir adam geçerken içeriye çağırttırıyor annesinin yanına. Geliyor adamcağız, sen ne iş yaparsın diyor. Zeytinciyim diyor. Kaç türlü zeytin yapılır anlat bakayım diyor. Tıkır tıkır anlatıyor, işte salamurasıydı, bilmem nesiydi, dilmesiydi, yarmasıydı, şuydu buydu anlatıyor. Ondan sonra 2-3 tane de ona ilmihal sorusu soruyor. Adam efendim diyor, ben o kadar okumadım diyor. Çabuk şuradan uzaklaş diyor adama. Çabuk adam uzaklaşıp gidiyor. Gel de şimdi boynunu vurma diyor. Gel de şimdi boynunu vurma diyor. Dünya için neler öğrenmiş diyor. Ahiret için hiçbir şey öğrenmemiş. Anasına gösteriyor. Ben vuruyorsam başına, ama gerçekten binlerce insanı katletmiştir. Yani bu nevi anlatımlar asla mazeret olmayacak bir boyuttadır. O öldükten sonra hapishaneden hiçbir şer'i suçu olmadan binlerce insanlar çıkartılmıştır. Bu gerçekten zulümdür. Daha önce bahsettim. Said İbni Cübeyr'i katledişiyse hiçbir şeye sığmayacak. Kimi kaç tane Said İbni Cübeyr katledildi. Ama Said İbni Cübeyr'den sonra Said'in duasıyla Cenab-ı Allah bir başkasına öldürmeye, zulmetmeye fırsat bırakmıyor. Çıldırarak ölmüştür. Ama onun devrinde olmuştur ikinci defa yani harekete geçme.

noktalama ve harekeleme. Noktalamayı Nasr isimli bir şahıs yapmıştır. Harekeleme ise Halil, Halil İbni Ahmet yapmıştır. Dile getirdiğimiz gibi bize gelen bu Halil'in yaptığı giderek gelişerek bize intikal etmiştir. Aklımızda da daha çok aynı zamanda iyi bir dil alemidir Halil İbni Ahmet. Aklımızda daha çok o kalmıştır. Şimdi bunları paylaştık. Bunlardan sonra niye varıyoruz çoğaltılmasın? Kur'an-ı Kerim'de elbette ki hükümler geliyor. Pekala bu hükümleri, bu şeyleri biz nasıl anlayacağız, nasıl değerlendireceğiz? İlk önce isterseniz oradan başlayalım. Kur'an-ı Kerim'in kaynaklık değeri ve kaynaklar arasındaki yeri diye bir başlık atacak olursak şöyle ifade edebiliriz. 1. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Rabbimizin kelamıdır. Alim, yani her şeyi her yönüyle bilen, sonsuz ilim sahibi, habir, her şeyden haberdar. Ve hikmeti de sonsuz olan Rabbimizin buyruğudur. O hidayet rehberidir. O dolayısıyla ilk sıradaki hüküm kaynağımızdır. Nitekim bununla ilgili ayet-i kerimelerde Elif, la, mim, zâlikel kitâbu lâ raybeti. O Allah'ın kelamıdır. Onda en küçük bir şüphe bile yoktur. Hüden lil müttakîn, o takva ehlinin hidayet rehberidir diyor. O bizim hidayet rehberimizdir. Şimdi cümleye alim, habir olarak başlamayı şunun için aynı zamanda tercih ettim. Kur'an-ı Kerim belli bir zaman dilimine hitap ediyordu. Dolayısıyla verdiği hükümler o zamanda kaldı. İlmi sonsuz olan, her şeyden, geçmişten ve gelecekten haberi olan Cenab-ı Allah belli bir zamanlama ayet-i kerimelerin hükmünü sınırlıyordu. Bizim kıyamete kadar hidayet ve hikmet ve hüküm kaynağımız değilse haşa Cenab-ı Allah'ın ilmi, irfanı, bilgisi ve ufku sınırlı mıydı? Bunu söylemek bile insanı bırakın hatalı söz söylemeye çok tehlikeli boyuta götüren bir çılgınlıktır kelimenin tam manasıyla. Ama günümüzde şöyle böyle dile getirilir hale geldi. Şimdi hükümlere delaleti, pekala Kur'an-ı Kerim iki açıdan değerlendireceğiz. Bir, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin sübutu diyoruz biz bize. Bize ulaşması, bizim elimizde bulunması. Bu ayet-i kerimeler gerçekten Cenab-ı Allah'ın kelamı mıdır? Evet. Cenab-ı Allah Resulü'ne ne vahyettiyse, o da bize nasıl bildirdiyse, öğrettiyse, kıraat farklılıklarıyla beraber hepsi Cenab-ı Allah'tan bize ulaşmışlardır. Bunda asla tereddüt yoktur. Tevatür diye biz buna diyoruz. Hem ezbere geliyor, hem yazılı geliyor, hem namazlarda okunarak geliyor, hem de hangi harf nasıl telaffuz edilecek, nasıl aktarılacak, nasıl vurgu yapılacak bu bilgiyle beraber geliyor. Dünya tarihinde hiçbir ilim neredeyse tarih seyri içerisinde bu üslupla gelmemiştir. Ancak coğrafi olanlar, işte binlerce insan Tokyo'yu görmüştür, görenler görmeyenler anlatmışlardır. Resimleri çekmiş, günümüzde, günümüzden önce öyle gelmiştir. Kendiliğinden coğrafi olan veya şeklen var olan bir şey öyle gelmiştir. Hiçbir bilgi bu şekilde intikal ederek gelmemiştir. Bir başka ifadeyle söyleyeyim ben şimdi. Bizim anladığımız, ravilerin ravilerden naklettiği, bilenlerin bilenlerden naklettiği örnek gelme bilgi tarihin hiçbir devrinde tarih içinde yoktur. Tarih neden emareler çıkarır? Bir yeri kazar, çanak, çömlek bulur. Heykeller bulur, binalar bulur. Onlardan akıl yürütür. Bu insanlar çömlek yapabiliyordu. Bu insanlar taşları yontabiliyordu. Bu insanlar şu bilgiye sahipti. Bu insanların belli bir oranda teknik ve mühendislik bilgisi vardı. Bu insanlar kaldıraç kullanabiliyordu. Emarelerden hareket ediyoruz. Bu emarelerden hareket etme, bu aktardığımız bilgi seviyesine göre neredeyse %1, %1 oranında daha zayıf bir bilgi yoludur. Binlerin binlerden, yüz binlerin yüz binlerden aktararak gelen bilgiler ve yazıya kayda geçmiş bilgiler nedir? Kesinlik ifade ederler. Bunu şunun için söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in her ayeti

Allah Resulü'nün ümmetine ayet olarak öğrettiği ayetlerden oluşu kesindir, kat'idir, şüphe yoktur. Nitekim Cenab-ı Allah da Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fih buyuruyor. Onda asla şüphe yoktur. Hem Allah katından geldiğinde şüphe yoktur, hem bize ulaşmasında şüphe yoktur. Onun için ne diyoruz biz? Kur'an-ı Kerim ayetlerinin sübutu kat'idir, yakin yani kesin ilim ifade eder. Bu hadisenin bir başka açıdır. Pekala, bize olan nakli, sübutu kesin ise, %100 kat'i ise, vardığı her hüküm, bize emrettiği her hüküm de kat'i midir, kesin midir? Buna aynı cevabı veremiyoruz. Bütün bilgiler ille de kat'i diye diyemiyoruz. Hem kat'i olanı vardır, hem zanni olanı vardır. Kat'i olan hangileridir? Misal vereceğim ben bunlara. Kat'i olan nedir? Ayet-i kerime açık ve net ise, bir başka manaya gelmiyor, başka manaya gelme yolu kapalı ise, onun hükmünde kat'idir ve kesindir. Kelime başka manalara kullanılıyor, başka ihtimallere açık ise, o zaman zannidir. İlk önce istersen şuradan başlayalım. Bilgiler, yakin, kesin bilgiden başlayarak yalan bilgiye kadar kademe kademedir. Tamam. %100 kesin olana biz yakin diyoruz. Diğer adıyla kat'i diyoruz. %50'den yukarı olan, %100 ile %50'nin arasındaki bilgiler zanni ve zannı galip olan bilgilerdir. Doğru olma ihtimali yüksek olan bilgilerdir. Fıkıhta delil ifade ederler. Mesela hadis-i şerifler. Hadis-i şerifler zannidirler. Eğer tevatür yoluyla gelmemişse. Zannidirler. Zanni demek bizim dilimizde anlatıldığı gibi yani vehim manasına değil. Zannidirler. Şimdi gelecek manası. Eğer hadis-i şerifi aktaran raviler saduk yani doğru sözlü zapt ehli yani hafızası güçlü olan insanlar ise güvenilir insanlar ise biz o zincirlerin birbirinden gelen hadislere ne diyoruz? Sahih hadis diyoruz. Doğru hadis diyoruz. Pekala, bir insan beşerdir. Yanılamaz mı? Yanılabilir. Nefsine bir anda olsun kapılamaz mı? Kapılır çünkü bir tek Allah Resulü mansum biliyorsunuz. Kapılabilir. Bu kapı daima açık mı? Evet açık. Bu ihtimal zayıf bile olsa biz ona ne diyoruz? Beşer giriyor devreye. Dolayısıyla zanni diyoruz. Pekala, zanni diye bir hadisi dışarıda bırakır mıyız? Asla. Nedir? O bizim için delil ifade eder ve biz onu kullanırız. Daha önce bir benzetme yaptım. Tıpkı hakimin şahitlere dayanarak hüküm vermesi gibi. Şahitleri tezki ediyorsunuz. Doğru sözlü insanlar çıkıyor. Güvenilir insanlar çıkıyor. Birkaç tane şahit ne diyor? Şu şu şu şunu yaptı. Şu şundan vaktiyle borç almıştı. Şöyle etmişti. Hakim ona dayanarak hüküm veriyor. Bu hükümde şahit yanılamaz mı? Yanılabilir. Nefsine kapılamaz mı? Kapılabilir. Ama bunu yok sayarsanız mahkemeleri kilitlerseniz bir millet durur. Bir ilim durur, bir ilim alanı durur. Hadis bundan daha güçlüdür. Dolayısıyla hadis alanında özü sözü doğru olan bir insan şahsi meselesiyle de ilgili değil, Allah'ın dini ve Resulullah'ın yaptığı bir amel hususunda bir haber veriyorsa, bu insan saduk bir insansa, akli dengesi yerindeyse, hafıza gücü yüksek ise biz buna fika diyoruz, güvenilir ravi diyoruz. Dolayısıyla delil teşkil ediyor. Ayet-i kerimelerde de başka mana ihtimali var ise zan ifade ediyor. Eğer mesele %50-50 ise yani yarı oranında doğru da olabilir, eğri de olabilir, yanlış da olabilir, tam ara çizgide duruyor ise şurası mı şurası mı tercih edemiyorsak buna ne diyoruz? Şek diyoruz, şüphe diyoruz. Türkçedeki kuşku biraz değişiktir. Kuşku biraz daha pirelenmeye yönelik olduğu için %50'nin altına doğru iniştir. Buna tam şüphe diyoruz. İki tarafın arası demek. Arapçası şek bunun için kullanılır. Bunun altında yine Arapçada zan vardır. Zannediyor ama hatalı zannediyor vardır. Bunun bir altında vehim vardır. Tamam? Vehmin en altında da dipte kidip vardır. Yani yalan vardır, yanlış vardır. Anlaşıldı?
Bunun iç

içerisinde zam ifade eder ne yapar? %50, 60, %50'nin üzerinde 60'lık 70'lik zannı galip de daha ziyade 80 ve üzerini ifade eder. Bu bir ilim basamağıdır. Dolayısıyla böyle bir basamaklama Kur'an-ı Kerim'de vardır. Şimdi misal olarak veriyorum ben şimdi. Mirasla ilgili ayet-i kerimeler geliyor. İşte ne diyor bir kadın? Eğer ölen kocasının çocuğu yoksa dörtte bir alır diyor. Açık ve net. Bir başka manaya kapalı. Bunun hükmü kat'idir. Yani ölen insanın hayatta çocuğu yoksa hanımı mirasın dörtte birini alır. Ölen insanın hayatta çocuğu varsa hanımı sekizde bir alır. Bu açık ve nettir. Rakamlarla her şeyle söylüyor. Bu bir başka manaya asla gelmez. Bu böyledir. Mesela aynı şekilde had cezaları ilgili ayetler var. Bunlar doğru anlaşılmalıdır ki doğru tatbik edilsin. Bunlar bir başka manaya gelmiyor. Bir insanı iffetli, namuslu bir insanı zina ile itham eden insan dört şahit getirecek diyor. Dört şahit getirmezse kendisi ceza yer diyor. O zaman milletin arasında da söylemeyecek. Böyle bir dedikodu yaymayacak diyor. Ayet-i kerime bu konuda açık ve nettir. Bir başka manaya kapalıdır. Şimdi burada bir misal vereceğim. Kitaplarımız hep sık sık bunu verdiği için ben de. Bunun dışında ben daha net olan çok şey var tabii. Misal olarak söylüyorum. Murdar et yemek. Yani kesilmemiş, boğazlanmamış hayvanın etini. Kendi kendine ölmüş. Ahırda hayvan ölü bulunmuş. Bunun etini yemek. Açık ve nettir. Bir başka manaya gelmez. Domuz eti her türlü şekliyle haramdır. 180 derecede de kaynatsanız, fırının içerisinde 1000 derecede un ufak da etseniz haramdır. Dolayısıyla domuz etini yemeyi yasaklıyor. Ayet-i kerime açık ve nettir, bir başka manaya gelmez. Bunun gibi kayalardan, uçurumdan yuvarlanmış ölmüş hayvanlar, boğulmuş hayvanlar, yani boğazını sıkarak boğulma var, bir de suda boğulma var, iki türlüsü de. Süsülmüş hayvanlar, bir başka hayvan tarafından boynuzlanmış, süsülmüş hayvanlar. Yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanların etleri, akan kan, damardan dışarıya fışkıra akan kan ve benzerleri yemek, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilmiş hayvanı yemek, Kur'an-ı Kerim'de açık ve net ifadeyle yasaklanmıştır, haramdır. Bu başka manaya gelmezler, delaleti kat'idir. Aynı şekilde şarap, özellikle şarap ayet-i kerimede geçiyor. Hamr kelimesi şarap için, yani üzüm suyundan yapılan içki için kullanılır. Kesinlikle nedir? Haramdır ve nettir. İnnemel hamru vel meysru ayet-i kerimesi. Ben ayet-i kerimenin numaralarını çok fazla bilmem. Ama geçerse var yani inşallah. Dur bakayım notlarımı almışsam. Çünkü o ayet-i kerimede Maide 5. Yok 90. 90 Maide kendisi 5. sure. Maide 90. ayet-i kerime. Bu ve benzeri ayet-i kerimelerin açık ve nettirler. Bir başka manaya gelmezler. Ama deminki söylediğime tekrar geri dönüyorum. Mesela boşanmış olan kadınlar 3 kuru müddeti beklesinler diyor. 3 kuru müddeti niye deniyor? Buradaki kelime Arap dilinde de iki manaya da kullanılıyor. Bizim dilimizde de vardır birden fazla manaya kullanılan kelimeler veya ters kullansan da aynı manaya gelen kelimeler vardır. Arapçada da müşterek dediğimiz kelimeler var. Bizim dilimizde zıt kelime, iki farklı mana. Birisine ben takıldım. Huysuzca bir arkadaş, huysuz dedim. Hocam ben huysuz değilim dedi. Takıldım. Sık sık huysuzluk yapıyor, arkadaşlarına da huysuzluk yapıyor. Ben huysuzsun deyince de ben huysuz değilim diyor. O zaman huylusun dedim. Onu da beğenmedi. Niye? İkisi de aynı manaya geliyor. Zıt şeyi söylüyorsun aynı manaya geliyor. Bazen aynı kelimeyi söylüyorsun zıt manaya geliyor. Kuru kelimesi de öyle. Bir adet manasına gelir, hayız manasına gelir. Bir de ne? Temizlik hali manasına gelir. Hangisi olduğunu tayin. Alın işte. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe göre adet manasına geliyor. Ebu Hanife bu kanaatte. Bunu ona getiren deliller var. Aynı konuda İmam-ı Şafii Hazretleri temizlik anı manasına geliyor. Ama bu işte zan ifade ediyor şimdi. Ya o doğru ya o doğru. İkisinden birisi doğru. İkisi birden %100 doğru değil. Ama ikisine de uysanız bir şey kaybediliyor mu? İkisine de uysanız bir şey kaybedilmiyor. Çok fazla şey kaybedilmiyor. Arada gün oynar, ay oynamaz. Böyle bir yapı var. Dolayısıyla bu tip şeyler ne olur? Zanni ifade etmesi bundan kaynaklanıyor.
ayet-i kerime bir başka manaya gelebiliyor mu? Gelemiyor.

Bundan kaynaklanıyor. Yoksa herhangi bir şeyden, ayet-i kerimenin sübutuyla ilgili bir mesele değil. Şimdi bunun delilleri var. Bununla ilgili bir hayli bilgi var. Şimdi ayet-i kerimelerin bir özelliği daha var. Hükümlere delalet açısından. Genellikle ayet-i kerimeler icmali hükme delalet ederler. İcmali ne demek? Toptan demek. Araplar toptan satışa el-bey'u bil cümle diyorlar. Toptan satış demek. Cümle halinde satış demek. Biz de kullanıyoruz aslında. Cümle alem diyoruz. Yani şey ifadeye kullanıyoruz. İcmali olarak satış veya icmali olarak manaya delalet ediş. Bu manadadır. Bunu şunun için söylüyorum. Sadece çekirdek emri verir. Daha önce çekirdekle ilgili bilgi paylaşmıştık. Bir incir çekirdeğinin içerisinde incir ağacının bütün vasıfları vardır. Yaprakları vardır, dalları vardır, kökleri vardır, nasıl çiçek açacağı vardır, nasıl meyve vereceği vardır. Hatta meyvesinin cinsi bile vardır çok defa. Genellikle yabani verir onlar aşılanınca ama temelde olanını da düşününüz. Şimdi çekirdeğin içerisinde onlar gizlidirler. Onları ne olur? Ekersen kök salar, dal salar, ona göre ya kabuğu olur, incir ağacının kabuğu diğer ağaçlardan farklı. Her bir ağacın birbirinden farklı. Diyelim ki onun yaprağını kırarsan, dalını kesersen oradan süt akar. Bir başka ağaçta nadirdi bu. Her ağaçtan süt akmaz. Onun çekirdeği meyvesi şöyledir. Çiçek açması diğerlerinden farklıdır. Normal ağaçlar gibi. Şudur budur. Hepsi o çekirdeğin içerisinde var bu özellik ama. Şimdi ayet-i kerimelerde de emir icmali gelir. Çekirdek emirdir. Bunu toprağa ekip büyüten, bazen bize anlatan, tarif eden, gösteren kimdir? Allah Resulü'dür. Nasıl geliyor icmali ayetin içerisinde gelir? Ekimiz salate diyor. Namazı kılın diyor. Akimiz salate liduluku şemsi ile gasekil leyli. Günün iki tarafında izah ediyor. İşte namazlarınızı kılın diyor. Bakıyorsun orada asıl verilmek için namazın vaktini tarif değil, şeklini tarif değil. Namaz kılın. O vakti de ara sıra seher vaktini vurguladığı gibi. Seher vakitlerinde duanın inceliğini vurguladığı gibi. Güneş batarken, sararken mesela namaz kılın demez ama zikir için sık sık gündeme gelir. Zikir için uygun olan vakit olduğunu vurgulayışı gibi. Gecenin sessizliğinin ibadete uygun oluş anlarını yine ayet-i kerimede de hadis-i şeriflerde de vurgulanma, onunla bizde bir duygunun canlandırılmasını istediği gibi özellikleri iç içe görüyoruz. Ama onların hiçbirisinde bu çekirdeğin bütünüyle açılımı yoktur. Ayet-i kerimede zekat geliyor, sığırdan ne kadar, deveden ne kadar, öşürden ne kadar, meyve ağaçlarından, ziraattan ne kadar, ticari mallardan ne kadar, altın ve gümüşten, nakit paralardan ne kadar olduğu onların içerisinde tafsilatıyla zikredilmiyor. Müminleri vasıflandırırken onlar namazlarını eda ederler, zekatlarını verirler, namazınızı kılınız, zekatınızı veriniz gibi cümlelerle geliyor. Biz buna ne diyoruz? Namazı kılın. Tamam anladık, namaz kılacağım. Ya Rab nasıl namaz kılacağım? Eğer öyle kalsaydı bunu sorardık. Ne şekilde kılacağız? Rükûsu, secdesi, kıyamı, kıraatı, bütün bunların nasıl olacağı ve sıralamanın nasıl olacağı. Bütün bulgular o emirlerin içerisinde yok. Dağınık olarak bazı bölümleri var. Varkâû mâ'r-râkîn diyor. Rükûya gidenlerle beraber siz de rükûya gidin. Secde ile ilgili olanlar var. Ama bunlar namazın içerisinde nasıl bir insicam içerisinde, nereden başlanır, nereye doğru gidilir, nasıl yapılır, bütün bunlar yok. Bütün bunları biz, demin de dediğim gibi bir çiftçinin, bir ziraatçının incir ağacını veya herhangi bir şeyi dikip de büyütmesi, köküyle, dalıyla bize öğretmesi gibi Allah Resulü'nün sünnetinde görüyoruz. Dolayısıyla ayet-i kerimeler tafsilat açıklamazlar. Eğer ayet-i kerimeler tafsilat açıklasalardı, basit bir ifadeyle söylüyorum. Şimdi ortalama olan bir fıkıh kitabı yaklaşık 9 cilttir. 9 ciltlik bir kitap olması lazımdı. 9 ciltlik bir kitap olunca çoğunuz hatmedemezdiniz. Hatim büyük bir marifet olurdu. Şimdi bile yani bayağı bir marifet olur bazı insanlar için. Hafız herhalde pek nadir çıkardı. Belki de hiç çıkmazdı. Şimdi Cenab-ı Allah bizi bizden iyi biliyor. Gücümüzü, kudretimizi, irademizi, aklımızın boyutlarının sınırını iyi biliyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Daha ziyade emirler Kur'an-ı Kerim'de icmali olarak gelmiştir. Mesela akitleri, akit çeşitlerini, akit kaç çeşit vardır? Alışverişti, kira akdiydi,

işçilik akdiydi, şuydu buydu, bunları söylemiyor. Ayet-i Kerime ne diyor? Evfu bil ukud. Yaptığınız akitlere vefa gösterin, hakkını yerine getirin diye sana genel ifade. Hem orada akdin varlığını, meşruluğunu öğreniyorsun, hem de her müminin yaptığı akde vefa göstermesinin gerekliliğini öğreniyorsun. Bu nevi işte çekirdek dediğimiz bilgi, bu çekirdek emirler gelir. Şimdi ayet-i kerimede bunların birçok özelliklerini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de umumen zaman ve mekana göre, birincisi ne dedik? İcmali dedik. İkincisi zaman ve mekana göre değişmeyecek bir üslup kullanılır. Bu çok önemlidir. Mesela şöyle deseydi bize, sadece şu şu eşyaları alıp satabilirsiniz deseydi, günümüzde biz bilgisayarla alıp satamazdık. Günümüzdeki arabaları ne yapacaktık? Her şey çok değişti. Birçok eşya değişti. Değişebilen şeyler de bize ana prensipleri veriyor. Demin gibi iki tarafın rızası olacak diyor. Bir alan taraf olacak, bir satan taraf olacak. Bu ikisi de rızasını beyan edecekler. Bunun bedeli olacak. Şartlarına koşuyor. İcap ve kabul olacak. İcap ve kabul ne demek? Birisi teklif edecek, öbürü kabul edecek. Bunun bedeli ödenecek. İki taraf teslim ve tesellümde bulunacak. Size bunun ne yapıyor? Şartlarını öğretiyor. Bununla ilgili ille de şunu alırsınız. Zürafa satışı vardır ama vinç satışı yoktur demiyor mesela. Bunun gibi veya sınırlamıyor. Füratı değişebilecek noktalarda da ana kuralları koyuyor. Ve evfu bil ahdi, demin ya eyyühellezine amenu evfu bil uhud, Maide suresinin birinci ayet kelimesinde olan, içinde olan bir bölümdür. İsra suresinin 34. ayet-i kerimesinde ve evfu bil ahdi innel ahde kâne mes'ûlâ diyor. Ahdinize sadakat gösterin. Her insan ahdine sadakat görüp göstermediği konuda Allah huzurunda mes'uldür diyor. Genel kayda söylüyor. Mesela neleri istişare edeceğini, hangi konulara dalınacağını söylemiyor. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ, onlarla istişare ettiği istişarenin genel kaidelerini söylüyor. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى, Cenab-ı Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır diyor. Bunun detaylarına veya şununa şununa diye de girmiyor. Şimdi yine de ayet-i kerimenin içerisinden eğer usulü fıkha girerseniz, o bölüm oldukça geniş bir bölüm, girmiyorum ama hangi kelimeler nedir? İşte müteşabihtir. Manası, açıklaması zordur. Eğer bir ayet-i kerime müteşabih ise bu kul tarafından açıklamayla çözülemeyecek ayet demektir. Bunu ya Cenab-ı Allah açıklayacak ya Resulü açıklayacak. Misal olarak söylüyorum. Ekimiz salate, sırf bu kadar kalsaydı namazı kılın. Alın size müteşabih bir ayetti. Niye? Ben nasıl namaz kılacağımı bilmiyorum. Diğer ayet-i kerimeler var, bazı bölümler, onları görmemezlikten gelen şey. Fakra'u ma tesire Kur'an gibi, işte orada kıraat olunacağı var. Namazın içerisinde bir başka yerde kıyam var, bir başka yerde ruku var, bir başka yerde secde var ve benzeri. Bütün bunların ama emir sadece ekimiz salate, ellezine yukimunat salate gibi gelseydi ben onu bilemezdim. Bunu bana kim açıklayacak? Ya Cenab-ı Allah açıklayacak başka ayet-i kerimelerle? Veyahut da bana Allah Resulü açıklayacak. Onların açıklaması olmadan ben bu namazın nasıl kılınacağını bilemem. Böyle bir ifade olacak. Bazen ayet-i kerimeler müşterek oluyor. Bazen müfesser oluyor. Müfesser şu demek, tefsire ihtiyaç duyulan ayet-i kerimeler var. İzahı bunun gibi değil. Ayet anlaşılıyor esasen ama daha geniş izahına ve bilgiye ihtiyaç var ayet-i kerime. Kendisi tefsir edilmiş ayet var. Tafsirat edilmiş ayet-i kerimeler var. Bütün bunlar her şey yan yana gelecek, bizde bir bilgi oluşturuyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de gelen ayet-i kerimelerin üslubu kanun maddeleri gibi değildir. Kur'an-ı Kerim'in üslubu ne hani sık sık dile getiriyorlar, ne şiire uyar, ne nazma uyar, ne nesre uyar, ne fıkıh kitabına uyar, ne hadis kitabına uyar. Kur'an-ı Kerim'in üslubu tamamen çok farklı bir üslub. Bunların dışında bir üslup. Ebu Zenel Gıfari kardeşi şair diye kardeşini gönderiyor. Allah Resulü hakkındaki, aleyhinde konuşan cümleleri duyunca

0: Bu insanı git sen yakından tanı diyor. Ondan gelen ayetler sıradan kelimelere benzemiyor. Sen şiiri benden iyi biliyorsun. Git bu insanı değerlendir de gel diyor. Kardeşe dönünce ne diyor? Gidiyor, Peygamber Efendimiz'i tanıyor, ayet-i kerimeleri dinliyor. Ebu Zerenler Gıfari'ye söylediği cümle şu. Vallahi söyledikleri ne kaside, ne şiir, ne nesir hiçbirine benzemiyor diyor. Ama çok güzel şeyler. Ebu Zer radıyallahu anh ne diyor? Hiç de susuzluğumu gidermedin diyor. Bunlar bana yetmez, yükleniyor sırtını, kendi gidiyor. Kendi gidiyor, Müslüman olup dönüyor. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde belli konular da yan yana gelmiş değil. Yani şuradan şuraya faizle ilgili, şuradan şuraya alışverişle ilgili, şuradan şuraya aile hukukuyla ilgili, şuradan şuraya kadar olan bölüm akideyle ilgili, şurası cennetle ilgili, şurası cehennemle ilgili, şurası müminle ilgili, şurası kafirle ilgili değil. Sanki şöyle bir benzetme, çok güzel bir orman düşününüz. Ağaçlar var, dereler var, şelaleler var, çiçekler var. Tabii bir manzaranın içerisinde yürüyorsunuz. Ara sıra gölgeler var, ara sıra güneşler var. Önünüze belki bazen ormanda iyi ilerleyin, bazen aynı ağaç çeşitleri, kestaneyi geçersiniz, biraz sonra bir kestane daha gelir. Ama o ondan farklı bir ağaçtır. Kestanedir, hepsi aynı cins ağaçtır. Ama duruşu, büyüklüğü, meyvesinin iriliği, yamaçtaki duruşu, şuradaki buradaki çok farklıdır. Çok farklı şekilde gelir, sizin ayrıca hoşunuza gider. Böyle bir tabiilik içerisinde ayetler geliyor. Şelaleler geliyor, ırmaklar geliyor. Zaman zaman ırmak değil, bir köşecikte pınar geliyor. Zaman zaman ne geliyor? Maden suyu geliyor. Maden suları ilk önce çıktığı yerde beyazdırlar. Aşağıya doğru böyle yüzeyde parıldamaya başlarlar. Güneş vurunca parıl parıl, sanki orada altın madeni varmış gibi aşağı doğru gidince öyle görünürler. Şimdi maden suyunun bizdeki adı da acı sudur. Böyle bir su bulduk muydu? Yatar içerideki bir de şey olarak. İlk önce acıdır. İnsana acı gelir. Ayet-i Kerime'den bazısı da bize acı geliyor ama daha çok faydalıdır. Canımızı yaksa da, cemiyet içerisinde bir acıyı haber verse de, bunun gibi kendine ait bir tabii güzelliği vardır. Bunu ayet-i kerimelerin bize haber verişindeki emirlerinde ve yasaklarında da bu özelliği görüyoruz. Tek üslup değil, kanun maddesi gibi madde olarak gelmiyor. Şimdi onun örneklerini paylaşacağız. Şimdi farz, vacip, haram kılındı ifadesi kullanmak yerine mesela ayetin akışına daha uygun, muhatabın gönlüne hoş gelecek ifadeler kullanıyor. Bazen sebebe dikkat çekiliyor. وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ diyor mesela. Allah yolunda size karşı savaşanlarla savaşın diyor. Daha devam ediyor ayet-i kerim ama ben bu kadarını örnek olsun diye bu kadarıyla yetiniyorum çünkü bu sefer bitmez.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı kısa bir aradan sonra

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.

0: devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye, evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
1: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Müheymin olan sen ümit kapılarını hep açık tutarsın. Ben kendimi ateşe atsam da sen beni benden kollarsın. Ben beni unutsam da sen unutmazsın. Unutanlara da unutturmazsın.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Bir, bunda cihat var. Savaş var. Savaş meşru. İki, bu savaş niçin olacak? Heva ve heves ve dünyalık için olmayacak. Niçin olacak? Allah yolunda olacak. Üç, bir şey daha var. Durup dururken siz savaş çıkartın demiyor. Size karşı saldıranlarla savaşın diyor. İslam hukukunda savaş, Peygamber Efendimiz'e savaş temennicisi olmayın diyor. Ama savaş çıkınca hakkını veren insanlardan olun. Bir başka ayet-i kerimede size bitişik olan, komşu olan, sınırlarınızdan sonra başlayan düşmana karşı savaşın diyor, cihad edin. Ve onlar sizdeki gücün varlığını bilsinler. Ya eyyühellezine amenu, qatilüllezine yelûnekum minel küffâri vel yecidû fîkum gırdah diyor. Gırdah ne demek? Sertlik demek, güç demek, direnç demek, direncinizin yüksek olduğunu. Bunlara çatmaya gelmez. Çatarsan ağzını yamulturlar. İfadesi de bu. Dedirtin diyor. Bir keresi çatarlarsa bir daha çatılmayacağını anlasınlar. Şeye bakınız. Mesela müşrikler Bedir'de gelmişlerdi. Çok cesaretlilerdir. Uhud'da gelmişlerdi. Biraz daha cesaret kazanmışlardır. Uhud'daki şeyi. Bedir'de biraz kırılmıştır ama o kazaya geldi zannetmişlerdir. Uhud'a gelmişlerdir. Durumları daha iyidir. İyi geri dönmüşlerdir. Ama Müslümanların bile dağıldıktan sonra nasıl bir daha toplanıyorlar? Nasıl bir daha canlarını dişlerine takıyorlar? Nasıl yeniden ayağa dikilip ölümüne mücadele verebiliyorlar? Uhud'da bunu çok acı şekilde görmüşlerdir. Bunu paylaşmıştık. Uhud'un arkasından İslam ordusu yeniden toplanmıştır. Yaralılar bile düşman kovalamaya çıkmışlardır. Onların üzerlerine geldiğini haber alan müşrikler yeni bir çatışmayı göze alamadan, durumları daha iyi olduğu halde, sayıları çok daha kalabalık olduğu halde Mekke'ye çekilmek zorunda kalmışlardır. Daha sonra nereye gelmişlerdir? Kışkırtmalarla ayak sürmüşlerdir. Gelmek istememişlerdir esasen. Çünkü şunu diyeyim, bundan bir yıl sonra yeniden Bedir'de sözleşmek, buluşmak üzere, Kozdan'ı kapışmak üzere, paylaşmak üzere anlaşmışlardır. Bir yıl sonra İslam ordusu hazırlanarak Bedir'e varmıştır. Müşrik ordusu Bedir'e gelememiştir. Orada esasen Mekke'den çıkmıştır. Yaklaşık Mekke'nin 45 kilometre dışında Mekke'nin belli bir oranda Sıra dağları var. O dağları aşmışlardır. Vadi Fatıma denen Merru Zahran diye tarihte adı olan bir noktaya kadar gelmişlerdir. Orası geniş bir arazidir. Yeşilliği de olan bir

vadidir. Bu vadide konaklamışlardır. Oradan doğru Medine'yi korkutmaya çalışmışlardır. Gelip geçenlerle haber gönderiyorlar. Müşrikler Mekke'den ayrıldı. Çok büyük güçleri var. Karşında duramazsınız. Kendinize gelin. Bedir'e gelmeyin. Sakın kendinizi tehlikeye atmayın. Allah Resulü karar veriyor. Mücahitler yola çıkıyor. Bedir'e geliyorlar. Bunlar durdukları yerden Peygamber Efendimiz'i ve müminleri ürkütecekler, korkutacaklar. Sökmüyor. Buna da psikolojik harp diyoruz. Müslümanların yola çıktığını, Bedir'e doğru geldiğini haber alınca bunlar yerinden kalkamamıştır. Orada süvekli bir çorba, tarhana diyelim bugün, süvekli bir şey, un çorbası esasen. Buna yapıp yedikleri için, orada daha ziyade orada onu yedikleri için ve gerisin geri kalkarak işte şimdi şu zamanı, bu zamanı çok uygun bir zaman değil vesaire bahanelerle kısaca Mekke'ye geri dönmüşlerdir. Mekkeliler bu ordunun adına çorba ordusu takmışlardır. Ceyş-i Süveyk demişlerdir. Tarhanacı ordu mu diyelim, bilinen ne. Kendi kendine ordularına. Şimdi bu nedir? Göz yıldırmadır. Şöyle olarak. Cenab-ı Allah esasen bunu daima savaş, biz orduyu niye hazır tutarız? Düşmanımızı yıldırmak için. Saldırılmaması için. Emniyetimizin korunması için. Ve bu insanlara dokunulmaz dedirttirmek için. Senin güçlü olduğun, dirençli olduğun bilinirse o zaman dokunulmaz. Şöyle diyeyim, biraz tuhaf ama belki yeri geldiği için. Ermeniler bu milletin içerisinde 1900'lü yıllara kadar tebe-i sadıka, en sadık, hiç problem çıkartmayan zimmiler olarak yaşamışlardır. Ve böyle anılmışlardır. Osmanlı Devleti zayıflayınca ne olmuştur? Dış dünyanın körüklemesiyle başta Fransa, bir tanesi Fransa'dır. En çok Rusya körüklemiştir, sonra Fransa körüklemiştir, İngiltere'de. En çok Fransa körüklemiştir. Çünkü Fransa'nın işgal ettiği Hatay'dı, Maraş'tı, ondan sonra Urfa'ydı, Van'dı, o bölgelerde Ermeni çoktur. O bölgelerde Ermenileri körüklemişlerdir, harekete geçirmişlerdir. Ama kim körüklerse körüklesin, bünye zayıflayınca ortaya çıkmışlardır. Bünyenin güçlü olduğu bir devirde ortaya çıkmamışlardır. Ermeni komitecilere, ailelere, köylere saldırmıştır. Şimdi bunun için Cenab-ı Allah insanların psikoloji yapısını bizden iyi biliyor. Ne yapıyor? Bizi uyarıyor. Sizdeki o gücün varlığını onlara hissettirin diye bize emrediyor. Bu aynı zamanda cihad emridir. Bu aynı zamanda iç direncinizi yüksek tutma emridir. Emir her zaman illa cahidu fi sebilillah değildir yani şey olarak. O da olmakla beraber burada nedir? Cenab-ı Allah bize hem yön gösteriyor hem de savaş sebebi ne olur? Bir Allah yolunda olur, kan dökmek uğruna savaş olmaz. Hem de savaşta bizim düşmanımız yoksa savaşmanın manası yoktur. Savaşı sen çıkartamazsın. Evet. Bazen asıl gerçeklere vurgu yaparak ve enfiku mimma razaknakum diyor. Enfiku, infak edin demek. Başkalarına harcayın demek. İnsanlara verin demek. Mimma razaknakum, bizim size bahşettiğimiz rızıklardan demek. İyi dikkat ediniz. Bu zekata da gelince öyledir. Başkalarına iyilik ihsan etmeye gelince de öyledir. Burada doğruya, asıl gerçeğe vurgu yaparak ne demek? Ey insanlar, bu mal sizin değildi demek. Bu mal Cenab-ı Allah'ındı. Bizimdi. Biz size rızık olarak verdik. Şimdi toprağı düşünebiliyor musunuz? Üzerinde derin derin düşünmek lazım. Toprağı ekiyorsunuz, buğday çıkıyor. Ekiyorsunuz, bir daha çıkıyor. Ekiyorsunuz, bir daha çıkıyor. Ekiyorsunuz, bir daha çıkıyor. Üstelik bir taneden bir dünya tane çıkıyor. Eğer bir taneden bir tane çıkmış olsaydı ekin çoktan biterdi. Hele de demin incirden misal verdik. İnciri düşünün. Hani nar için bir bilmece var. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane diye. Narın kaç tane çekirdeği var? Dünya kadar var. O nar bir nalı, diğer ki ağacın bütün narını yeseniz, bir narın çekirdeğini dikseniz ve büyütseniz dünya kadar ağaç olur. Çekirdek de aynı şekilde. İncir çekirdeğini dikseniz dünya kadar olur. Böylece çoğalır gider. Şimdi bütün bunları besleyen bir toprak yapısı var. İnsan hayret ediyor. Orman düşününüz. Belgrad ormanına gittiniz. Metrekareye neredeyse
bir ağaç düşüyor. Uzak ağaçlar birbirinden ama ağacın cüssesini bir düşününüz. Köklerinin de ne kadar yayıldığını düşününüz. Alttan birinin kökü öbürüne dokunuyordur herhalde. Hatta iç içe bile giriyordur. Şimdi o kadar arazinin gıdasını o ağaç yemiyor. Ama Cenab-ı Allah da o gıdayı o toprağa veriyor. Yıllar yılı veriyor. Kerelerce veriyor. Bazı bitkiler toprağı daha fazla yorarlar. Mesela gün döndü, güne bakan toprağı yorar. Ama öbür yıl ne yapıyorsunuz? Bir yıl gün döndü ekmişseniz, başka yıl biber ekiyorsunuz, şunu ekiyorsunuz, bunu ekiyorsunuz, toprağı dinlendiriyorsunuz. Ama her seferinde o toprakta yeniden onu besleyen, büyüten gıda bulunuyor. Cenab-ı Allah böylece hayvanlar, binlerce hayvan kesiliyor, hayvanlar yine de çoğalıyor. Biz size bunu nasip ettik, siz de insanlara infak ediniz, zekatınızı veriniz buyuruyor. Bir taraftan iyiliğe teşvik ediyor, öbür taraftan asıl gerçeğe dikkat çekiyor. Bazen vahametine işaret eder. وَلَا تَقْتُرُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın, öldürmeyin. Ancak hak ve hukuka dayalı bir konuysa ayrı diyor. Yani adam katletmişse, evliyken zina yapmışsa ve benzeri gibi şıktır veya düşmansa size saldırıyorsa hak bir ölçü olmadan cana kıymayın diyor. Cana kıymenin arkasından nelere sebep olacağını dile getiriyor. Bazen farklı bir emir üslubu kullanıyor ve geçmiş milletlerinde mesela bununla sorumlu olduğunu yaptığına dikkat çekiyor. Ne gibi? اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Sizden önceki ümmetlerin üzerine de olduğu gibi mesela oruçta burada da namaz vakitlere bağlı olarak kullar üzerine farz kılınmıştır diyor. Hem geçmiş milletlerdeki orucu, geçmiş milletteki ibadeti gününe geliyor hem de zamanla adım adım yürüyen bir ibadet şeklini bize hatırlatıyor. Farz kıldım, kılın demek yerine onun vakte bağlı olarak farz olduğunu, dolayısıyla da yerine getirilmesinin gerektiğini vurguluyor. Bazen teşvik üslubu taşıyarak لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz mallardan infak etmedikçe gerçek bir ve takvaya ulaşamazsınız diyor. Bunun içerisinde teşvik var. Takva ehli olmak istiyorsanız gerçekten böyle olunuz diyor. Bazen mükafat ve cezayı bildirerek قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler felaha ermiştir. هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu içindedirler der diyerek size namazın içerisinde asıl olmanız gerekenin huşu yüklü olması gerektiğini hatırlatıyor. Bunun gibi ayet-i kerimelerin içerisinde inanın neler var neler var. Bazen acı üslup da kullanıyor. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِذُونَ الزَّهَبَ يَكْنِذُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ Altını, gümüşü biriktirenler, depolayanlar, küplere saklayanlar, kendinin içerisinde birer küplere saklayanlar وَلَا يُنْفِقُونَهَا Onu diğer insanlara vermeyenler, zekatını ödemeyenler فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda vermeyenler فَبَشِّرْهُمْ Onları müjdele بِعَذَابٍ elim bir azapla müjdele. Elim bir azapla müjdele olmaz. İnzar olur normalde ama azapla müjde yan yana geliyorsa bu aynı zamanda siz müjde bekliyordunuz. İşte sizin müjde buna layık demek gibi bir mana tehekküm deniyor. Buna üslup taşıyor. Şimdi bunun gibi ayet-i kerimelerin birçok üslubunun içerisinde direkt emir yerine bazen gayesine, bazen asıl gerçeğe, bazen hedefine, bazen teşvikine iç içe yoğrulmuş bir dünya bulursunuz ayet-i kerimelerin üslubunda. Ama bununla ilgili birkaç kaide zikredecek olursak şunu diyebiliriz. Ayet-i kerimelerin bir fiili emretmesi, methetmesi, teşvik etmesi veya yapanını methetmesi, onun iyilik yaptığını vurguluyor olması o ayete o şeyin farz veyahut da mendup hayırlı olduğunu gösterir. Derece derece. Yani tekrar ediyorum. Bir şey emrediliyorsa o meşrudur. Derecesi ayrı, farz mı, meşrudur. Yani yapılması şer'an caizdir. Methediliyorsa
Ayrıca bu sana ecir kazandıracak demektir. Teşvik ediliyorsa bu da sana ecir kazandıracak demektir. Aynı zamanda yapanlar da sadece o fiil değil, yapanlar da methediliyor, teşvik ediliyorsa bu şey meşrudur. Cenab-ı Allah yapılmasını istiyor demektir. 2. Şari'in bir fiilin terkini istemesi, fiili veya failini kötülemesi, dünyevi veya uhravi bir azabın sebebi olarak onu göstermesi, insanlar arasına adavet ve buz sokmaya sebep olarak onu işaret etmesi, fiilin haramiyetini veya kerahatini gösterir. Mesela ayet-i kerimede birisi için ritsun min ameli şeytan diyor. Bir başkası için fısk diyor, necis diyor, ithim diyor gibi ifadeler kullanıyor. Bunun örneklerini vereceğim birazdan. Bunlar, tekrar ediyorum, eğer bunlar var ise nedir? O ayet-i kerime ya haramdır ya mekruhtur, şer-i şerifin istemediğidir. Üçüncü genel kaide bu yolda, bir fiilin helal kılındığını, ona izin verildiğini, yasağın veya günahın, zorluğun, sıkıntının kaldırıldığını ifade eden lafızlar bu fiilin mübah olduğunu, caiz olduğunu gösterir. Mübah kelimesinin caiz olduğu, meşru olan her şey caizdir zaten. Bir de mübah var. Mesela bir şeyi yemek gibi. Mesela Peygamber Efendimiz ne diyor? Size kabir ziyaretini yasaklamıştım, kabirleri şimdi ziyaret ediniz diyor. Bunun gibi yasağın kaldırılması artık cevazını gösterir. Bizim için yaratıldığını vurgulaması. Biz dünyayı, ben dünyayı sizin emrinize amade kılmak için yarattım diye vurgulaması. Nimet olarak zikredilmesi aynı şekilde bunun mübah olduğunu, caiz olduğunu gösterir. Şimdi mesela bunların içerisinden birinciye misal. Helal kılındığını, izin verildiğini ve benzeri. Şimdi innallaha yuhibbullezine yuqatiluna fi sabilihi saffen keennehum bunyanun marsus. Birinci ayet-i kerimede ne demiştik? Bir fiili methetmesi, emretmesi, teşvik etmesi veya faili teşvik etmesi. Bakınız bir örnek. Cenab-ı Allah yuhibbullezine yuqatiluna fi sabilihi, Cenab-ı Allah kendi yolunda cihat edilmesini sever. Nasıl sever, nasıl cihat edesin? Saffen, birbirine kenetlenmiş saflar halinde, bir bütün halinde, geçit vermez bir kale haline gelmişler. Keennehum bunyanun marsuz, sanki hani taşları, pirketleri, unsurları, sütunları birbirine kenetlenmiş, yapışı yapışmış kale surları gibi. Hem burada ne yapıyor? Allah yoluna cihada vurgu yapıyor. O cihadın nasıl yapılacağına, nasıl manen ve kalben birbirine insanların kilitlenmesinin gerektiğine vurgu yapıyor. Şimdi bu neydi? Teşvik ediyor, emrediyor, güzel gösteriyor misalde. Bir başka ayet-i kerime. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Kim bir mümini kasten öldürürse, müteammiden o demek. فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ. Bu insanın akıbeti, alacağı karşılık cehennemdir. Haliden fiha, orada ebedi kalıcıdır. Bu müminin kalını helal derecede görürse tabii. Ve gadabellahu aleyhi, Cenab-ı Allah ona gadab eder. Ve la'anehu, lanet eder. Ve addelehu azaben azime, onun için çok büyük bir azap hazırlar. Bu suçun hem haramiyetini hem de ne kadar tehlikeli olduğunu gösterir. Nisa suresinin 93. ayet-i kerimeydi bu ayet-i kerime. Şimdi yine bir başka misal. Demin kardeşimiz soruyordu. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, innemel hamru, şarap, vel meysiru, kumar, vel ansabu vel ezlem, putlar ve falokları, ritsun, necistirler, pistirler, min ameli şeytan, şeytan amelinden pis ve iğrenç şeylerdir. Fectenibuhu, ondan uzak durun, leallekum tuflihun, ola ki felah bulursunuz. Şimdi
Bu ayet-i kerimede mesela hamr haramdır demiyor. Şu haramdır demiyor. Ne diyor? Şeytanın amellerinde necis şeylerdir diyor ve ondan uzak durun diyor. Uzak durma ne manası ifade eder? Haramiyet ifade eder.

Cemiyet hayatında ne kadar misalini görüyoruz bir bilseniz. Düşünüyorsunuz ya, bir insan bunu nasıl doğru, nasıl caiz görebilir? Nasıl yapabilir? Nasıl bunu evirip çevirip de haklı göstermeye çalışabilir? İnan bunun kerelerce misali var. Bir insan nasıl açıklığı saçıklığı savunur? Yok mu? Çağdaşlık adı. Adı çağdaşlık. Nasıl içkiyi savunur? Çağdaşlık. Nasıl kokteylleri savunur? Savunuyor. Nasıl iffetsizliği savunuyor? Savunuyor. Nasıl zina bir ülkede yasak olamaz tezini savunuyor? Savunuyor. İnanın söylemek istemiyorum. Daha iğrençlerini savunanlar da olmuştur. Belki garip olacak ama savunma ne noktaya varabiliyor? Ona bir örnek olsun. Ben Türkiye'ye gelmemiştim henüz. Bir kadın Fransız Cumhurbaşkanı olmuştu. Seçimle gelmemişti. Birisi ayrıldı mıydı, öldü müydü, ne olduydu, bir şey olduydu, öyle gelmişti. O kadına bir gün basın mensubu soruyor, diyor ki Japonlar şu kadar ilerledi, şunları yapıyor, ekonomisi çok güçlü. Biz niye Japonlar kadar olamıyoruz? Kadın cevap veriyor. Doğrusu diyor, Japonlar gibi karınca olmaktan hoşlanmam diyor. Gece gündüz çalışmaktan da hoşlanmam. Hayatını yaşayacaksın manasını. Şimdi bunu Japonlar diplomatik bulmadılar. Bir siyasinin böyle söylemesini. Onlar dünyadan hiçbir şey anlamıyor. İnsan gibi yaşamayı veyahut da zevklenerek yaşamayı beceremiyorlar manasına imalı bir sözdü. Japonya buna diplomatik bir dille onların anladığı, kullandığı üslupten cevap verdi. Biz karınca olmaktan hoşlanıyoruz. Biz Ağustos böceği olmayı tercih etmiyoruz. Arkasından laf imalı gittiği için bir şey daha söylediler. Homoseksüel olmaktan da hoşlanmıyoruz dediler. Fransızlara itham da bu. Şimdi bu laf çok ağır gitti. Anlayan her vicdan sahibine de ağır gider. Kadın ne cevap verir bilmiyorum, Türkiye'de hiç yankı yaptı mı? Kadın buna ne cevap verecek diye merak ediyordum. Kadının cevabı ne oldu biliyor musunuz? Ne var bunda dedi. Sonra Fransız milleti zevkine düşkün bir millettir dedi. Bu da ona göre bir savunma. Nasıl olur, nasıl akıl alır veya nasıl bu savunulur? İnsanın aklı şey ermiyor. Ama insan sapıtınca, raydan çıkınca bu tarafa doğru gidebiliyor mu? Gidebiliyor demek ki. Bunu şunun için söylüyorum. Şeytan süsler ve yaptıklarını kendilerine güzel gösterir. Bunun dünya kadar misali var. Dünyada var, Türkiye'de var. Bir sürü şeyler, daha neler neler, yani şu yapılanlar, edilenler, gidilenler, piyasaya bakın. Adamların çenesi hala çalışabiliyor. Ne yüzde savunuyorlar, nasıl edebiliyorlar? Biz de şaşıyoruz ama savunuyor. İsrail'in Filistin'e zulmü savunduğu gibi. Bir başkasının başka yere savunduğu gibi. Amerika'nın kendi yaptıkları rezaletleri savundukları gibi. Şeytanın uşakları da savunacak yol buluyorlar. Allah yolundan alıkoymayı bile, yani şey olarak şu kadar İmam Hatip okulu kapattık diye, şu kadar Kur'an kursunu çalışmaz duruma soktuk diye savunabiliyordular. Bunu yapabiliyorlar. Şimdi kaç yıl oldu bilemiyorum ama 5 yıl civarında da çok fazla değil, yani çok uzak bir tarih değil. 28 Şubat sürecinden sonraydı ama son devirlerdeydi. Yani tam vaktini bilemiyorum. Olan hadise Gölcük'te olan bir hadise. Gölcük'e bağlı bir köye gidiyorlar. Köyden şikayet geliyor. Hatırımda kaldığına göre eve 11 veya 13 kişi gidiyorlar. Müftülükten de adam var. Kaymakamlıktan adam var. Terörle mücadele eden adam var. Polis var tabii. Müftülükten de adam var yanına. Niye? Evde ders veriliyor diye. Bir kadıncağız kendi kızlarıyla, çocuklarıyla beraber birkaç kıza daha ders veriyormuş. Anlaşılan bu. Bu evi basıyorlar. Çocuk yok oyuna. Çocuk demek ki hafta sonu mu geliyor? Ne zaman geliyorsa evde çocuk da yok. Bunun çocukları da, diğer çocuklar da okulda. Evde ne kadar seccade varsa, ne kadar başörtü varsa, ne kadar tesbih varsa, İki mi üç tane demine elif cüzü buluyorlar. Suç aleti olarak geliyor. Savcıya getiriyorlar. 13 kişi. Kadını da alıyorlar. Kadının evde bir çocuğu var. Onu da alıyorlar. Dolayısıyla hepsini beraber toplayıp karakola getiriyorlar.

Savcı da Allah ecrini ziyade eylesin. Nasıldır ahlakını şunu bilmiyorum ama dürüst bir insandır. Ya diyor siz diyor hiçbir ön bilgi almadan, savcılık emri olmadan, kayıt olmadan gittiniz, evi bastınız, aradınız. Evet diyorlar. Bunları buldunuz. Evet buraya getirdiniz. Evet. Adam donup kalıyor. Siz bunu ne cüretle yaptınız diyor. Neye dayanarak yaptınız? Adamlar şaşırır bu sefer. İhbar geldi diyorlar. Ya her ihbar geldiği evi siz basma hakkına sahip misiniz? Bunda ne var diyorlar. Tamam diyor. Savcı fazla mücadeleye girmiyor. Bacım diyor özür dileriz diyor. Şu Elif cüzdanınızı, malzemenizi alın gidin diyor oradan. Hepsi hakkında dava açtı. Bütün evi basanlar hakkında dava açtı. Hatta emniyet müdürü de var. Emniyet müdürü hakkında açamıyormuş. Bakanlıktan izin istedi onun hakkında da. Bizim nereden haberimiz oldu? Müftülük yolundan. Müftüye de açmış. Şimdi bu sefer yalvarıyorlar. Şimdi arkadaşlar ben dedim ki müdahil olun, takip edin, burnunu sürtün hepsini. Sürtmek için bütün gücünüzü kullanın. Sen nasıl gidiyorsun birisinin evine? Nedir bu ya? 12-13 kişi bir ev basıyorsun, Allah'tan kork. Ve suç aleti diye utanmadan çıkıp geliyorsan marifet de yaptığını zannediyorlar. Bir iş yaptığını zannediyorlar. Bu tür şeyler ne yazık ki garip bir dünyada yaşıyoruz, yaşadık. Ama şeytan demek ki süslüyor, püslüyor. Onlar da vatan kurtaran kahraman oldular, geldiler. Şimdi üçüncüye misal veriyorum şimdi. Nedir o? Yani fiilin helal kılındığını, izin verildiğini, sıkıntının kaldırıldığını, mübah olduğunu gösteren şeylerdir. Bizim için yaratıldığını vurgulayan. Bunun en açık ayetlerinden bir tanesi şüphesiz Mülk suresinin yani Tebareke'nin 15. ayet-i kerimesidir. وَالَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْغِهِ وَاِلَيْكِ النُّشُورُ Yeryüzünü yaratan, sizin emrinize veren odur. Dağlarında, bağlarında, ovalarında, sırtlarında gezin, dolaşın ve onun nimetlerinden istifade edin. Ama dönüşün Cenab-ı Allah'a olduğunu sakın unutmayın. Hayatı ona göre yaşayın demektir. Dolayısıyla ayet-i kerimelere baktığımızda, hepsini bütünüyle değerlendirdiğimizde, ayet-i kerimelerin içerisinde bizi imana teşvik eden ayet vardır, nimetleri hatırlatan ayet vardır, hüküm ifade eden ayet vardır, tafsilatıyla anlatan ayet vardır, o da ayrı bir örnektir. İcmali olarak kısaca anlatan ayet vardır, direkt emreden ayet-i kerime vardır, çok defa emretmeye değil, cemiyette nelere sebep olabileceğini, nelere canlandıracağını, bir milletin hangi temel taşların olması gerektiğini ifade eden ayet-i kerimeler vardır. Mesela وَمِنْ آيَاتِي اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ayetinde olduğu gibi Cenab-ı Allah sizi aynı cinslerden eşler yarattı, aranızda sevgi ve merhamet oluşturdu derken ne diyor bir oluşturdu derken yuvalarınıza sevgi üzerine kurun, merhamet üzerine kurun, karşılıklı hukuka riayetle kurun, şefkat üzerinize kurun. Temel bu olursa huzur ve sükun duyarsınız vurgusunu yapıyor. Size bir şeyi hatırlatmak istiyor. Bu şekilde ayet-i kerimeler geliyor ve bize ulaşıyor. Pekala, bunların içerisinden hangisinin fazilet ifade ettiğini, hangisinin diyelim ki mendubiyet, caizlik ifade ettiğini, hangisinin haramiyet ifade ettiğini, hangisinin mekruhluk ifade ettiğini kim çıkaracak, kim özetleyecek? Bir kısmı çok açık. Onu herkes yapar. Bir bölümü ise bu alanda ihtisas sahibi olan insanlar yapar. Bu ne demek? Şimdi şöyle bir vurgu yapalım. Tekrar mezheplerle ilgili paylaştığınız bilgileri göz önüne getiriniz. İslamiyet ruhbanlık dini değildir. Yani her insan İslami kitapları okuma hakkına sahiptir. Kur'an-ı Kerim okuma hakkına sahiptir. Ahkamını bilme hakkına sahiptir. Hadisleri okuma, fıkıh okuma hakkına sahiptir. Kitapları karıştırma hakkına sahiptir. Bilgi ve kültürün olması hakkına sahiptir. Hele kendisi bir alanda iş yapıyorsa o ilgiyi işle ilgili olan fıkhi bilgileri de öğrenmek zorundadır. Hazreti Ömer radıyallahu anh alışveriş hukuku ile ilgisi bilgi olmayan çarşımıza yaklaşmasın diyor. Keşke şimdi onu yapabilseydik çok şey değişirdi. Neredeyse bilen insanımız kalmadı ama birçok insan alışveriş yapıyor. Şimdi böyle bir hayat tarzının içerisinde geliyoruz.
İnsanlar farklı bilgiler ediniyorlar, farklı melekeleri var, farklı kabiliyetleri var. Bu farklı bilgiler, farklı kabiliyetlerle ilgili olarak üzerlerinde çalışıyorlar. Ama insanlarımız bu bilgileri ve bu kabiliyetlerini geliştirirken hepsinin Allah'ın çizdiği çizginin içerisinde olmasına dikkat ve riayet etmek zorundadırlar. Bunu öğrenmek zorundadırlar. Evet, bu doğru. Ama bundan öte bir şey daha var. Trafik karıştığında, raydan çıkmalar yaşandığında yeniden trafiği düzeltecek, her şey rayına oturacak, doğru yoldur, asıl üstü budur diyecek, bu yolda yön gösterecek insanlar bu alanda iktidar sahibi olan insanlar olmalıdır. Benim sık sık haç organizesi karmaşık bir organizedir. Haç organizesinde söylediğim bir cümle vardır. Asıl haç organizesinde mütehassıs olan insan kervanı baştan doğru yönlendirendir, doğru. Ama asıl mütehassıs ne zaman ortaya çıkar? Kervan raydan çıktı mıydı, nasıl raya oturtacağını bilen insan asıl mütehassıs olan insandır. Çünkü bundan sonra dalar gider, hadiseler karma karışık yumağa dönüşür ve oldukça zorlaşır. Bunu şunun için söyledim. Tıpla fıkıh alanı birbirine çok benzetilir. Eskiden de ta Hicri 1. asırda var. Hadisçileri eczacıya benzetirler. Saydala saydala diye bir zamanlar Türk ülkü vardı biliyorsunuz. Saydeli demek. Eczacı saydeli lafı 1. asırda var. Hadisçileri eczacıya benzetirler. Fakihleri doktora benzetirler. Hangi ilaç hangi hastalığa nasıl iyi geliyor ve nasıl uygulanmalıdır şeklinde. Şimdi bu şekilde fetva verecek insan neye benzer? Hastalık için reçete yazan doktora benzer. Eğer bu seviyede başkalarına yol gösterecek ve fetva verecek konumda olmak istiyorsa bu alanda ihtisas sahibi olmak zorundadır. Bilgilerini paylaşabilir, müzakere edebilir, artırır. Bizim sağlık alanındaki bilgimizi artırdığımız gibi. Ama iş bir yanlışı düzeltmeye gelince, bir hastalığı tedaviye gelince bu konuda ihtisas sahibi olmak zorundadır. Nasıl cerrahide okunan bir kitabı ve cerrahi alanında yazılan bir kitabı alıp da okuyan bir insan, gel yatırıp seni keseceğim, bir güzel ameliyat edeceğim diye eline bıçağı alıp da bir başkasının yatırma hakkına sahip değilse, bu konuda ihtisası yok ise fetva verme, hele de hayati olan konularda fetva verme hak ve selahiyetine sahip değildir. Bu bilinmelidir. Hele günümüzde ayrıca bir de müzakere ve karşılıklı olarak belli konularda eğer karmaşık konu ise istişare edilmelidir. Ayet-i kerimeler bu açıdan her önüne gelen ayet-i kerimeyle hüküm vermeye kalkarsa, hele de zahirle hüküm vermeye kalkarsa sıkıntılarımız ortaya çıkıyor. Bilemiyorum, gündeme getirdiğimi, yakın yaşananları daha çok getiririm. Bir ay olmadı, bir kardeşimiz telefon ediyor. Hocam diyor, hanımlara cuma neden farz değil? Bunu şeyden de sordu. Cuma neden farz değil? Ya eyyühellezine amenu diye başlıyor ayet-i kerime. Ey iman edenler diye. Hanımlarca cuma farz değil. Hanımlar yani iman etmeyenlerden mi? Dam başında saksan vur beline gazmayı. Tam öyle. Şimdi her iman edenler diye hanımla iman edenleri herkesinin içerisinde, mesela çocuğun imanı da geçerlidir. Ama çocuğa cuma farz değildir. Yani böyle almakta nedir? Yolcu da mümindir. Hatta çok hayırlı bir iş için de yolculuk, hac için edebilir, cihad için edebilir, şu edebilir, bu edebilir. Ama mümin olmasına rağmen biz öğreniyoruz ki Allah Resulü'nden, seferi olan, yolcu olan bir insanın üzerine cuma farz değildir. Ama cumayı kılarsa yerine getirmiş olur, farz düşer. Hanımın üzerine de farz değildir. Bir hanım gider de camide cumayı kılarsa üzerinden öğle namazı düşer. Şimdi ayet-i kerimede kendi kendimize akıl yürütüyoruz. Şimdi doktor olduk ya, hastayı ameliyat edeceğiz. Ey iman edenler dediğine göre, iman edenler safına da hanımlar dahil olduğuna göre, hanımlar da haydin cumaya gitmelidir. Bütün ilk önce bu kardeşlerimizin hanımını cumaya götüreceksin. Evde de yemek olmayacak. Bak evde kavga etmiyorsa tamam. Şimdi evet, şöyle düşün. Rabbimiz bizi bizden iyi biliyor. Evde yavru kucağında çocuğu olur. Evdeki şartları olur. Bir evi koruyup kollayan insan da gerektir. Ve benzeri hayata biz bölüşmüşüz. Erken yapısı ona göredir. Dış hayatı, hanımınki daha çok iç hayata göredir. Birbirine o iç hayatta olamaz mı? Veya şu olamaz mı? İstisnalar olamaz mı? Elbette ki olur. Şöyledir.
kapıyı da kapatmıyor. Hanımcağız gelip cumayı kılabilir.

Şöyle olabilir, bu böyle olabilir. Ama buna dair bir noktadan hareketle kendi kafamıza göre sonuna doğru hüküm veriyorsak işte hatayı o zaman işliyoruz demektir. Bir başka misal olarak söylüyorum. Aynı mantıkla devam edecek olsak mesela hesap etmeden veriyoruz. Ya eyyühellezine amenu ey iman eder katilüllezine yelûnekum minel küffar. Size saldıran çevrenize yer alan kafirlerle savaşın derken de ey iman edenler diyor. O zaman hanımların hepsini cepheye sürmek gerekir. Şimdi yani mantık bu değil. Yani bundan ne hüküm çıkar, nasıl çıkar, ne şekilde çıkar, ne yapılmalıdır? İşte bu bir ihtisas alanıdır, üzerinde çalışma alanıdır. Dolayısıyla ona göre hareket edilmelidir, ona göre sınırlandırmalıdır. Mesela Cenab-ı Allah ne yapmıyor? İnsanlara özürlü olanları savaşta sorumlu tutmuyor. Sadece onlar da iman eder. Bazen izin de veriyor. Mesela şey olarak Amr İbni Camuh var. Bilmiyorum hakkında hiç bilginiz var mı? Amr İbni Camuh radıyallahu anh bir ayağını zor yere basacak kadar topaldır. Uhud Savaşı'na çıkmak istiyor. Çocukları 4 tane çocuğu var. Yalvarıyorlar baba diyorlar. Yani biz bu işi görürüz. Müsaade etmiyorlar babalarına. Babalarını çaresiz bırakıyorlar. Babaları Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah diyor. Bu çocuklar bana şehitliği çok görüyor diyor. Şehitliği bana çok görüyorlar diyor. Ne olur şunlara bir şey söyle. Peygamber Efendimiz onu bırakın diyor. Bu aziz insanın Uhud'da tek ayağının üzerinde sekerek dövüşü gerçekten dillere destandır. Ve Uhud Savaşı'ndan biraz detayla bahseden her insan, her ilim ehli bu şahsın savaşına ayrıca dikkat çeker. Kopmamıştır, dağılmamıştır, yılmamıştır. Ordu dağıldığında vazgeçmemiştir. Dişini tırnağına takmıştır. Başkalarında görünmeyen bir nasıl diyeyim fedakarlık sergilemiştir. Hakikaten Uhud'un en şanlı şehitlerinden bir tanesi bu aziz Amr İbni Camuk'tur. Yine de çocuklarından bir tanesi ondan kopmamıştır. Ona babasını koruyacağım diye onun çevresinde yavru da fır dönmüştür. İkisi kucak kucağa şehit bulunmuştur. Ama o gün onu görenler diyorlar tek ayağının üzerinde sekerek dövüşünü seyretmeliydi diyor. Gerçekten tarihe geçecekti bir mücadeleydi diyorlar. Şimdi bunun gibi ama Cenab-ı Allah bu insanı mazur görüyor. Mazur gördüğü halde cihat meydana çıkamaz mı? Çıkar. Abdullah İbni Ümmü mektubunu paylaşmıştık. Abdullah İbni Ümmü mektum radıyallahu anh gözleri görmeyen bir insandır. Cihat ayetlerine nazil olduğunda ağlamıştır. Niye? Rabbimin bir emri var, bir emir veriyor ve ben yapamıyorum. Çünkü yapamadığı bir emirle ilk defa karşı karşıya gelmiştir. O güne kadar ne emrediliyorsa yapıyor ama cihat ayetleri inmeye başlayınca yapamıyor. Ağlayarak girmiştir Resulullah'ın yanına. Ya Resulallah cihatla ilgili ayet emredildi öyle mi? Evet. Ya Resulallah yapamıyorum. Vallahi yapabilseydim bir gün bile geri durmazdım. Ama bunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum demiştir. Efendimiz Abdullah, Rabbim senin özrünü biliyor dediği halde içi dayanamamıştır. Allahum menzil udri, Allahum menzil udri diye ağlayarak yalvarmıştır. Ne olur benim için bir ayet indir diye. Benim gibiler için bir ayet indir diye. Bu aziz insan daha sonra cihada çıkmanın çaresini bulmuştur. İslam sancağını taşımaya başlamıştır. Ölümüne taşımıştır. Zaman zaman kendini dizine kadar toprağa gömdürmüştür. Ve Kadisiye'de sancağıyla beraber şehit düşmüştür. Ama Cenab-ı Allah onu sorumlu tutmuyor. Ama o buna gayretine gayr, fedakarlığına fedakarlık katarak böyle bir izzet ve şerefe ermeyi başarıyor. Bunlar ayrı bir konu, mesuliyet ayrı bir konu. Cenab-ı Allah deseydi, bütün bu insanlar da cihatle mesuldür deseydi o zaman zor olurdu. Ama üzerine farz olmadığı halde yapmak ayrı bir güzellik, ayrı bir ibret levhası taşır. Bunun gibi nice nice nice hadiseler vardır. Biz bunları anlayacağız, ayırt edeceğiz, fıkhi hükümlerin içerisinden çıkacağız. İlle kendiliğimizden, kendi kuru inadımızla hareket eden insanlar olmayacağız. Bilgi bilmek güzeldir. İlim bilmek güzeldir. İlimle amel etmek çok güzeldir. İlim, amel, edebin üçünün yan yana gelmesi sık sık söylüyorum çok çok güzeldir. Bir şey daha güzeldir. Haddini bilmek. Haddini bilmek. Bilmediğini bilmek.
İmam Malik Hazretleri sık sık bilmiyorum dermiş. Talebe

Birisi diyor, biz bilmiyorum demeyi ondan öğrendik diyor. Bilmiyorsa bilmiyor. Şimdi insanın bazen durduğu, aklının da durduğu, bilgisinin olmadığı şey olamaz mı? Olabilir. Kadı-i Şureyh var. Genç yaşlarda kadı olmuştur. Tabi'in alimlerindendir. Uzun yıllar fetva vermiştir. Sahabilere bile, Hazreti Ali'ye bile fetva vermiştir. Fetva vermiş derken hükmetmiştir. Hakim olarak hükmetmiştir. Böyle bir yapıya sahip insandır. Bir gün birisi geliyor, ona bir soru soruyor. Bilmiyorum diyor. Adamın kafasının tası atmış. Diyor ki evet, odadan çıkmış gidiyor. Pencereden de görünüyor. Geçtiği yerde pencere. Bir de yılların kadısı. Kadı olmuş diyor. Bir de bilmiyorum diyor diyor. Kendi kendine söylenip gidiyor. Şu adamı gerisin geri çağırın diyor. Çağırıyorlar gerisin geri içeriye. Şimdi içeriye girince diyor ki bak diyor. Ben diyor burada oturuyor. Bir de dünyanın maaşını alıyor diyor. Onu da söylüyor. Ben diyor buraya oturdum diyor. Burada verdiğim vaktin karşılığı evet diyor bana maaş veriyorlar diyor. Ama ben diyor bildiğim şeyler için maaş alıyorum diyor. Bilmediğim şeyler için maaş alsaydım diyor herhalde hazinede para kalmazdı diyor. Şimdi git diyor. Ben bilmiyorum diyor. Bilmiyorsam ne yapayım diyor. Çıkıp çıkıp adama ondan sonra bırakıyor. İnsan her şeyi her zaman her şekilde bilecek demek değil. Bazen bizden takatımızdan fazla şeyler isteniyor. Takatımızdan fazla şeylere de bilmiyoruz demek bir erdemdir. Doğru bir davranıştır. Haddinde durmak da güzel bir şeydir. Talebelerden hoca, biyoloji hocası gelmiş yeni. İmtihan yapacak. Herkes imtihana hazırlanıyor. Hoca da yeni, dersi de iyi anlatıyor. Hocanın gözüne girecekler. Hoca kapıdan içeri girmez. Kağıdı kalemi kaldırın diyor. Hocam imtihan olacaktı. Tamam olacağız diyor ama kağıt kalemle değil. Kaldırıyorlar. Kucağında iki tane mikroskop getirmiş. Birini bir sıranın önüne koyuyor. Birini öbür sıranın önüne koyuyor. Mikroskopa da böcek bacağı yerleştirmiş. Bakacaksınız diyor. Bu hangi böceğe ait olduğunu küçük kağıtlar hazırlamış. Yazacaksınız bana vereceksiniz adınızı. Neyin bacağı olduğunu yazacaksınız, adını vereceksiniz. Şimdi talebeler geliyorlar. Çok ince bilgi sahibi olan gerek ki bunu örümcek bacağı mı? Yok bir böceğin bacağı mı? Yok çekirgenin bacağı mı? Hangi bacağı, ne bacağı olduğunu bilesiniz. Bu kadar ince, tırtırlı bir bacak işte. Hangisinin olduğunu tanıyana aşk olsun. Tabii öğrencilerin morali bozuluyor. Rastgele oraya kimisi Ağustos böceği yazıyor, kimisi çekirge yazıyor, kimisi hamam böceği, bilmem ne yazan gidiyor, yazan gidiyor. Kimisi öfkeyle hiçbir şey yazmadan gidiyor. Bir tanesi de öfkeden kapıyı çarparak gidiyor. Kapıyı çarpınca hoca arkadan bağırıyor. Kim o terbiyesiz diyor. Gel bakayım buraya. Biraz sonra kapı açılıyor. Kapının arasından bir bacak uzanıyor. Erkeksen sen tanı bakayım diyor. Şimdi takatın üzerinde, verilen bilginin üzerinde şey sormayacaksın. Yoksa geri döner. İşin içerisinden çıkamazsın. Biz de yok çok mütehassıs olacağız. O zaman ona göre şey söyleyeceğiz. Yok çok mütehassıs değilse kaddimizi bileceğiz. Ve insanlardan da hadde uygun şey isteyeceğiz. Bilmiyorsak da bilmiyor diyeceğiz. Böyledir. Böylece Kur'an-ı Kerim'le ilgili bilgiyi burada noktaladık. Haftaya Caferi mezhebi hakkındaki sözü söylemedik. Acaba onu mu söyleyelim? Yoksa sünneti de bitirelim istersen sonra ona dönüş yapalım. Haftaya inşallah hadis üzerine, sünnet üzerine duralım. Oradan devam edelim. Şimdi sorularınız varsa ben onları alayım. Saatimiz normal durması gereken noktaya yaklaştı. Evet. Ha, müfesser iki müfesser esasen kendisi tefsir edilmiş demek. Bazen tefsir edilmeyen müfesser diyor. Tefsir edilmiş veya tefsir edilmeye muhtaç anlamındadır. Hayır. Kendi kendini tefsir, başka ayetlerde tefsirini bulan anlamındadır aynı zamanda. Daha çok da bu anlama kullanılır. Anlaşıldı. Bunun ayrıca usulü fıkıh, şöyle diyeyim, usulü fıkhın ön taraflarında özellikle Hanefiler bunu öne alıyorlar. İlk dilimde gelen naslar kaç türlü işte müşterekti, müevveldi, müfesserdi, mufassaldı ve benzeri kaç türlü anlama gelir? Bütün bunların şıkları usulü fıkhın ilk diliminde vardır. Ravi zinciri tam olup zayıf hadislerin olduğunu söyleyen alimler var. Örneğin sığır eti kokmaz diye bir hadis varmış. Hocam bunu örnek verirken ravi zincirinin sahih ve tam ama hadis sahih olamaz. Çünkü sığır eti dışarıda kalırsa kokar diye örnek verdi. Bizi aydınlatır mısınız? Şimdi şöyle diyeyim. Ravi zinciri tam demek her zaman hadis sahih demek değildir.
Ravi zincirindeki

Davi çürükse ne yapacaksınız? Bir tane Kelbi diye bir adam var. Kelbi'nin adı geçti mi hadis hemen güme gider. Yani neredeyse rivayet ettiği sahih hadis az. Adam devreye zincirde ama o zincirin o halkası çürük. Zincirin her halkası çelikse, sağlamsa biz bu zincire sahih diyoruz. Halkasının bir tanesi plastiktense veya paslanmışsa veya çürük ise buna demiyoruz. Hadis sahih ise, zincirler sağlam ise bu sefer hadisin metnini incelemeye alıyorsunuz. Acaba direkt muradı bu mu? Başkası bu mu? Nedir ne şekilde diye. Dolayısıyla yani zincir her zaman sağlam olacak demek, yani var demek, sağlam demek değildir. Hatta inşallah oraya geleceğiz. Ben üzerinde inşallah bunu da bırakayım. Üzerinde o gün gelince daha fazla durayım. Çünkü detay bilgi istiyor. Bazen bakınız, ravi mesela şu falan Bakidi için, Vehb İbn-i Münebbih için, bazı insanlar için kullanır. Alimdir, zahittir, çok müttaki bir insandır. Hadiste iyi değildir diyor. Diline geleni hadis olarak aktarıyor diyor. Yani adamın takvasına laf etmiyor, tevazusuna laf etmiyor, ilim genişliğine laf etmiyor ama hadis konusunda dikkate alınmaz diyor. Şimdi daha örnek, bir örnek daha vereyim. Orada duruyorum çünkü bunun çok daha örnekleri var. Misal olarak 80 yaşına kadar hafızası çok iyiydi diyor. 80 yaşından sonra hadisleri birbirine karıştırmaya başladı diyor. Hadisi 80 yaşından önce mi rivayet ediyor? 80 yaşından sonra mı rivayet etti? Buna dikkat ediniz diyor. Şimdi buna varıncaya kadar incelenmiştir. Yoksa hadisteki adam yani mesela İbni El Hacer El Asqalani'nin Takrib-i Tehzib diye bunu ifade eden bir kitabı var. Kitapta Takrib-i Tehzib'e baktığınızda ne diyecek? Saduk diyecek. 80 yaşından sonra, 70 yaşından sonra karıştırmaya başladı diyecek. Bu bir iki kelimedir. Ama anlayana çok şey ifade eder. Anlaşıldı. İnşallah günü gelince hadis üzerinde başlayacağız. Daha fazla duracağız. Kütüb-i Sitte kitabında sahih olmayan, hayırdır daha hadise başlamadan hadisle ilgili sorular gelmeye başladı. Sahih olmayan hadislerin bulunduğu söyleyen hocalar var. Evet var. Hocalar değil var. Ama o gün yine göreceğiz. Her zayıf hadis reddedilir mi? Her zayıf hadis demek alınmayacak, amel edilmeyecek hadis mi? Bunun üzerine ayrıca konuşacağız. Zayıfın kendi arasında 30 küsür çeşidi var. Hangileri zayıftır, nesidir? Aynı zamanda Kütüb-i Sitte içerisinde o zayıf hadislere niçin var, ihtiyaç var mı? Kesinlikle var. Hem de ne kadar var bir bilseniz. Kütüb-i Sitte de yetmiyor bazen. Tis'a'da yetmiyor. Biz gider bir de Muhalla'yı karıştırırız. Muhalla İbni Hazm'indir. Zahiri mezhebinden olduğu için, kıyasla yapmadığı için bir konudaki hadislerin var mı diye en olmadık konuları deşeler bazen bulur çıkarır. Ona bile baktığımız oluyor. Dolayısıyla var. Bu aktarılmalı. Ama bu alimler bu hadisin sıhhatine genellikle ya onlar kendileri dikkat çekerler, kimde olduğu gibi, Tirmizi'de olduğu gibi veyahut da onların üzerine yazılmış kitaplar vardır. Mesela Sünen'in Nese'yi aktardığında şu dedi ki derler. Mesela Zevaid'de dedi ki derler. Zebidi şu konuda şöyle dedi derler. Bu konuda şu şöyle demiştir diye. Onların da ötesinde hadis fıkıh kitaplarında olan hadisleri tahric eden hükümler hakkında bilgi söyleyen vardır. Mesela Hidaye'nin hadislerini Nasb-ı Rayet tahric etmiştir. Her bir hadisin derecesini onunla ilgili diğer hadisleri söyler. İnsanların dilinde dolaşan hadisleri sıhhat derecesini vurgulayan kitaplar vardır. Bugün kardeşiniz soruyordu. Keşful Hafa gibi. İnsanlar kulaktan kulağa bu hadis çok söyleniyor. Bu hadisin sıhhat derecesi nedir diye inceleyen kitaplar var. İşte onlarla bir araya gelince, bütününce hadis ihtisaslaşıyor. Kütüb-i Sitte'de var mı? Dolayısıyla bir hadis Kütüb-i Sitte'de var demek sahih demek değildir. Ki nerede varsa sahih demektir. Sahih-i Müslim'de ve Sahih-i Buhari'de varsa sahih demektir. Onların prensibi sahih olanı almamaktır. Zinciri bulduğundaki almamaktır. Hatta İmam-ı Buhari hadisin hadis olduğuna inanıyor. Ama zincirini, senedini bulamıyor. Bu sefer hadisi başlık olarak kullanıyor. Hadis demiyor adına. Konunun başlığı olarak o hadisi kullanıyor. Bu da yetmemiştir. Ayrıca Buhari'nin tarihi vardır. Hadisi tutuyor orada zikrediyor. Niye?
Sahih-i Buhari'de koyduğu prensiplere

uymuyor ama Buhari bunun hadis olduğuna inanıyor, öbür kitabında zikrediyor. Edeb-ül Müfredin'de zikrediyor mesela. Sahih-i Buhari'de zikretmiyor. Edeb-ül Müfred diye ayrı bir kitap var, onu da zikrediyor. Evet. Aynı zamanda da Buhari ve Müslim'de zayıf hadisenin olduğunu söylüyorlar. Doğru mu? Yanlış. Yanlış. Yok. Ama şöyle var. Bazen ravinin kendisi de beşer, yanılıyor. Buna bir örnek vereyim. O orada dursun. Misal olarak ravilerden birisi diyor ki ben Allah Resulü'nün ilk defa telbiye getirdiğini falan kabilenin hizasında duydum diyor. Oraya falan tepeye gelmiştik diyor. Falan yerde konaklamıştık, konaklamadan kalkıp göçerken getirdi diyor. Bir başkası falan kavşakta duydum diyor. Bir başkası şurada duydum. Bir başkası burada duydum. Bu rakam onu geçik. Her birinin yeri ayrı, aynı olanları değil. Bunu niye seçtim biliyor musunuz? Bu soruyu kafası karışmış olan bir insan Abdullah İbni Ömer'e soruyor. Hazreti Ömer'in oğluna. Hadis konusunda son derece titiz olan bu insana soruyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, Cenab-ı Allah ecrini ziyade eylesin, bize de bir örnek sunmuş oluyor. Diyor ki cümleye şöyle başlıyor. Ben diyor Allah Resulü Medine'den evinden çıktı. Yeniden evine dönünceye kadar yanından hiç ayrılmadım diyor. Yanındaydım. Allah Resulü ilk defa telbiyeyi Zülhuleyfe'de namaz kıldı. Bineğine bindi. Bineğinin yönünü Kabe'ye doğru çevirdi. Mekke'ye doğru telbiyeyi hareket ederken söyledi diyor. Zülhuleyfe'de söyledi. Mikat noktasında söyledi diyor. O dediğiniz insanların hepsi de doğru söylüyor diyor. Çünkü o falan kabileden bize şurada katılmıştı. İlk defa telbiyeyi şurada duydu. Tek tek hepsini izah ediyor. Hepsi doğru söylüyor. Hepsinin sebebi bu diyor. O orada gördü, bu burada gördü, şu şurada gördü, şu şu kabileden. Demek ki şu şurada duymuş. Tıkır tıkır tıkır hepsini izah ediyor. Ya bu son gelen Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh olmasaydı da önümüze bu 10 hadis gelseydi ne diyecektik? İçine çözemediklerimiz olacaktı. Belki akıl yürütecektik ama ortada kalacaktık. Mesela bunun bir örneği yine Buhari'de olduğu için söylüyorum. Sahabinin birisi diyor ki Beni Haris Mescidine bir sahabi varıyor. Beni Haris Mescidinde Uhud tarafına yakın bu mescit insanlar ikindi namazlarını kılıyorlar. Ne tarafa doğru kılıyorlar? Beytül Makdis'e doğru, Kudüs'e doğru dönerek kılıyorlar. Kapıdan bağırıyor. Ey müminler diyor. Kıblenin Kabe olduğuna dair ayet nazil oldu. Artık Cenab-ı Allah Resulüne vahyetti ve kıbleye onu döndürdü, Kabe'ye döndürdü. Resulullah Kabe'ye dönerek namaz kılmaya başladı. Siz de Kabe'ye doğru dönerek namaz kılın diyor. Bu aynı zamanda tek kişinin güvenilir işi, zan ifade edebilir mi? Ona da örnek. Yani bu insan yanılıyor olabilir mi? Bu insan şöyle olabilir mi? Böyle olabilir mi? Onun da örneği. Veya milleti kandırmaya yönelik bir muzip de olabilir mi? Binde bir ihtimalle olsa var. Bir kişi neticede. Ne oluyor? Bütün cami halkı namazda yer değiştiriyor. Yönüne kıbleye doğru dönüyor. Bu şeyden sonra ikinci hadisedir. Kıbletin mescidi değil bu. Bu ikinci mescittir. Mescidin adı tekrar ediyorum. Beni Harise Mescidi. Aynı hadise Kuba'da yaşanıyor. Sabah namazında. Ertesi gün sabah namazının birinci rekatı Kudüs'e doğru, ikinci rekatı Kabe'ye doğru kılınıyor. Pekala. Ravi Buhari'de yer alan hadiste bunu şöyle anlatıyor. Aynı ravinin şöyle seslendiğini düşünüyor. Allah Resulü'ne Mescid-i Nebi'de ayet nazil oldu. Allah Resulü Kabe'ye döndü. Siz de Kabe'ye dönün. Pekala incelediğinizde görüyorsunuz ki bu ayet-i kerime Mescid-i Nebi'de nazil olmamış. Bu ayet-i kerime Beni Seleme yurdundaki mescitte, bugün Kıbleteyn diye anılan mescitte nazil olmuş. Allah Resulü öğle namazının bir ve ikinci rekatını Kudüs'e doğru, üçüncü ve dördüncü rekatını nereye doğru? Kabe'ye doğru kılmış. Pekala, bunu aktaran ravi nasıl zannederek aktarıyor? Allah Resulü Medine'de olduğu zaman %99 namazı nerede kılıyor? Mescid-i Nebi'de kılıyor. Ama o gün Bera İbni Marur diye bir sahabe var. O vefat etmiştir. Onun ailesinin taziye gitmiştir. Orada namaz kılıyor. Onun da kendine ait ayrı bir kıssası var. Ama orada namaz kılarken de ayet nazil oluyor. Binde bir Allah Resulü gitmiş başka bir yerde namaz kıldırırken ayet orada nazil oluyor. Sahabi haklı olarak ravi anlatırken bu ayet %100 ne diyor?
kendi kanaatine göre mescidine bir

vahyedilmiştir. Allah Resulü de namazın içerisine döndüğüne göre sokakta herhangi bir yerde vahyedilmemiştir. Demek ki camide vahyedildi. Bu camide ne olabilir? Mescid-i Nebi olabilir. Oradaki insanlara böyle aktardığını söylüyor. Şimdi ister birinci ravi olsun, ister ikinci ravi, ister zincirdeki üçüncü ravi bu hatayı işlesin, kötü niyetli değil ama hata işliyor. Bu hadisi ne yapmaz? Sahihlikten çıkartmaz. Bu insanlar özü süze doğru ve doğru. Millet de hayrına sebep oluyorlar, millet Kabe'ye doğru dönüyor. Ama bunun manası ya bu insan haklı ya Beni Seleme yurdunda namazda ayet indi diyen insan ikisinden birisi hakkı, iki hadis de sahih. Birisi haklıysa öbürü haksız. Büyük ihtimalle Beni Seleme yurdunda nazil oldu ayet-i kerime. Ama bu sahabi Mescid-i Nebi'de nazil olduğunu zannetti. Bu hadise sahih olmaktan çıkarmaz. Metninde dikkate alınması gereken bir nokta var meselesini çıkarır. İhtisas sahibinin işi de işte budur. Anlatmak istediğimize de iyi bir örnektir. Evet. Tamam. Bankaların maaş sözleşmelerinin karşısında verdikleri promosyonları kullanmak caiz midir? El cevap değildir. Şunu da söyleyeyim. Hocamıza, Cevat Akçet Hoca Efendi'ye soruldu. Aynı soru caizdir dedi. Neden caizdir dedi? Çünkü istemiyorsun sen, o veriyor. Yani bir insan borcunu daha iyi şartlarda ödeyemez mi? Evet, ödeyebilir. Ama buna biz caizdir diyemiyoruz. Bir de faiz meselesi ihtiyatlı hareket edilmesi gereken bir meseledir. Bunu şunun için söyleyeceğim. Beklenti var. Yani maaşı bu bankalar dolaşıyorlar. Paranızı bize yatırın diye müesseselerle anlaşıyorlar. Memur para oraya yattığında onlar promosyon değil, faizi kendine yatsın diye bunun karşılığında teşvik veya adını ne koysanız koyun verdiğini biliyor. Yatıran insan da bekliyor, yatıran da vereceğini biliyor. Böyle olunca alınması doğru değildir. Alınması derken şunu diyeyim, alıp yenilmesi doğru değildir. Soruda olduğu gibi. Bu bankada bırakılmamalıdır. Çünkü bankada zehir bırakmış oluyorsun. Onu alacaksın, bir güzel dağıtacaksın. Hayırlara vereceksin. Mahzurlu yoldan gelen paranın gideceği yer tasadduktur. Bu kaideyi unutmayınız. Bu mahzurlu yoldan gelen bir paradır. Bunu tasadduk edeceksiniz. Vakıf ve derneklere mi veriyorsunuz? Fakirlere mi veriyorsunuz? Biliyorsunuz bu tip paralar, bu biraz daha hafif gerçi öbürlerine göre ama biliyorsunuz yiyeceğine içeceğine fakir verirseniz vermeyiniz, yakacağına veriniz diye bir edep inceliği var. Bağlayıcı değildir ama edep güzelliğidir. Evli bir kadının kocası ölmüşse ve çocuk da yoksa kocasının malının dörtte birini alır dediniz. Evet, zekat budur, miras hakkı budur. Peki kocası ölen kadının kocasından borç kalmışsa ne olur? Bunu akrabalar öder, hanım ödemez. İlk önce bu miras gider demektir. Yani ilk önce biliyorsunuz borç nereden verilir? Terikeden verilir. Yani ölen insanın geride kalan malına miras denmez. Ne denir? Terike denir. Terikeden ilk önce borç verilir. Sonra vasiyet varsa vasiyet verilir. Geriye kalana miras denir. Anlaşıldı? Geriye kalana miras denir. Eğer malında ilk önce borcu verilecek, hayır borcunu karşılayacak mal yoksa bunu hanım ödemek zorunda değildir. Bunu kim ödeyecek? Akrabalar ödeyecek. Devamında onu soruyormuş zaten. Tamam. Hadis-i şerifler kurban ayetlerine nes eder mi? Bu ayrı bir soru. Ayetten murat işte kurban mıdır, başka şey midir? Alimler bunda ihtilaf etmişlerdir. Evet. Dolayısıyla Hicret ayetindeki hüküm ile Mekke'nin fethinde Allah Resulü'nün fetihten sonra hicret yoktur hadisini nasıl değerlendirmeliyiz? Fetihten sonra hicret diyor yoktur demek. Yani ileriki tarihlerde hicret yoktur manasına değil, akla Mekke'den Medine'ye hicret yoktur manasınadır. Anlaşıldı, sınırlıdır. Artık Medine İslam diyarı olmuştur. Mekke'den Medine'ye hicret yoktur manasınadır. Ondan sonra kalkmış Medine'ye gelmişsin. İlk önce vatanını terk eden insan gibi değilsin. Vatanını terk edip, evini barkını terk edip Medine'ye gelen insan bir daha geri dönecek mi? Bir daha ev kendin olacak mı? Bir daha oralarla buluşacak mı? Bunu bilmiyordu. Her şeyinden vazgeçerek Medine-i Münevvere'ye geldi. Fetihten sonra gelecek ise canı istediği zaman gerisin geri Mekke'ye gider. Mekke'ye oturur, kalkar Mekke'de gelir. Fetihten sonra hicret yoktur. Bunu vurgular. Yoksa ileriki tarihlerde hicret yaşanmayacaktır demek değildir. Evet. Sonuncusu herhalde. Kur'an'daki nida ayetlerinde Allah Resulüne hitaben ya Muhammed şeklinde değil de onun vazifesiyle vasfıyla isimlendirildiğini, seslenildiğini görüyoruz. Doğru. Bugün Allah için bazı grupların Rab, peygamber için Muhammed,
Ashab-ı Güzin için Ömer, Ebu Zer, Ali,

0: radıyallahu anhüm kullanıyor ve bu üslubu avamdan sıyrılma adına kullanıyorlar. Kanaatiniz, düşünceniz nedir diyor. Yani Allah için Rab kelimesinin kullanması, bunu Rabbimiz şeklinde benimseyerek, özümseyerek, edeben kullanıyorsa hiçbir sıkıntı yok. Ama sadece Rab Rab kullanıyorsa, ki Tevrat'ta Rab ifadesi çok geçer, bu farklı bir mana ifade eder. Bir de soğukluk ifade ediyorsa o da. Rabbimiz değil, Rab şöyle dedi, Rab böyle dedi, sanki üçüncü bir şahısmış, öteymiş gibi bir soğukluk ifadesi kullanıyorsa, bugün daha söyleyeyim, İlahiyat Fakültesinde Peygamber Efendimiz'e Peygamber Efendimiz kullanırsa yanlı oluyorsunuz. Ne kullanacaksınız? Peygamber diyeceksiniz, parantez açacaksınız, S-A-S-A yazacaksınız. Bu da hürmet ifade ediyor, bu kadar yeterli. Hayır, Peygamber Efendimiz derseniz bu taraflılık ifade ediyor. Bu gibi kullanışlar yanlış ve soğuk kullanışlardır. Ama Rab kelimesi, evet, yeri gelir Rab dersin, çünkü bizi terbiye eden, bize nimet bahşedendir. Yeri gelir Allah Celle Celaluhu dersin. Yeri gelir Kahhar dersin. Yeri gelir Rahman ve Rahim dersin. Mesela yeri gelir Rahman'a kul olamayanlar, şeytana uşaklığı tercih edenler dersin. Ona göre uygun gider. Bu tip kullanımlarda sıkıntı yok. Ama sizin dediğiniz gibi avamdan sıyrılma manasına alınırsa, yani bir insan mütevazı, o ayrı bir incelik. Peygamber Efendimiz için Muhammed lafzının, ve Muhammed demişse yanına Mustafa getirmiyorsa, saf Muhammed gibi kelimeler kullanıyorsa bu çirkindir. Ashab-ı Güzin için, yani Ömer, Ebu Zer, Ali, eğer bunların yanına radıyallahu anh getiriyorsa, biz dilimize alışmışız Hazreti demeye, daha ziyade Hazreti'den radıyallahu anh veya radıyallahu anh, anhuma, eğer babası da Müslümansa veya kadınsa radıyallahu anha gibi dua ile kullanılıyor ise bunda sıkıntı yok. Ama saf Ömer, saf Ebu Zer, saf Ali gibi kullanıyor ise, bir de bazen çok sık diyelim ki bir konuşmanın içerisinde veya bir paragrafın içerisinde 3-4 kere geçiyor. Ebu Zer radıyallahu anh diyorsun, sonra Ebu Zer şöyle dedi, bunda sıkıntı yok. Yani yan yana gelmiş bir ihtiram cümlesi, dua kullanmış ise onun hemen yanında gelene de sık sık kullanmaya ihtiyaç yok. Ama ara açıldıkça, zihinden kaçtıkça, yeniden adı alındıkça kullanılması doğru olandır. Diğerleri soğukluktur, uzaklıktır, kuruluktur, kabalıktır. Bu kabalıkları çok sık işlemeye başladık maalesef. Evet, soru buydu. Noktaladık.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
0: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Değerli kardeşlerim, bugün Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Salah bölümünde 79. bab hadis-i şerifleriyle devam ediyoruz. Müellifimiz İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu babın, bu bölümün başlığını vermemiş. Sadece bab demiş. Herhangi bir başlık yazmayı burada uygun görmemiş. 110. hadisimiz Kitab-ı Salah'tan 110. hadisimiz. Kalel müellif el-İmam Muhammed ibn İsmail el-Bukhariyyu rahimahullah ve rahimena ma'ah. Haddesena Muhammed ibn el-Musenna kale haddesena Muaz ibn Hişam kale haddeseni ebi an katadete قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. Enes bin Malik radıyallahu anh genç sahabi anlatıyor.

yoktur. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin ashabından iki muhterem şahsiyet, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin yanından Mescid-i Nebevi'den çıkmışlardı. Fi leyletin muzlime, karanlık bir gecede. Ve ma'ahuma mislul misbahayn, sanki önlerinde yudiyani beyne eydihima, önlerinde onlara ışık veren iki kandil vardı. Felemme efteraka, bu iki şahsiyet yol ayrımında biri sağa biri sola gittiğinde, sara ma kulli vahidin minhuma vahidun, her birinin önünde birer kandil sanki yanıyordu. Hatta ete ehlehu, ailesine gelinceye kadar. Bu hadis-i şerifi anlatırken Sahih-i Buhari şarihi İmam Bedreddin el-Ayni, fihi delaletun zahira li kerametil evliya ve la şekke fihi. Bu hadis-i şerifte Allah'ın seçkin kullarının, veli kullarının kerametine açık delil bulunmaktadır. Sahabe-i kiramın her biri en büyük velilerden daha üstün bir konumda. İlk nesil, örnek nesil, altın nesil, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ilminden, irfanından, nurundan istifade etmiş olan bu şahsiyetler, işte zaman zaman Cenab-ı Hakk'ın ikramı mahiyetinde böyle kerametlerle Cenab-ı Hak tarafından taltif olunmuşlardır. Fihi raddun ala men yunkiru zalik. Nitekim tarihte kerameti inkar eden bazı şahsiyetler olmuştur. Onlara açık bir delil ve hüccet bu sahih hadis-i şerif. وَقَدْ وَقَى مِثْلُ هَذَا قَد۪يمًا وَحَد۪يثًا. Bu cins kerametler eskiden ve günümüzde yaşanmıştır, yaşanmaktadır diyor müellifimiz. Katade bin Numan anlatıyor sahabe-i kiramdan. اَنَّهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ وَبِيَدِهِ عُرْجُونَ. Elinde bir hurma dalı Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanından çıkmıştı. فَاَضَّاَ الْعُرْجُونَ, o hurma dalı bir anda ışık vermiş ve evine gidinceye kadar o ışıkla gitmişti. Ebu Abs, yani يُسَلِّي مَا النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ اَسْسَلَوَاتِ, namazdan Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de kılıyordu radıyallahu anh. Ebu Abs isimli sahabi. Tümme yercu ile beni Harise, Harise oğulları kabilesinin bulunduğu yere gidiyordu. Fe harece fi leyletin muzlimetin matira, yağmurlu karanlık bir günde yine yola çıktı. Fe nevvaret lehu asahu hatta dekale dara beni Harise, Harise oğulları yurduna girinceye kadar elindeki asası, bastonu ona ışık verdi. Hamze bin Amr el-Eslemi anlatıyor. Künne ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Fenefarna fi leyletin muzlimetin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizle beraberdik. Karanlık bir gecede onun yanından ayrıldık. Fe adaet asabi'i, parmaklarım ışık verdi ifadesiyle Hamze bin Amr el-Eslemi de böyle bir olayı bizzat yaşadığını anlatmaktadır. İşte bu hadis-i şerifte Enes bin Malik'in açık ve net ifadesiyle ismi verilmeyen iki ayrı şahsiyetin birlikte sanki önlerinde bir kandil ve onlar da o kandille, kandilin ışığında yollarına devam ettiğini görüyoruz. Evliya ayrı bir takım, ayrı bir insan grubu değil. Her Müslümana Cenab-ı Hakk'ın bir takım ikramları vardır. Ama İslami açıdan son derece hassas, müttaki, haram ve helale son derece dikkat eden ve gerçekten Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu olma vasfına sahip, hani Furkan suresindeki İbadur Rahman, Rahman'ın has kulları
ifadesine layık Allah'ın çok sevgili kulları, salih kulları vardır. Kur'an-ı Kerim'de minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihin ayeti kerimesinde salihlerden söz edilmektedir. İşte Allah'ın salih kullarına Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tıkanma noktasında, daralma noktasında bir takım imkanlar, farklı bir takım ikramlar ihsan etmektedir. Bu olağanüstü olaylar keramet adıyla isimlendirilmektedir. Burada Mescid-i Nebevi ile ilgili konumuz Mescid-i Nebevi. Mescid-i Nebevi'den aldıkları o maneviyat Cenab-ı Hakk'ın bu şekilde ikramıyla neticelendirilmiştir. 80. bab, Babul Havkati vel Memarri fil Mescid. Evet, mescitte geçiş yolu veya mescitte küçük kapıların bulunması, mescitte küçük pencerelerin bulunması ile ilgili hadisi şerif. Kalel müellif el-imam el-Bukhari'yü rahimahullah. Tabi bu hadisi şerifler İmam Buhari'nin binlerce hadisi şerif arasından seçtiği, süzdüğü, ayırdığı özel sahih hadisler. Hadis ravileri, imamları, hafızları arasında en titiz, en hassas ve şartları en makbul şahsiyet İmam Buhari Hazretleri. Gerçekten seçtiği hadis-i şeriflerle 1400-1200 küsür yıldır ümmeti Muhammed'in ve hadis alimlerinin, İslam alimlerinin takdirini kazanmış bir şahsiyet. Rabbim şefaatine nail eylesin. Haddetena Muhammed ibn Sinan kâle haddetena Fuleyh kâle haddetena Ebu Nadır an Ubeyd ibn Huneynin an Büsr ibn Sa'idin an Ebi Sa'idin el-Hudriyi radıyallahu anhu kâl. Genç sahabi Ebu Sa'id el-Hudriyi anlatıyor. Khataben Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fekal. Bir hutbesinde sevgili peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunları söylemişti. Bu hayatının sonlarına doğru yaptığı o mümtaz konuşmalarından biriydi. İnne Allahe hayyara abden beyne dünya ve beyne ma inde. Allah bir kuluna tercih hakkı verdi. Ya dünyayı ya da Allah nezdindeki nimetleri tercih etmesini söyledi. Fakhtara ma indallah. O kul Allah'ın nezdindeki nimetleri ve ikramı tercih etti. Febekâ Ebu Bekir'in radıyallahu anh. Sahabe-i kiramın bir numaralı şahsiyeti. Öncü neslin öncüsü. Es-Sıddîkul Ekber. Sıddıkların bir numaralı şahsiyeti. Peygamberlerden sonra en yüce makam, Sıddıkiyet makamının temsilcisi Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hüngür, hüngür ağladı. Hadis-i şerifi rivayet eden kim? Ebu Sa'id el-Hudri. Diyor ki, fekultu fi nefsi, kendi kendime dedim ki, ma yubki hâze şeyh, bu yaşlı Müslümanı, yani Hazreti Ebu Bekir ağlatan ne? İn yekunillâhu hayyer abden beyne dünya ve beyne ma indehu fekhtâre ma indallah. Bir kul, Cenab-ı Hak tarafından bir tercih hakkına sahip olmuş, dünyayı mı, Allah nezdindeki nimetleri mi tercih edersin diye. O da Allah nezdindeki nimetleri, cenneti, cemalullahı tercih etmiş. Ne var ki gayet tabii bir olay. Niye ağlıyor ki dedim diyor kendi kendime. Fekâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem huvel abd. Peygamberimizin bir kul dediği kendisi. Rabbim beni bu şekilde bir tercih yapmam için muhayyer bıraktı ifadesi yerine peygamberimiz bir kula diyor Cenab-ı Hak
tercih hakkı verdim. Ya dünya

aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ifadeyi kullanıyor. Ebu Said el-Hudri diyor ki وَكَانَ اَبُوْ بَكِرْ اَعْلَمَنَا Hazreti Ebu Bekir içimizde en alim olanımız idi. Takvada bir numara, ihlasta bir numara, cihatta, ilimde, ibadette, namazda, oruçta, zekatta, sadakada, Kur'an tilavetinde, gözyaşında ve ilimde ama her şeyde bir numara Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Bütün dersleri peki. Bütün dersleri son derece başarılı. Hayatında hiç zayıf not almamış. İslam namına hiçbir zaman taviz vermemiş. İslam'dan önceki hayatı Hanif dini dediğimiz tevhid diniyle geçmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin arkadaşı. Arkadaşı olması Kur'an'la tescil edilmiş. Sahibuhu, onun arkadaşı. Hani ikisi mağaradayken arkadaşına ne demişti Peygamberimiz? La tahzen innallaha ma'ana. Kur'an Hazreti Ebubekir'den söz ederken onun izgale li sahibihi, arkadaşına şöyle demişti. Evet, Peygamberimizin arkadaşı olabilmek ve bir numaralı arkadaşı hayat boyu. Kale ya Ebu Bekir. Efendimiz buyurdu ki ey Ebu Bekir la tebki, ağlama. İnne emennen nas aleyye fi suhbetihi ve malihi Ebu Bekir. Birlikteliğiyle, malını ortaya koymasıyla insanlar arasında bana en çok ikramda bulunan Ebu Bekir idi. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَل۪يلًا مِنْ اُمَّتِي لَتَّخَذْتُ اَبَا بَكِرٍ Ben ümmetimden çok çok samimi bir dost tercih edecek olsaydım Ebu Bekir'i tercih ederdim. Bunun anlamı nedir? Peki Cenab-ı Peygamber'in en samimi dostu kim? Hani toprak post, Allah dost şiirinde ifade edildiği gibi onun en samimi dostu Rabbi. Peygamberimizin son cümlesi neydi? İle rafikil a'la. Yüce dosta gidiyorum. En yüce dosta. İle rafikil a'la. İnsanlardan, ümmetimden bir dostum olsaydı Ebu Bekir olurdu. Velakin uhuvvetul İslam ve meveddetuhu aramızda olan İslam kardeşliğidir ve İslam sevgisidir. La yebkayenne fil mescidi babun. Mescitte, mescide açılan ne kadar kapı varsa hiçbiri kalmasın. İlla sütte hepsi kapatılsın. İlla babu Ebi Bekir'in. Ebu Bekir'in kapısı müstesna. Mescid-i Nebevi'nin etrafındaki evlerin kapıları mescide doğru açılıyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hepsi kapansın, Ebu Bekir'in kapısı müstesna derken Hazreti Ebu Bekir'in değerine işaret ediyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh her açıdan örneğimiz, numunemiz olmalı. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas ayeti kerimesindeki ilk neslin ilk tek numaralı şahsiyeti Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Rabbim şefaatine nail eylesin. Fihi delilun ala enne Ebu Bekir'in a'lemus sahabe. Bu hadis-i şerifte sahabe arasında en üstün ilim sahibi olanın Ebu Bekir olduğunu görüyoruz. Fihi'l haddu al-ihtiyari ma 'indallahi ve zuhd fi'd-dunya. Dünya ve ahiret tercihinde ahireti tercih etmenin daha üstün olduğu ifade edilmektedir. Fihi enne al-sultani şükru men ahsana sohbetehu ve ma'unetehu bi nefsihi ve malihi. İdarecinin kendisine yardım eden kişilere teşekkür etmesi, takdir etmesi

burada anlatılmaktadır. Fihi itilafun nüfus bi kavlihi velakin uhuvvetul İslam efdal. Din kardeşliği, İslam kardeşliği daha değerlidir ifadesiyle kalplerin sıcak tutulması. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ifadesi. Fihi ennel halil fevkas sadik vel ah. Samimi dost ifadesi, halil ifadesi, arkadaş ifadesinden daha ileri bir ifade olarak görülmektedir. Burada Hazreti Ebubekir Sıddık'ın değerine işaret edilmektedir. قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدْ اَلْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَب۪ي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَ بْنَ حَك۪يمٍ عَنْ اَكْرِمَةَ عَنْ اِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah İbni Abbas genç sahabi. Yani 10 yaşlarında, 11, 12, 13 yaşlarında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanı başında. Peygamberimizin gece ibadetini öğrenmek isteyen bir sahabi. Bu sebeple Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hanımı, teyzesi, Abdullah İbni Abbas'ın teyzesi Meymune'nin evinde misafir kalmış, uyumamış. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gece namazına kalktığında onun yanı başında hemen Peygamberimizle beraber namaza durmuş. Böyle bir Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin duasına layık olmuş genç bir talebe Abdullah bin Abbas. Diyor ki radiyallahu anhüma Haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi maradihillezî mâte fîhî. Peygamberimiz ölüm hastalığında evinden çıktı. Asiben ra'sehu bi hirkatin başı bir bezle bağlı olduğu halde. Fekaade alel minber. Minbere oturdu. Fehamidallâhe ve esnâ aleyh. Önce Euzü Besmele'den sonra önce Allah'a hamdü senada bulundu. Peygamberimizin konuşmalarında önce besmele, sonra hamdü sena, ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz konuşmalarını yapıyordu. Thümme kal, innehu, bir gerçeği ifade etmek istiyorum. Leyse minen nâsi ahadun emenne aleyye fî nefsihi ve mâlihi min Ebu Bekir İbni Ebi Kuhafe. Ebu Bekir İbn Ebi Kuhafe gibi canını, malını ortaya koyup bana ikramda bulunan insanlar arasında takdir edeceğim, minnet duyacağım bir başka kişi bilmiyorum. Her şeyiyle, canıyla, malıyla, vaktiyle, bilgisiyle, birlikteliğiyle Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh Efendimizin yanı başında olmuş. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَل۪يلًا İnsanlardan bir dost edinecek olsaydım لَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَل۪يلًا Ebu Bekir'i en samimi dost edinirdim. وَلَكِنْ خُلَّتُ الْاِسْلَامِ اَفْضَلْ Din kardeşliği daha değerli, daha faziletlidir. Suddu anni kulle khawhatin fi hadha'l mescid gayra khawhati Ebu Bekir. Bu mescide açılan bütün kapıları kapatın. Sadece Ebu Bekir'in kapısı açık olsun. Tabii bu hadis-i şerif aynı zamanda Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halife olmasının peygamberimiz tarafından dolaylı olarak tavsiye edilmesi vardır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın takdiri vardır. Bu hadis-i şerifte hutbenin oturarak verilmesi tavsiye edilmektedir. Ama bu hutbe cuma hutbesi değildi. Bu konuşma cuma dışında minberde yapılan, peygamberimiz tarafından yapılan bir konuşmaydı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz cuma hutbelerini ayakta okurdu. Hem rahatsızlığı sebebiyle hem de oturarak bu şekilde hutbe okumanın caiz olduğunu göstermesi sebebiyle
o hutbesini Peygamberimiz

Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı takdir ettiği konuşmasını bu şekilde yapmıştı. Rabbim şefaatine nail eylesin. Yani bir takım şahsiyetlerin takdir edilmesi, tebcil edilmesi, bir takım şahsiyetlerin tenvih edilmesi, bir takım şahsiyetlerin tebşir edilmesi, bir takım şahsiyetlerin bize takdim edilmesi sadece onların büyüklüğünü ifade etmek için değil. Aynı zamanda onları rehber, örnek olarak, model olarak almamız için. Ahlakta eğer Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz en güzel izleyen bir kişi görmek istiyorsak Hazreti Ebubekir sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını göreceğiz. İbadette öyle, taatte öyle, her noktada Hazreti Ebubekir Sıddık. Gençlerimiz Hazreti Ebubekir'i okumalı. Onun teslimiyetini kendisine rehber edinmeli. Yaşlılarımız Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı okumalı. Ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın aile boyu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında nasıl İslam'a hizmet ettiğini görebilmelidir. 81. baba geçiyoruz. Babul ebvabi vel galki lil kâbeti vel mesacit. Evet, mescitler için, Kabe-i Muazzama için kapıların olması, bu kapılarda kilitlerin olması ile ilgili hadis-i şerifler. Kale Ebu Abdillah ve kale li Abdullah ibn-i Muhammed haddetena Süfyan an ibn-i Cüreyç kale kale li İbn-i Ebi Muleyke. Ebu Abdillah kim? Buhari kendisinden söz ediyor. Buhari'nin, İmam Buhari'nin künyesi Ebu Abdillah. Bu hadis-i şerifi naklederken böyle bir ifade tercih ediyor. Bab başlığında İbn-i Cüreyş diyor ki bana İbn-i Ebi Muleyke söyledi. Ya Abdelmelik, لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. Evet, Abdullah İbn Abbas'ın mescitlerini, kapılarını bir görseydin. Şimdi burada bu ifadede, yani son derece güzel kapıların ve son derece güzel mescitlerin bulunduğunu anlatıyor. Ama İbn Ebi Muleyke'nin Abdülmelik İbn Cüreyce söylediği zaman bu mescidin artık eskidiğini, bu durumun kalmadığını ifade ediyor. Demek ki mescitlerin kapılarının sağlam olması ve anahtarların, kilitlerin bulunması, mescidin korunması tavsiye edilmektedir. Kalel müellif el-Bukhariyyü rahimahullah haddetene Ebu'l-Nu'man 113. hadisimiz. حدثنا أبو النعمان وكتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. Bu defa hadisimizi değerli sahabi Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan dinliyoruz. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kadime Mekke. Peygamberimiz Mekke'ye geldi. Yani Mekke fethinde, Mekke'deyken feda'a Osman ibn Talha'te Osman bin Talha'yı, Kabe bekçisi, Kabe hizmetçisi, Kabe-i Muazzama ile ilgili görevlerin Kabe-i Muazzama görevlisi Osman bin Talha'yı çağırdı. Fe fetehal bab, Osman bin Talha kapıyı açtı. Fe dehalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve Bilalün ve Üsame. Üsame tübnü Zeyd. Bilal, Zeyd'in oğlu Üsame ve Osman ibn Talha, yani Bilal, Üsame, Osman, üç kişi radiyallahu anhum ecmain, bir de Peygamberimiz Kabe-i Muazzama'nın içine girdiler. Sümme uglikel bab, sonra kapı kilitlendi. Felebise fihi sa'aten, bir müddet içeride kaldı. Sümme haracu, sonra çıktılar. Kale ibn Ömer, bu olayı nakleden Abdullah ibn Ömer diyor ki, فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلَالًا İleri atıldım, Bilal'e sordum.

Fekale sallâ fîh. Peygamberimiz içeride ne yaptı diye namaz kıldı. Fekultü fî eyyi. Ne tarafında, hangi tarafında? Kale beynel üstuvaneteyn. Kabe-i Muazzam'ın içerisinde üç tane direk var, sütun. İki direğin arasında. Kale ibn-i Umar. Fezehebe aleyye en eselehu kem sallâ. Ya o zaman soramadım kaç rekat kıldı diye. Soramadım diyor. Burada Abdullah İbni Ömer'in ne kadar meraklı olduğunu görüyoruz. Bilal, Üsame ve Osman İbni Talha peygamberimizle beraber içeri giriyor. Ve içeride peygamberimiz Kabe-i Muazzam'ın içerisinde namaz kılıyor. Kur'an-ı Kerim hafızlık yarışmasına gidenler Kabe-i Muazzam'ın içerisine girebiliyorlar. Devlet başkanları Kabe-i Muazzama'nın içerisine girebiliyorlar. Çok seçkin misafirler, İslam alimleriyle ilgili toplantıya, uluslararası toplantıya Mekke'de katılanlar Kabe-i Muazzama'nın içerisine girebiliyorlar. Kabe-i Muazzama'nın içerisine giren dört ayrı duvarına içeride, dört ayrı duvara doğru namaz kılıyor. Kabe-i Muazzama'nın içerisinde namaz kılmak apayrı bir fazilet. İşte burada Osman İbni Talha, Kabe-i Muazzama'nın görevlisi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, daha önce, İslam öncesi bu görevi devam ettiren Osman bin Talha'ya Kabe'nin anahtarlarını verdi, bu emanettir dedi. Gözleri yaşardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz henüz daha Müslüman olmayan Osman bin Talha'ya bu görevin gereği şekilde yerine getirilmesi manasında bu görevi vermesi, bu görevi devam ettirmesini istemesi Osman bin Talha'yı memnun etti ve anında Müslüman oldu. Tabii Müslüman olduktan sonra Kabe-i Muazzama'ya girdi, bu görevine devam etti. Evet, bu hadisi şerifle noktalıyoruz. Kabe-i Muazzama'ya gitmek, orada umre, hac vazifesini yapmak inşallah sizlere, bütün dinleyenlere nasip olur. Rabbim defalarca hac ve umre vazifesini şartlarına, usulüne, farz vacip sünnetlerine, adabına uygun olarak yerine getirmeyi nasip ve müyesser eylesin.

0: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Cevşin Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 7. cüz.

Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman, gerçeği öğrendiklerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Onlar şöyle derler: "Ey Rabbimiz, inandık, artık bizi gerçeğe şahit olanlarla beraber yaz."

İşte Allah bu sözlerinden dolayı onlara altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler verdi. İyilik yapanların mükafatı işte budur.

0: تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ
1: Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri siz haram kılmayın. Haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez.

Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve kendisine inandığınız Allah'tan korkun. La

Allah, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden 10 yoksulu doyurmak veya giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayanlar da 3 gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi muhafaza edin. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor.

Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar, fal ve şans okları ancak şeytanın işlerinden olan birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

0: في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
1: Şeytan içki ve kumar yüzünden aranıza sadece kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?
0: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz, bilin ki peygamberimize düşen sadece açık bir şekilde tebliğ etmektir.

İman edip salih amel işleyenlere, haram olan şeylerden sakındıkları, imanlarında sebat edip salih amellerine devam ettikleri, sonra haramlardan sakınıp imanlarına devam ettikleri ve yine Allah'tan korkup iyilik yaptıkları takdirde, haram kılınmadan önce tatmış olduklarında hiçbir günah yoktur. Allah iyilik yapanları sever.

0: الغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Şüphesiz ki Allah, görünmeyen bir yerde kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için sizi ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşabileceği av cinsinden bir şeyle dener. Artık bundan sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır.
0: Ya eyyühellezine amenu la tekotulussayde ve entum hurum.

0: Ey iman edenler! Siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin. Sizden kim onu bilerek öldürürse, kendisine evcil hayvanlardan öldürdüğünün dengi olacak bir ceza vardır. Bunu Kâbe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere, içinizden iki adil kişi takdir edip hükme bağlar. Yahut bir kefaret vardır ki, o ölçüde yoksulları doyurmak veya onun dengi olacak kadar oruç tutmaktır. Bu, yaptığı işin cezasının ağırlığını tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Kim tekrar yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah çok güçlüdür, intikam alıcıdır.
1: Uhille lekum saydul behri ve ta'amuhu meta'en lekum ve lissayyarati ve hurrime aleykum saydul berri ma dumtum hurma. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Hem sizin hem de yolcuların istifadesi için deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramlı bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.
1: جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ

Allah, hürmet edilen bir ev olan Kâbe'yi, hürmet edilen ayı, haç kurbanını ve boynuna gerdanlık takılan kurbanlıkları insanlar için bir düzen ve güven kaynağı yaptı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde bulunanları bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu sizin de iyice anlamanız içindir.

0: Peygamber'e düşen sadece tebliğ etmektir. Allah sizin açıkladıklarınızı da, içinizde gizlediklerinizi de bilir.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ

Ey Muhammed, de ki, haramların çokluğu hoşuna gitse bile, haramla helal bir olmaz. Ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Ama Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşak davranır. قَدْ سَأَلَهَا

0: يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
1: Allah, kulağa yarılıp salınan, putlara adanıp salınan, dişiyle birlikte ikiz doğduğu için kesilmeyen, yük vurulması yasaklanan hayvanlara böyle yapılmasını meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a yalan yere iftira ediyorlar ve çokları da bunun iftira olduğuna akıl erdiremiyorlar.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا

Onlara, gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere itaat edin dendiği zaman onlar, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ya babaları hiçbir şey bilmeyen ve doğru yola gitmeyen kimselerse?

0: Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yola giderseniz, sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü sadece Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: Ya eyyühellezîne âmenû şehâdetu beynikum izâ hadara ahadakumul mevtu hînel vasiyyeh. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتم

Ey iman edenler! Birinize ölüm geldiği zaman, vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik yapsın. Yahut da yeryüzünde yolculuk yaptığınız sırada başınıza ölüm musibeti gelirse, sizden olmasa bile başka iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüphelenirseniz onları namazdan sonra alıkoyar, şöylece Allah adına yemin ettirirsiniz. Akraba bile olsa yeminimizi hiçbir değere satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz günahkarlardan oluruz.

bu şahitlerin yalan söyleyip günaha girdikleri ortaya çıkarsa, ölene daha yakın bulunan hak sahiplerinden diğer iki kişi bunların yerine geçer ve Allah adına şöylece yemin ederler. Bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Yoksa biz mutlaka zalimlerden oluruz derler.

0: tesma'u vallahu la yehdil kavmel fasikin.
1: Bu hüküm şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya yemin ettikten sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına daha uygundur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah fasık topluluğa doğru yolu göstermez.
0: يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا اُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

Allah'ın peygamberleri toplayıp size ne cevap verildi diyeceği gün, onlar bizim hiçbir bilgimiz yoktur, gizlilik

0: Allah o gün şöyle der: Ey Meryem oğlu İsa, senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Hani ben seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun. İçine üfürdüğün zaman da benim iznimle kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve alaca hastalığına tutulanı benim iznimle iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle kabirden çıkarıp diriltiyordun. Hani seni İsrail oğullarının elinden kurtarmıştım. Sen onlara apaçık mucizeler getirdiğin zaman da içlerinden inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir demişlerdi.
1: وَإِذْ أَوْحَيْتُ

Hani havarilere, bana ve peygamberime iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da iman ettik, sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız demişlerdi.

O zaman havariler, "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" demişlerdi. O da, "Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun," demişti.

0: قَدْ صَدَقَتَنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقَتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ
1: Onlar da şöyle dediler. Biz istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz tatmin olsun, senin bize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat gören şahitlerden olalım.

0: Meryem oğlu İsa şöyle dedi: Ey Rabbimiz olan Allah'ım, bize gökten bir sofra indir ki gerek bizim için ve gerekse bizden sonra gelecekler için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.
1: قَالَ اللّٰهُ اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ

0: قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
1: Allah kıyamet günü, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye sen mi söyledin deyince o şöyle cevap verir. Haşa, seni tenzih ederim. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer böyle söylediysem şüphesiz ki sen onu bilirsin. Sen benim kalbimde gizli olanı bilirsin ama ben senin zatında gizli olanı bilmem. Şüphesiz ki gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin.
0: Ma qultu lehum illa ma emartani bihi en i'budullaha rabbi ve rabbakum ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim.

Ben onlara sadece hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın diye senin bana emrettiğin şeyi söyledim. Aralarında bulunduğum müddetçe ben onların üzerinde kontrolcüydüm. Sen beni huzuruna aldığın zaman onların üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Her şeyi görüp bilen sensin.

0: Eğer onlara azap edersen, şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
1: قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدَقُهُمْ

0: عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
1: Allah buyurur ki, bugün doğru olanlara doğruluklarının fayda verdiği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.

0: Göklerin, yerin ve onların içinde bulunanların hükümranlığı Allah'ındır. Onun her şeye gücü yeter. En'am suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 165 ayettir. Bu surede Arapların bazı hayvanlara uyguladıkları adetleri kınandığı için hayvanlar anlamına gelen En'am adıyla anılmıştır. Surede Allah'ın birliğinden, peygamberlikten, Allah'ın nimetlerinden söz edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakassemâvâti vel ardı.

0: keferu bi rabbihim ya'dilun.
1: Hamdolsun o Allah'a ki gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. Yine de kâfirler Rablerine başkalarını denk tutuyorlar.

0: O sizi bir çamurdan yaratmış, sonra da ölüm zamanını tayin ve takdir etmiştir. Onun katında bir de belirli bir süre olan kıyamet günü vardır. Sonra siz hala tekrar dirileceğinizden şüphe ediyorsunuz.
1: وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ
0: O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Sizin gizlinizi de açığınızı da bilir. Kazandığınız iyiliği ve kötülüğü de bilir.

0: Kâfirlere Rablerinin ayetlerinden her bir ayet geldikçe ondan yüz çevirirlerdi.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ

Kendilerinden önce nice milletleri yok ettiğimizi görmediler mi? Onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanlar vermiş, gökten bol bol yağmur yağdırmış, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahları yüzünden helak ettik ve kendilerinden sonra başka nesiller yarattık.

0: Ey Muhammed! Sana kağıtta yazılı bir kitap indirsek de, elleriyle ona dokunsalar bile inkar edenler, yine bu sadece apaçık bir büyüdür derler.
1: وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ

Ona bir melek indirilmeli değil miydi? Dediler. Eğer bir melek indirseydik iş bitirilmiş olurdu. Sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı.

0: Eğer biz peygamberi melekten yapsaydık, onu yine bir insan şeklinde yapardık ve onları düştükleri şüpheye düşürürdük.
1: وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Ey Muhammed! Senden önce de nice peygamberlerle alay edilmiştir. Fakat onlardan alay edenleri alaya aldıkları şey mahvetti.

De ki, göklerde ve yerde bulunanlar kimin? Yine de ki, Allah'ındır. O merhamet etmeyi kendi üzerine almıştır. Andolsun ki sizi geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.

0: Gecede ve gündüzde barınanlar hep O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir.
1: قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

0: De ki, gökleri ve yeri yaratan, yedirip besleyen, fakat kendisi başkası tarafından beslenmeyen Allah'tan başka bir dost mu edineyim? Ve yine, şüphesiz bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi de, ve sakın ortak koşanlardan olma.
1: قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: De ki, ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.
1: مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: Her kim o günde azaptan geri çevrilirse Allah ona rahmet etmiş olur. Bu apaçık bir kurtuluştur.

0: يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
1: Allah sana bir zarar dokundursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dokundursa, onu da kimse engelleyemez. Onun her şeye gücü yeter.
0: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
1: O kullarının üstünde kahredici bir güce sahiptir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
0: قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةٍ قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي

0: tuşrikûn.
1: De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Ve de ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana, sizi ve ulaşacağı kimseleri korkutmam için vahyedildi. Siz Allah'la beraber başka ilahlar bulunduğuna şahitlik ediyor musunuz? Yine de ki, ben şahitlik etmem. Ayrıca şunu da söyle, o ancak bir tek ilahtır. Şüphesiz ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Muhammed'i kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.

0: Allah'a yalan yere iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimlerse kurtuluşa eremezler.
1: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا

0: Sonra onlar, Rabbimiz olan Allah'a andolsun ki biz ortak koşanlar değildik demekten başka çare bulamazlar.
1: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
0: Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve uydurdukları putlar da onlardan uzaklaşıp gitti.

Onlardan seni dinleyenler de vardır. Biz Kur'an'ı anlamasınlar diye onların kalplerine örtüler ve kulaklarına bir ağırlık koyduk. Bütün mucizeleri görseler bile ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar. İnkar edenler, bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir derler.

0: Onlar insanları Kur'an'dan alıkorlar ve kendileri de ondan uzaklaşırlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de bunu anlayamazlar.
1: وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ

Ateşin kenarında durduruldukları zaman onların keşke dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık dediklerini bir gördüm.

Hayır, daha önce gizledikleri onlara göründü. Geri döndürülseler bile yine kendilerine yasaklanan şeyleri yapmaya dönerlerdi. Çünkü onlar yalancılardır.

0: ve Rabbina. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsem. Allah bu gerçek değil mi der. Onlar evet Rabbimize andolsun ki gerçektir derler. Allah da o halde inkar ettiğiniz için azabı tadın der.

0: ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ
1: Allah'a kavuşacaklarını yalanlayanlar gerçekten zarara uğradılar. Nihayet kıyamet saati kendilerine ansızın gelince günahlarını sırtlarına yüklenerek dünyada işlediğimiz günahlardan dolayı yazıklar olsun bize derler. Bakın, yüklendikleri günah ne kötüdür.

Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Düşünmüyor musunuz?

Ey Muhammed! Onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette biliyoruz. Onlar aslında seni yalancı saymıyorlar. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar.

0: Senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve incitilmeye sabrettiler. Allah'ın kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Andolsun ki sana peygamberlerin haberlerinden bir kısmı geldi.
1: وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ

0: معهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
1: Onların yüz çevirmeleri sana ağır gelince, eğer gücün yeri delmeye veya göğe bir merdiven dayamaya yetseydi, onlara bir mucize göstermek için bunu yapardın. Ama Allah dileseydi, onların hepsini doğru yolda toplardı. Sakın cahillerden olma.

0: Daveti ancak dinleyenler kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltir. Sonra hep ona döndürülürler.
1: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. Sen de ki, şüphesiz Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Fakat çokları bilmezler.

Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.

0: Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklarda kalmış olan sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediğini doğru yola getirir.
1: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: De ki, kendiniz hakkında ne dersiniz? Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet saati gelse, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer doğru kimselerseniz söyleyin.

0: Hayır, sadece ona yalvarırsınız. Allah dilerse kendisine yalvardığınız şeyleri ortadan kaldırır ve siz ona koştuğunuz ortakları unutursunuz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ

Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını güzel gösterdi.

Kendilerine hatırlatılan şeyleri unuttukları zaman onlara her şeyin kapısını açtık. Kendilerine verilen şeylerden dolayı sevince dalınca da ansızın onları yakaladık. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler.

0: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki zulmeden kavmin kökü böylece kesildi.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبَصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi mühürlerse, Allah'tan başka onu size getirecek ilah kimdir? Ne dersiniz? Bak ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yine yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ
0: De ki, Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, zalim topluluktan başkası mı helak olur? Ne dersiniz?

0: آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
1: Biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderiyoruz. Kim iman eder durumunu düzeltirse artık onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, fasık olmaları sebebiyle onlara azap dokunacaktır.

0: De ki, ben size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. De ki, hiç görenle görmeyen bir olur mu? Düşünmüyor musunuz?
1: وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ

0: Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi yoktur. Umulur ki Allah'tan korkarlar.
1: وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ مَا عَلَيْهِ

0: فَتَطَرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ
1: Akşam sabah Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Müşriklerin hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değillerdir. Öyleyse onları kovup da zalimlerden olma.

0: Mina Aleysallahu bi a'leme bişşakirin.
1: Böylece Allah aramızdan bunlara mı lütufta bulundu desinler diye biz onları birbirleriyle denedik. Allah şükredenleri en iyi şekilde bilmez mi?
0: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ

0: وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Ey Muhammed! Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde onlara şöyle de: Size selam olsun. Sizden kim bilmeyerek bir kötülük işler, sonra tövbe edip durumunu düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجَرِم۪ينَ
1: Böylece ayetleri genişçe açıklıyoruz ki, suçluların yolu belli olsun.

0: أَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.
1: De ki, ben Allah'tan başka sizin yalvardıklarınıza kulluk etmekten men edildim. Sizin keyiflerinize uymam. Aksi takdirde sapmış ve doğru yolu bulamamış olurum.
0: قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ.
1: De ki, ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim. Siz ise onu yalanladınız. Acele olarak istediğiniz azap da benim elimde değildir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O hüküm verenlerin en hayırlısı olarak gerçeği anlatır.
0: قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ.
1: De ki, sizin acele olarak istediğiniz şey benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş bitmiş olurdu. Allah zalimleri en iyi şekilde bilir.

0: yabis ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabim mubin.
1: Gaybın anahtarları yalnız onun yanındadır. Onları ancak o bilir. O karada ve denizde bulunanları bilir. Hatta düşen her bir yaprağı Allah mutlaka bilir. Yerin karanlıklarına gömülen her bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

0: yunebbi'ukum thumma yunebbi'ukum bima kuntum ta'malun.
1: Geceleri sizi ölü gibi uyutan, gündüzleri yaptıklarınızı bilen, sonra tayin edilen hayat süreniz doluncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltir gibi uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O size yaptıklarınızı haber verecektir.
0: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ.
1: O kulları üzerinde kahredici bir güce sahiptir. Size koruyucu melekler gönderir. Sizden birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar hiç geri kalmazlar.
0: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ.
1: Sonra onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Hüküm yalnız O'nundur ve en çabuk hesap gören de O'dur.

De ki, kara ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Siz, bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız diye ona gizlice boyun eğip dua edersiniz.''

De ki, sizi ondan ve bütün sıkıntılardan Allah kurtarır. Sonra da siz ona ortak koşarsınız. قُلْ هُوَ

0: بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ.
1: De ki, sizin üzerinize gerek üstünüzden ve gerekse ayaklarınızın altından bir azap göndermeye, sizi grup grup ayırıp size birbirinizin hıncını tattırmaya kadir olan da yine O'dur. Bak, iyice anlasınlar diye ayetleri nasıl yerli yerince açıklıyoruz.
0: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
1: Ey Muhammed! Gerçek olduğu halde senin kavmin Kur'an'ı yalanladı. Onlara ben size vekil değilim diye söyle.
0: لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
1: Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Siz onu yakında bileceksiniz.
0: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ

Ayetlerimiz hakkında çekişmeye dalanları görünce, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla birlikte oturma.''

Allah'tan korkan kimselere o zalimlerin hesabından hiçbir sorumluluk yoktur. Fakat bu hatırlatmadır. Belki kötülükten sakınırlar.

Dinlerini oyun ve eğlenceye alanları ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Hiç kimse kazandığı amel sebebiyle helake düşmesin diye Kur'an'la öğüt ver. Yoksa onun Allah'tan başka hiçbir dostu ve hiçbir şefaatçisi yoktur. Her çeşit fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake düşen kimselerdir. İnkar etmeleri yüzünden onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.

الطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا

Allah'ı bırakıp da bize hiçbir faydası olmayan ve zarar da veremeyen şeylere mi tapalım? Böylece Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra geriye mi dönelim? Arkadaşları tarafından bize gel diye doğru yola davet edildiği halde şeytanın aldatıp yeryüzünde şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım? Sen de ki, doğru yol sadece Allah'ın yoludur. Bize de alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi.

0: Yine bize namazı kılın ve Allah'tan korkun diye emredildi. Huzurunda toplanacağınız O'dur.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
0: Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. Bir şeye ol dediği gün hemen olur. O'nun sözü gerçektir. Sura üfürüldüğü gün hükümranlık yalnız O'nundur. O görüleni de görülmeyeni de bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا

İbrahim babası Azer'e demişti ki, sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Şüphesiz ki ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.

Biz İbrahim'e kudretimize kesin olarak iman edenlerden olması için göklerin ve yerin muhteşem varlıklarını şöylece gösteriyorduk.

Gecenin karanlığı üstünü örtünce bir yıldız gördü ve işte bu benim Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi.

Ayı doğarken görünce, işte bu benim Rabbim dedi. Ama o da batınca, eğer Rabbim bana doğru yolu göstermezse, mutlaka sapan topluluklardan olurum dedi.

Güneşi doğarken görünce, işte bu benim Rabbim, bu daha büyüktür dedi. Güneş de batınca, ey kavmim, şüphesiz ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzak.

0: Ben doğruya yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim, dedi.
1: وَحَاجَّهُ

0: وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ.
1: Kavmi onunla tartışmaya kalkıştı. O da, beni doğru yola ulaştırmış olan Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbim ne dilerse o olur. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz dedi.
0: وَكَيْفَ

0: sultana fe ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lemun.
1: Siz Allah'ın hakkında size hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin.

0: İşte güven, iman edip imanlarına hiçbir haksızlık karıştırmayanlarındır. Onlar doğru yoldadırlar.
1: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ

0: İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
1: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ
0: Biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bağışladık. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da doğru yolu göstermiştik. Biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da yol göstermiştik. Onların hepsi de salih kimselerdendi.
1: Ve İsmail ve Yes'a ve Yunus ve Lut'a ve kullen faddalna alel alemin.
0: İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'a da yol göstermiştik. Hepsini de alemlere üstün kılmıştık.
1: وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da yine üstün kılmıştık. Onları seçmiş ve doğru yola iletmiştik.

0: ibadihi وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, kendileri için yaptıkları boşa giderdi.

0: İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu kâfirler onları inkar ederlerse, biz inkar etmeyecek kavmi onlara vekil kılarız.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ

İşte onlar Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy ve de ki, ben sizden bu tebliğe karşılık bir ücret istemem. O Kur'an alemler için bir öğüttür.

Kâfirler Allah'ı şanına yakışır bir şekilde takdir etmediler. Çünkü onlar Allah hiçbir kimseye bir şey indirmedi dediler. Sen de ki, Musa'nın insanlar için bir nur ve hidayet kaynağı olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip bir kısmını açıklıyor, bir kısmını da gizliyorsunuz. Size ve babalarınıza bilmediğiniz şeyler o kitapla öğretilmişti. De ki, o kitabı indiren Allah'tır. Sonra bırak onları daldıkları sapıklıkta oyalansınlar.

0: Bu Kur'an, Mekke ve çevresindekileri korkutman için sana indirdiğimiz, kendinden öncekileri doğrulayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar ve namazlarına devam ederler.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ اِلَيْهِ شَيْءٍ وَلَمْ يُوحَ

0: عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ
1: Allah'a yalan yere iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimleri can çekişirlerken bir görsen, melekler onlara ellerini uzatırlar ve canlarınızı verin. Bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler.

0: Onlara şöyle denecek: andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizde Allah'ın ortakları olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Andolsun ki aranızdaki bağlar kopmuş, ilah sandığınız şeyler sizden ayrılıp gitmiştir.
1: İnna Allah faliqul habbi ven neva yukhrijul hayye minel meyyiti ve mukhrijul meyyiti minel hayyi. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ
0: Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O ölüden diri, diriden ölü çıkarır. İşte Allah budur. Nasıl yüz çevirirsiniz?

0: Karanlığı yarıp sabahı çıkaran O'dur. O geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı da birer hesap ölçüsü yapmıştır. İşte bunlar her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Kara ve denizin karanlıklarında yol bulmanız için yıldızları yaratan da O'dur. Biz bilen bir kavim için ayetleri uzun uzun açıkladık.

0: ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: O sizi bir tek şahıstan yarattı. Sizin için bir kalacağınız yer, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Biz anlayan bir kavim için ayetlerimizi uzun uzun açıkladık.

Gökten su indiren O'dur. Biz her bitkiyi O'nunla bitirdik. Onlardan yeşillikler çıkardık. Bu yeşilliklerden de birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman meyvelerine bir bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir kavim için ibretler vardır.''

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları Allah yaratmıştır. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar icat ettiler. Haşa, onu tenzih ederiz. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan yücedir.
0: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ

Gökleri ve yeri yoktan yaratan O'dur. Kendisinin bir eşi olmadan nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır. O her şeyi bilir.

0: وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı O'dur. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir.
0: لَا تُدَرِكُهُ الْأَبَصَارُ وَهُوَ يُدَرِكُ الْأَبَصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
1: Gözler onu göremez. O bütün gözleri görür. O her şeyin inceliklerini bilir. Lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır.
0: قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ

0: yıl.
1: Ey Muhammed! Onlara de ki, şüphesiz ki size Rabbinizden gerçekleri gösteren deliller gelmiştir. Kim görürse kendi lehine, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. Ben sizin başınızda bekçi değilim.
2: وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ

0: Ey Muhammed! Sana sen başkasından ders okumuşsun desinler ve biz de bilen bir kavme iyice anlatalım diye ayetleri böylece türlü türlü çevirip açıklıyoruz.
1: اتبع ما أوحي

0: وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ
1: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ona ortak koşanlardan da yüz çevir.
0: وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوا

Eğer Allah dileseydi, ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.

Siz onların Allah'ı bırakıp da taptıklarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a sövmesinler. Biz böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri sadece Rablerine olacaktır. O yaptıklarını kendilerine haber verecektir.

Eğer kendilerine bir mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Ey Muhammed, sen onlara, mucizeler ancak Allah'ın yanındadır de. Mucizeler gelse bile iman etmeyeceklerini siz nereden bileceksiniz?

0: ذَرُهُمْ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
1: Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa inanmadıkları gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve onları şaşkın bir halde azgınlıkları içerisinde bırakırız.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 7. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Satır başı sözlerden anlaşılır girizgah. Ben sonda terennüm edilen cümleleri ezberettim. Mazi kaldırımlarını yalın ayak geçerek müstakbel köyüne çarıkla girdim. Hal bilir, dil bilir, lisan bilir ahvalle. Dağıttım etrafımdan hallaç memurlarını. Darmadan hecelerin yorgun simasında okudum bakur demli acılarını. El almadım hekimlerden ve lakin anladım. Acı her muhitte aynı. El çek tabip benden el çek. Yaram derindir türküsü çıktı hep avazlardan. Muhkem acıların müteşabih sancılarını buldum. Bakmadım tefsirine. Onu vaz eden vicdanlardan duydum. Kimi cesetlerde Adem'den kalma emareler vardı. Ah ne yazık. Ruhları vadisiz mi kabzolmuş, oysa yaşıyorlar sanılırdı. Gayrimeşru gayretler rızıklanmadı gönül soframda. Besmelesiz uğrayanlara fersah yeleli atlarla yol verdim. Görünmez kubbeler diktim mahrem bucağıma. Bilal'le öldü dediler, salasını ben verdim. Mahzun çehremin nazlı çocuğu kalem. Suskunluğumun serzenişidir yazdıklarım. Okuduklarımda değil giz, meysi sarhoşluğumdadır anladıklarım. Ay ve güneş ezelden dost, sen ve ben gibi kaderi aynı. Tutulma vaktinde şaha kalkar, fikrimin misale ermiş bahtı. Kavrulmuş rüyalar, bendeniz ne görmüş gayip. Tabir gerek bana Yusuf'um zindanda kayıp. Züleyha yetişsin canıma, anlar bendeki yangını. El ermez, göz görmez, natakat. Ferman kaderin, anladım fakrımı. Hiç deme, hiçlik ötesi yolu gör. Yıpranmaz, pörsümez tevekkül yumağında beni ör. Kumdan kalelerin hükmü dalga görene kadar. Ateştir sanma yakan, elini bağrıma sal.

Düşünmez izbe bildiğin karartı ardına, nur mu aradığın dön bak sıfatına, simsiyah sözlerin mealine ne gerek, ben sen o, kişi kendi izzetine pelesenk. Kütükten hasıl olmuyor kamili insan, ve dahi nimettir o kalem ellere ihsan. Bir yaprak olmak muratsa kişiye, her rüzgar kifayet eder, döndürür viraneye. Notasında ahenk, mayasında mihenk saklı sen. Kırık tekneden beklediğin nedir, dalgan ben? Alabora zili çalmak üzere, selamet sahilini bul tezden. Tazece ölü geçti bak şu dönemeçten. Sitemi de yazdı bu el, çileyi de. Mazlumu da yazdı, zalimi de. İncitmedi incindiği kadar. Dikeni güle methetti, güle dikeni. Yola devam, hala nefes var. Mesafelerin mesabesinde attığım adımların izleri. Yazılanlar kafiyenin değil, şu hayatın hüneri. Batsa da güneş sönmüyor yürek feneri. Adedi yakacak kadar gizli korlar var. Dudaksız, dilsiz sükut oruçlarına aşinayım. Bir iftar muştusuyla. Masamda kurulu en leziz mana, lakin yok beklemeliyim o vakti, grubun sultanlığıyla gelecek şafak akti. Ecel bekler, musalla bekler, tabut bekler, turap bekler. Gitmeliyim. Satır başı sözlerden sıyrılıp bir an evvel, en harika vedamı noktaya etmeliyim.

0: günleri var.
1: Muhammed'in gülü onlar, her devranın seli onlar, bülbüllerin dili onlar.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: 91.8 Gönül Frekansınız, Radyo Hedef.

Riya ve Gösteriş. 1. Bölüm. Riya. Kalp hastalıklarının 9.'sü riyadır. Riya, bir şeyi olduğunun tersine göstermektir. Riya, kısaca gösteriş demektir. Allah-u Teala'ya yapılan ibadet ve taatlerde riya yapmak büyük günah olup Allah'a ortak koşmaya yakındır. Zahitlerin kalbinde bir ibadet yaptıkları zaman insanların bunu bilmesi ve onları zahit tanımasını istemekten büyük hastalık yoktur. İbadetten maksat insanlar olunca bu ibadet olmayıp insanlara tapmaktır. Allah-u Teala'ya taparken bunu da istiyorsa, şirk olup kendi ibadetinde bir başkasını Allah-u Teala'ya ortak etmiş olur. Nitekim Allah-u Teala Kehf suresi 110. ayetinde de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız ilahınız bir tek ilahtır diye bana vahyolunuyor. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse salih bir amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin buyuruyor. Allah-u Teala Maun suresi 4., 5. ve 6. ayetlerinde nifak suretiyle namaz kılanlara artık şiddetli azap olsun. Onlar namazlarından gafildirler. Onlar namazlarıyla insanlara gösteriş yaparlar buyurdu. Bir kimse Resulullah'a gelip şöyle sordu. Kurtuluş hangi şeydedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben Allah'a ibadet ederken gösteriş yapmamaktır buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü olunca herkes hüküm ve kazayı gözeterek dizleri üzerindeyken Allah-u Teala insanlar arasında hükmeder. En önce çağrılan Kur'an-ı Kerim'i toplayan bir kimse, cihatta katlolan bir kimse ve malı çok olan bir kimsedir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i toplayan kimseye bildiğin şey ile hangi amelleri yaptın buyurur. O kimse gece gündüz Kur'an-ı Kerim okudum

onunla amel ettim der. Allahü Teala ona yalan söyledin. Filan kimse Kur'an-ı Kerim okuyucusudur desinler diye düşündün ve sana okuyucu da dendi der. Allahü Teala malı çok olana sana verdiğim mal ile ne yaptın der. O kimse sıla-i rahim yaptım, sadaka verdim, zekat verdim der. Allahü Teala ona yalan söyledi. Sen sana cömert insandır desinler diye düşündün. Sana cömert kimsedir de dendi buyurur. Allah yolunda katlolan kimse getirilir. Allahü Teala ona sen cihatta çarpışmada ne için bulundun buyurur. O kimse ya Rabbi senin yolunda çarpıştım. Senin yolunda öldüm der. Allahü Teala ona yalan söyledi. Sen filan kimse kahramandır, cesurdur desinler diye düşündün. Sonra cesur ve kahraman da dendi buyurur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini dizlerine vurup ey Ebu Hureyre, şu üç kimse kıyamette cehennemin kızdırılmasında kullanılacak olanların en öncekileridir buyurdu. Adi bin Hatem-i Tayi'nin radıyallahu anh bildirdiği bir hadis-i şerifte kıyamette cehennemliklerden bir kısmının cennet tarafına götürülmeleri emredilir. Cennete yaklaşıp kokusunu aldıklarında cennetin köşk ve saraylarına ve Allahü Teala'nın cennet ehli için hazırladığı nimetlere baktıklarında onları geri döndürünüz. Cennetten nasipleri yoktur sesi duyulur. Bu durumda onlar öncekilerde ve sonrakilerde eşine rastlanmayan pişmanlık ve hasretle geri dönerler ve ya Rabbi, keşke sevdiklerin için hazırladığın nimetleri bize göstermeden önce bizi cehenneme koysaydın derler. Allahü Teala onlara sizin için böyle yapmayı diledim. Çünkü siz yalnız iken kibriya ve azamette benimle boy ölçüşmeye kalkar, insanlar arasındaysa sevgi ve tevazu içinde bulunurdunuz. Kalbinizde bulunanın aksini gösterirdiniz. Hediye ve sadakanızı benim için olmayıp insanlar görsün, bilsin diye verirdiniz. İnsanları yüceltir, büyük bilir, bunları benim hakkım bilmezdiniz. Bana böyle davranmazdınız. İnsanlar görsün diye amel edip rızam için yapmazdınız. Bugün sevaplarımdan mahrumsunuz. Size şiddetli azapları tattırırım der buyuruldu. İbn Abbas'ın radıyallahu anhüma bildirdiği hadis-i şerifte Allahü Teala Adn cennetini yarattığında gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerin düşünmediği şeyleri onda yarattı. Sonra Adn cennetine söyle diye emretti. Cennet-i Adn üç defa müminler muhakkak kurtuldu dedi. Sonra Adn cenneti devamla ben cimri ve başkalarına gösteriş olsun diye hareket edenlerin hepsine haramım dedi buyuruldu. Bir kimse Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Kıyamet günü cehennemden kurtuluş nasıl mümkün olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allahü Teala'yı aldatmaya kalkışmayasın buyuruldu. O kimse Allahü Teala'yı aldatmak nasıl olur deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın emriyle amel edip onun zatından başkasını murad etmenle olur. Sen riyadan sakın. Zira riya Allahü

Teâlâ'ya gizli şirktir. Mürâî, kıyamet günü insanlar arasında 4 isimle çağrılır. Ey kâfir, ey facir, ey gadir, ey hasir. Senin amelin zâhi, ecrin batıl oldu. Bugün senin bir nasibin yoktur. Ey hilekâr! Kim için amel yaptıysan, karşılık ve sevabını ondan iste denir, buyurdu. Riya, gösteriş ve nifaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Bunlar cehennemliklerin amelleridir. Nitekim Allahü Teala Nisa suresi 145. ayetinde her kim de kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere aykırı harekette bulunur ve müminlerin yolundan başkasına uyar giderse onu döndüğü sapıklıkta bırakırız. Ahirette de kendisini cehenneme koyarız ki o ne kötü bir dönüş yeridir, buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şeriflerinde üzüntü mağarasından Allahü Teala'ya sığınırız, buyurdu. Dinleyenler, ya Resulallah, üzüntü mağarası nedir diye sordular. Resulullah şöyle buyurdu: İnsanlar görsün ve duysunlar diye Kur'an-ı Kerim okuyanların cehennemde bulunacakları bir vadidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allahü Teala buyurur: İbadet eden ve başkasını bana ortak koşan, benim ortağa ihtiyacım yoktur. Hepsi ortak koştuğuna olsun. Başka bir hadis-i şerifte Allahü Teala içinde bir zerre riya bulunan ameli kabul etmez, buyurdu. Muaz radıyallahu anh ağlıyordu. Ömer radıyallahu anh ona niçin ağlıyorsun dedikte şöyle cevap verdi: Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem az bir riya şirktir diye duydum dedi. Şeddat bin Evs radıyallahu anh diyor: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördüm, ağlıyordu. Ya Resulallah, niçin ağlıyorsunuz dedim. Ümmetimin şirke gideceğinden korkuyorum. Puta, aya, güneşe tapmazlar. Fakat başkalarının görmesi için ibadet ederler, buyurdu. Yine buyurdular ki, hiçbir gölgenin bulunmadığı gün, arşın gölgesinde bulunanlardan biri, sağ eliyle sadaka verirken, sol elinden saklayan kimsedir. Yine buyurdular: Allahü Teala yeri yaratınca yer titredi. Teskin için dağları yarattı. Melekler: Allahü Teala dağlardan kuvvetli bir şey yaratmadı dediler. Sonra dağları delmek için demiri yarattı. Sonra demiri eritmek için ateşi yarattı. Sonra ateşi söndürmek için suyu yarattı. Sonra havaya suyu dondurmasını emretti. Bunun üzerine melekler birbirlerine muhalefet edip Allahü Teala'ya yarattıklarının en kuvvetlisi hangisidir diye soralım dediler. Allahü Teala sağ eliyle sadaka verdiğini sol eli bilmeyen insandan kuvvetli bir şey yaratmadım, buyurdu. Muaz radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Allahü Teala gökleri yaratmadan önce 7 melek yarattı. Sonra gökleri yarattı. Her meleği bir göğe verip gök kapılarının kapıcılığı vazifesini onlara verdi. Yeryüzünde bulunup insanların amellerini yazan melekler ki bunlara
hafeze melekleri denir. Bunlar kulun sabahtan akşama kadar yaptığı ameli yükseltirler. Birinci kat göğe çıkarırlar. Kulun amelini över ve o kadar ibadet ediyor ki nuru güneşin ziyası gibidir derler. Birinci kat gökteki melek, bu amelini götürünüz, yüzüne çarpınız. Çünkü ben gıybet edenleri beklerim. Allahü Teala bana gıybet edenleri bırakma. Yoksa ameli sana geçer buyurdu. Sonra gıybet etmemiş bir kimsenin amelini çıkarır, ikinci kat göğe kadar çıkar. Oradaki melek, bu ameli götür, sahibinin yüzüne vur. Çünkü bunu dünya için yapmış. Toplantılarda insanlara övünmüştür. Bana onun amelini geri çevirmeyi emrettiler, der. Bir başkasının amelini çıkarır. İçinde sadaka, oruç ve namaz bulunur. Hafeze meleği onun nurundan şaşar kalır. Üçüncü kat göğe çıkınca oradaki melek, ben kibir için vazifeliyim. Mütekebbirlerin amelini geri çeviririm. Bu kimse kendini insanlardan büyük tutardı, der. Sonra bir başkasının amelini çıkarırlar. Dördüncü kat göğe kadar yükselir. Oradaki melek, ben ucb için vazifeliyim. Onun ameli ucb'dan, yani kendini beğenmeden kurtulmuş değildir. Onun ameli benden geçemez. Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. O amel, damada teslim edilecek gelin gibi süslü olur. Beşinci kat göğe kadar götürürler. Oradaki melek, o ameli sahibinin yüzüne çarpın ve boynunu vurun. Çünkü ben haset, yani kıskançlıkla vazifeliyim. İlm ve amelde kendi derecesine çıkana haset ederdi, der. Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. Onda namaz, oruç, zekat, hac ve umre bulunur. Altıncı göğe kadar engelsiz çıkar. Oradaki melek, bu ameli götürün, sahibinin yüzüne çarpın. Çünkü bu kimse bela ve sıkıntı sahiplerine acımaz, hatta sevinirdi. Ben ise rahmet meleğiyim. Rahmetsiz ameli geri çevirmeyi bana emrettiler, der. Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. Onda namazın, orucun tamamı, nafaka, cihat, vera bulunur. Güneş gibi parlar, nuru göklere yayılır. Ona kimse engel olmaz. Yedinci kat göğe gelince, oradaki melek, bu ameli geri götürün, sahibinin yüzüne vurun. Kalbini mühürleyin. Çünkü o, bu amelle Allahü Teala'yı istemedi. Bundan maksadı, alimlerin yanında yer ve tesir kazanmak ve isminin şehirlerde söylenmesiydi. Böyle olan riyakardır. Allahü Teala başkalarına gösteriş olsun diye hareket edenin amelini kabul etmez, der. Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. Yedi kat gökten de geçer. Amelinde güzel ahlak, zikir ve tesbih olur. Gökteki bütün melekler, bu temiz ameldir ve ihlaslıdır diye şahitlik ederler. Hak Teâlâ, siz onun amelini, ben ise kalbini bilirim. O bu ameli benim için yapmadı. Kalbinde başka niyeti vardı. Ben ki Allah'ım, lanetim ona olsun, buyurur. Meleklerin hepsi lanet okurlar ve senin ve bizim lanetimiz onun üzerine olsun, derler. Yedi kat gökler ve yedi kat gökte olanlar da ona lanet ederler. Ömer radıyallahu anh, başını öne eğmiş, zahitlik iddia eden bir kimse gördü.
Hey efendim.

kalbi, ezik boynunu düz tut. Huşu kalpte olur, boyunda değil, buyurdu. Ebu Ümame, mescitte secdede ağlayan birisini gördü. Acaba camide yaptığın bu işi evinde de yapıyor musun? Buyurdu. Ali radıyallahu anh, riyakarın iki alameti vardır. 1. Yalnızken tembel olup, insanları görünce gayretli ve istekli olur. 2. Met edince fazla amel yapar, kötüleyince de az amel yapar, buyurdu. Bir kimse, Said bin Müseyyeb'e, karşılığını Allahü Teala'dan almak için ve insanların kendini övmesi için mal veren hakkında ne buyuruyorsunuz diye sordu. Said bin Müseyyeb, Allahü Teala'nın kendisini düşman tutmasını ister mi? Dedi. O kimse, hayır, istemez dedi. Said bin Müseyyeb, o halde Allahü Teala'dan başkası için yapılmayacak işi niçin yapar? Buyurdu. Ömer radıyallahu anh bir kimseyi kamçı ile dövdü. Sonra kendisine, gel kısas yap, beni döv, buyurdu. O kimse, sana ve Allahü Teala'ya bağışladım, dedi. Ömer radıyallahu anh, böyle şey olmaz. Ya bana bağışla hakkını bileyim, yahut da ortağı olmayan Allahü Teala'ya bağışla, buyurdu. Riya ile yapılan işler. Riyanın hakikati, kendini insanlara zahit ve abid tanıtmak veya insanlar arasında makbul olup onların gönüllerine yer etmek ve böylece hürmet, tazim beklemek, kendisine iyi gözle bakmalarını sağlamaktır. Bu da dinde zahitlik ve büyüklük olan şeyleri onlara anlatmak ve açıklamaktır. Bu da 5 cinstir. 1. Beden ile olan riya. Kendisini gece uyumuyor göstermek için yüzünü sarı ve solgun yapar. Kendini zayıflatıp çetin mücahede yaptığını bildirmek ister. Yüzünü mahzun ve asık tutar. Ahiret ve Allah korkusundan böyleyim demek ister. Saçını taramaz. Güya bunu yapacak zamanı yoktur. Bildirmek ister. Kendinden ve dünyadan bahsetmez. Alçak sesle konuşur. Kalbinde vekar olduğunu, dudaklarını kuru bırakmakla da oruçlu olduğunu bildirmek ister. Bunu insanların oruçlu sanması için yaptığından, nefsi bu su ve lezzetlere kavuşmak arzusunda olur. Bunun için İsa aleyhisselam, oruç tutan kimse saçını taramalı, gözüne sürme çekmeli, dudağını yağlayıp oruçlu olduğunu kimseye bildirmemelidir, buyurdu. 2. Elbise ile olan riya. İnsanların zahit sanmaları için yünden elbise, kötü, kısa, şekilsiz ve yırtık elbiseler giyer. Mavi elbise giyip sofilere ait seccade kullanır. Sofilik ne demek olduğunu bilmeden sofi geçinmek ister. Yahut sarığının altına izar bağlar. Abdeste ihtiyatlı olmadığı halde ihtiyatlı görünmek için daima ayakkabılı gezer. Yahut kıymetli elbise giyer. Sarığının taylasanını, yani serbest bırakılan ucunu uzatır. Alim kılığında görünmek ister. Riyakarlar elbise hususunda iki kısma ayrılır. A. Bir kısmı avamdan kabul görmek isteyip ve daima yırtık, eski ve yamalı elbise giyerler. Hatta bunlara ince keten elbise ve helal olan kürk giysene deseler, bu teklif onlara ağır gelir, kabul etmezler. Çünkü o zaman halkın zahitlikten pişman oldu diyeceğinden korkarlar.